Geri çekilin, saklanın.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim. Sabah hadi. Gidelim.
0: Tamam dayan.
2: Malcolm.
0: Seni hemen götüreceğiz.

0: Ben Tonks. 3 misli kazanmak için 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8 her yarış için 10 bin yen.
1: Alo?
2: Benim Ivy.
1: Neden beni arayıp duruyorsun? Sana söyledim, ben artık bir keşişim.
2: Neredesin?
1: Ne önemi var? Beni rahatsız edip durma artık.
2: Canın cehenneme.
1: Ben bir keşişim. Keşişler cehenneme gitmezler.
2: Sen bir yalancı ve pisliksin.
1: Sözlerine dikkat et tatlım.
0: Bu geliştirilmiş bir 304 modeli. Kızılötesi teknolojiyle yeniden tasarlanmış. Yavaş hareket etmelisin, yoksa çuvallarsın. Hey, yine ben. 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8. Her yarış için 10 bin yen.
1: Düşünüyordum da. Sınırlı malzemeyle gökyüzüne ulaştım. Çok fazla kadın ama çok az zamanla. Onların peşinden gitmek oyunu kaybetmek demek oluyor. Ve bu nedenle de bir karar verdim. Sadece buna değecek olanlara yoğunlaşacağım. Yani bundan sonra zengin bir kadın bulacağım kesinlikle.
0: Harika.
1: Aynı fikirde misin?
0: Girdin mi?
1: Henüz değil.
0: Devam et, ilerle. Biraz daha.
1: Ha, böyle mi?
3: Ha?
0: Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. İşte şimdi. Yap, yap, yap, yap, yap. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, yap. Şimdi, şimdi, hadi, hadi, hadi. Yanet olsun, ikinci ol.
1: Hayatım boyunca kumarbaz kalacak.
0: Defol şuradan.
1: Girdik.
0: Neden söylemedin? Ya, hepsi bu mu?
4: Çok acıdı.
5: Sakin olun lütfen. Bacaklarınızı açmalısınız. Hadi ama yapmayın, yoksa bebeği çıkartamayacağız. He?

0: Hey, nedir bunlar? Okuyamıyor musun? Ha? 12 dolar. Alt tarafı mide ilacı. Hadi ama bu çok aptalca. Senin asıl... İşte aradığımız şey bu. Evet, tam 1000 dolarlık. Bize asıl bunlar lazım.
1: Sakin olun, sakin olun. Akının. Evet. Biraz daha akının. Evet.

0: Barcelona'nın B'si mi?
1: Bebeğin B'si.
0: Ukala şey. Pekala, bebeğin B'si. Bebeğin B'si.
2: Tamam, bu raporları aldıktan sonra ben seninle görüşeceğim.
3: Doktor Martin, Doktor Martin lütfen ameliyathaneye.
4: Normal davran.
5: Nasıl yapayım? Hamile gibi görünüyorum. Sen de Notre Dame'ın kamburu gibisin.
6: Hey, bakar mısınız?
7: Sakın söyleme. Doktorların koca göbeği ve kamburu olabilir. Aptal gibi davranmayı bırakın.
6: Merkez cevap ver.
5: Alo, burada Doktor Tsui, evet.
6: Var, tamam mı?
5: Ne, acil bir durum mu? Koş, koş.
6: Hey, dur.
7: Ayrılalım. Sakın yakalanma. Yakalanırsan da konuşma.
5: Tamam.

0: Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Defol. Kusura bakmayın.
1: Hadi. Affedersiniz bayım.
2: Dokuz numara kazanmalıydı.
3: Hadi biraz daha lütfen. Bundan biraz
4: evet,
3: daha.
4: Evet, ne oluyor orada?
5: Dayan baba. Neden?
0: Sen neden ağlıyorsun?
5: Bu kim bu?
0: Onun adı Cem.
5: Yanlış kişi, affedersin. Kusura bakma.
0: Bu benim ceketim. Dur. Tamam. Ya hoşça kal.
4: İşte geldi.
6: Sizi kutlarım bayan diye. Torununuz çok sağlıklı ve tatlı. Tam 2800 gram.
4: Sen yemeği verin
6: bir
4: bakayım.
6: Bakın ne kadar da yakışıklı.
4: Peki Mani nasıl?
6: O da çok iyi. Her şey sorunsuz gitti. İşte orada.
4: Mani. Nasılsın? Harika bir bebek bu. Şuna baksana.
7: Hey.
4: Canın acıyor mu? Şimdi dinlen. Yakında görüşürüz, tamam mı?
7: Seni seviyorum tatlım.
4: Aa, çok tatlı. Onu tekrar size... Hayır, olamaz. Hayır, olamaz.
0: Nereye gideyim?
7: Tamam.
4: Şimdi ne yapacağız?
7: Tamam, o taraf bana geç.
4: O korkunç. Max.
0: Bana bir söz vermiştin. Yalan söyledin. Birlikte olacaktık. Hem de sonsuza dek, tıpkı söylediğin gibi. Ama şimdi bir çocuğumuz oldu.
4: Hayır, bebeğin babası Calvin. Max, bebeği bana ver.
0: Sen neden bahsediyorsun?
4: Bak, ben zaten evliyim, üzgünüm. Şimdi lütfen bebeğimi bana ver, lütfen.
0: Sen benimsin. Ve yalan söylüyorsun. Bu benim çocuğum.
3: Hey, dikkat et. Tamam. Hadi aşağıya gidelim.
2: Hey,
3: neler yapıyorsun?
5: Vay be.
2: Evet. 6 numarayı oyna. Bu kez o atın kazanacağına eminim.
0: Ne?
8: Bu benim yarış rehberim.
0: Seni bırakmam.
7: Sen iyi misin?
9: Çekilin. Merdivende onu durdurun.
10: Sakin ol.

0: Geri çekilin. Benden uzak durun.
1: Aha, ne yapıyor?
2: Sakin ol. Sakin ol. Sakin olun.
3: Bebeği bize ver.
4: Önce Mani'yi benden aldın. Şimdi de çocuğumu benden alacaksın.
3: Sakin ol.
4: Benden uzak dur.
3: Tamam,
4: uzak
3: sakin
4: dur.
3: Ol.
4: Uzak dur.
3: Sakin ol.
5: Lütfen bunu bize yapma Max.
4: Mani! Sen benimsin. Buradan birlikte gidelim hemen.
5: Sen delirmişsin. Bana bebeğimi geri ver.
4: Senin çocuğun mu? Kapat çeneni. Ağlamayı kes.
3: Başım ağrıyor.
4: Geri çekil. Ciddiyim.
3: Bebeği tutun.
6: Hadi ben buradan girerim.
4: Bırak beni. Bırak.
6: Kutumayı ver şunu.
4: Bırak dedim.
6: Bebek düşüyor. Acele edin. Daha fazla tutamıyorum. Acele edin.
1: Çok şükür.
7: İyi.
1: Evet, olsun. Aman Tanrım. Hey, çekilin, çekilin, çekilin, açılın. O iyi mi? Aman Tanrım.
6: Çekin beni. Aman Tanrım. Bu çok yakındı.
2: İyi iş.
3: İyi işti.
4: Çok iyi işti.
3: Aşağıdalar.
1: Kabus gibiydi.
6: Hey, ilaçları düşürdüm. Sana onları alma demiştim. Hadi.
3: Ama bunlar...
6: Gidelim buradan.

0: Hazır mısın? Başla.
1: Tamam. Tamam.
2: Eğer kılı hissedebilirsen hiçbir şey sana engel olamaz.
1: Ama kim kılı hissedebilir? Bu imkansız.

0: Hemen gidelim buradan. Kuduz olmak istemiyorum.
1: Anne, dışarıda birileri var.
2: Japon istiri diyesin. Her biri epey para eder.
3: Evet, bu hoşuma gitti. Geldiği yerde dahası da var.
4: Haydi, haydi.
5: Üçüncü oyuncu 7'ye oynar. Kazan.

0: Ne kadar?
1: 40 bin yen lütfen.
0: Ha, sanırım bu yeterli olmalı.
2: Neden kredi kartı kullanmıyorsun?
0: Nakit ödeyeyim dedim.
2: Oh.
0: Evet. İşte kredi kartı. Etrafa bakınacağım, çıkışta bekle.
1: Özür dilerim, bu vadesi dolmuş bir kart.

0: Söylesene, neden parayı buzdolabına koyuyorsun? Hadi söylesene.
1: Bu bir buzdolabı değil, bir kasa. Hayatım, bebeğimizi kaybedeli 20 yıl oldu. Artık hayatına devam etmelisin.

0: Lütfen bu yeni parfümü deneyin. Merhaba. Lütfen bu yeni parfümü deneyin.
1: Hey, hadi oynasana sen de. Hey, Mac Daddy. Merhaba. Evet. Hey, şunu iyi anlaman gerek dostum. Elbette paranı ödeyeceğim. Bu adamlara hiç gerek yok. Senin başarının sırrı nedir biliyor musun? Çünkü sen akıllısın, tutkulusun. Haksız mıyım yoksa? Ha, söyle. Değil mi? Üstelik yakışıklısın. Yakışıklı adamsın, evet. Şimdi 100 bin papel. Haftada 100 papel geri ödeyeceğim, tamam mı? Öyleyse anlaştık. Durun.
2: Buna gerçekten inandın mı yani?
3: Paramı hemen istiyorum.
1: Yaklaşmayın. Mac dedi. Şaka yapıyordum.
3: Ama hiç komik değildi.
1: Pekala, orada dur. Daha fazla yaklaşma yoksa atlarım bak.
3: Atla.
1: Ne? Ciddi olamazsın. Ama ölürsem paranı geri alamazsın ki.
3: Alt tarafı para. Ama işte bu paha biçilemez.
1: Bekle. Lütfen. Buna gerek yok. Paranı geri ödeyeceğim. Bunu yapabilirim.
3: Hiç sanmıyorum. Biz öyle çalışmayız. Ben sana parayı borç veririm. Sen de bana geri ödersin. Hazır mısın?
1: Hadi ama Mac Daddy.
3: Başlayalım.
1: Hayır.
3: Bir, iki, üç, dört. Güzel. Aklımı okuyorsun.
1: Şimdi ne yapacaksın? Beni takip edeceksin.
3: Pek sayılmaz. Al bakalım. Hey Tong, sonsuza kadar kaçamazsın.
2: Bu da ne böyle?
4: Hey, ne oluyor?
1: Yok bir şey. Sen içeri gir.
5: Polisler.
3: Pekala, gidelim.

0: Hey Tongs.
1: Aa müfettiş. Özür dilerim. Bu ne sürpriz?
0: Evet, hoş bir sürpriz. Mezunlar buluşmasını kaçırdın.
1: Mezunlar buluşması mı? Kimse bana haber vermedi ki.
0: Sahi mi?
1: İlkokul mu yoksa lise mi?
0: Lise. Ellerini birleştir. Kuralları biliyorsun.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
0: Hadi. Peki senin binalardan atlaman gerekli miydi?
2: Biliyor musun, babamdan daha yeteneklisin.
3: Ben onun ayakkabı bağı bile olamam. O Asya'nın en zengin insanlarından biridir aslında. Onun yarısı kadar bile olsaydım sence de mükemmel olmaz mıydı ha?
2: Babam seni çok sevecek eminim.
3: Umarım öyle olur. Tatlım.
2: Aa, çok tatlısın.
3: Aa, evet. Affedersin. Az kalsın. Unutuyordum da arabadan bir şey alıp hemen geleyim. Pist pist. Ivy, gözünü ondan ayırma. Ivy, dur dur. Burada ne işin var böyle? Neden böyle giyindin? Aman tanrım, sen delirdin mi? Tavuk gibi giyinip buraya gelemezsin. Müşterinin ne olduğumu görmedin mi? Bak, beni takip etmek istiyorsan iyice düşün. Boşanmak istiyorum.
4: Çalışıyorum, tamam mı?
3: Güzel. Bunu eğlenmek için yaptığını düşünmüştüm.
4: Buraya geldim çünkü Fiona sizi gördüğünü söyledi. Şeyle kim mi?
3: Bir kadınlayım diye mi takip ediyordun beni? Sana söylüyorum, benim müşterilerim her zaman kadın olur. Güvenmiyorsan benden boşan.
4: Ama aylardır eve uğramadın.
3: Hadi ama. Genç yaşta seninle evlenecek kadar aptaldım. Hem de senin gibi bir kadınla. Beni neden rahat bırakmıyorsun ha? Boşanmak istiyorum.
4: Özür dilerim.
3: Özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kendin için üzül. Bence okuluna geri dön. İyi bir eğitim alırsan eğer, bunu yapmana gerek kalmaz zaten. Gerçek bir işin olur ha? Yeter artık. Kendi bağımsızlığını kazanmalısın. Yeter, tamam mı? Beni rahat bırak. Burama kadar geldi artık. İstemiyorum.
4: Hamileyim. Senden.
3: Ha? Ne?
4: Senden.
3: Şaka mı bu? Buna inanmıyorum. Dinle Ivy. Çocukları sevmediğimi biliyorsun. Yani benden iyi bir baba olmaz. Hayatında bir çocuk olsun istemezsin, değil mi? Her neyse tatlım. Bundan emin misin? Yani 3 aydan fazla olamaz. Burada vakit kaybetme sakın. Şenzen'e gidip yaptır. Hadi tatlım. En iyi seçenek bu. He? Seni seviyorum. O halde acele et hadi. Hey bekle bekle. Şenzen'e bu kılıkla yürüyerek gidemezsin. Otobüse bin. İçeri gidelim.
5: Söyle bakalım, Tongs nerede?
1: O öldü lanet olasıca.
5: Hey kızma. Sakin ol, sorun yok. Pekala, her zamanki gibi boya alıp duvarlara resim yapacağız. Kapıyı ve pencereleri de güvenliğiniz için kapalı tutun, tamam mı? Bunun için çok üzgünüm. Hoşça kalın.
6: Merhaba Tom.
7: Dur bak, kim gelmiş? Aa, babanı görmeye mi geldin?
6: Evet, görüşürüz. Duyun
7: yukarısı, onunla konuşma lütfen.
1: Borcunu öde mi?
5: Devam edin bayan, resim yapmamız gerek.
8: Evet evet.
5: Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.
8: Hadi devam
5: dileriz.
8: Et.
5: Hadi acele et. Hey sen ne yapıyorsun?
1: Ailemi bu işe karıştırmanızı istemiyorum.
5: Ama sen saklanıyordun ve seni bulamıyorduk. Başka nasıl bir mesaj bırakabilirdik ki? Ne yapıyorsun?
1: Sıkı tutun. Elime geçince sana paranı ödeyeceğim. Ama ailemi bir daha rahatsız edersen seni öldürürüm, anladın mı? Ona yardım et. Merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım? Aa, herkes buradaymış. Merhaba çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz. Buraya gelin, hediyelerinizi alın. Hepsi size. Beğendiğinizi alın. Bu da sizin için. Ve bu da senin için. Evet. Ve bu da hep istediğini yastık. Ve senin ısıtıcın. Ve baba, bu da senin için. Bir masaj aleti. Sırtın için. Neden geri döndün? Öldüğünü düşünmek daha iyiydi.
8: Şey, henüz ölmedim. İşte karşındayım baba.
1: Sen bir hiçsin. Bu ailenin yüz karasısın. Oysa iyi bir çocuktun. Senin bir doktor ya da avukat olmanı istedim. Naziktin, akıllıydın. Seni en iyi okullara gönderdim. Ama sen sadece bir hırsıza dönüştün.
8: İstediğin gibi olamadığım için üzgünüm baba. Ama ben hala oğlunum, tamam mı? Ve yaptığım işte de gayet iyiyim.
1: Annenle ben bütün paramızı seni iyi bir okula göndermek için biriktirdik. Ama sen hırsızlık yapıp çalıyorsun. Yapmanı istediğim şey bu mu sanıyorsun?
8: Benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Bence sorun bende değil.
1: Sorun sensin.
8: Bana bak, iyi görünüyorum.
1: Hayır, görünmüyorsun. O serseriler neden geliyor ha? Çünkü onlara borcum var.
8: Ben bir iş adamıyım. Bazen böyle şeyler olur.
1: İş adamı mı? Peki ne işiymiş bu? Ben ne olduğunu iyi biliyorum ha? Sadece eğlence ve kumar. Sen bir sahtekar ve yalancıdan başka bir şey değilsin.
8: Kapa çeneni. Senin tek istediğin benim para kazanmak. Şunu. Ve ben de öyle yapıyorum. Size hediyeler bile getirdim. Bak bunun nesi yanlış? İstediğini yaptım. Para kazandım.
1: Beni endişelendiren şey bu mu sanıyorsun? Peki ya saygı?
8: Sence saygı yeterli mi? Sana inanamıyorum. Mesele bu mu yani?
1: Parasını ödemediğin hiçbir hediyeni istemiyorum. Aslında bunların hepsinin çalıntı olduğunu biliyorum.
7: Baba, baba yapma, öyle deme. Lütfen sakin ol.
1: Yatır onları buradan. Hepsini
7: lütfen,
1: dışarı
7: lütfen,
1: at.
7: Lütfen baba. Dur artık. Sakin olman gerekiyor.
9: Lütfen baba yapmayın.
7: Lütfen yeter artık.
8: Bunu atmayı unuttum.
7: Tamam. Git hemen buradan.
9: Sana git dedim.
1: Defol.
9: Çık dışarı.
1: Defol. Burada istemiyorsun. Sen artık benim oğlum değilsin. Götür şu çalıntı mallarını da. Seni görmek istemiyorum
7: yeter
1: artık.
7: Yeter artık baba. Sakin ol
1: defol,
7: lütfen.
1: Defol git buradan.

0: Tatlı bebeğim. Ağlamaz. Ne var, ne oldu? Sen iyi misin tatlım?
1: Burası bizim yatak odamız değil mi?
0: Evet. Evet, tabii ki öyle.
1: Emin misin?
0: Evet. Her şey aynı görünüyor.
1: O halde soyulduk.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Sakladığım paralar çalınmış.
0: Sorun değil hayatım. En azından bebeğimiz güvende. Sana biraz çay yapayım. İster misin?
1: Soyulduk. Bütün para gitti. Alo.
2: Landlord.
1: Evet, ne var?
2: Senin için büyük bir işim var. Emekli olduğunu biliyorum ama sormam gerekiyordu. İlgilenir misin?
1: Emekli olmuyorum. İşe alıyorum.

0: Hanks, benimle buluşmanı istiyorum. Saat 10'da. Her zamanki yerde.
1: Eğer elini tutamayacaksan araba satın alıp durma.
2: Bana sadece birkaç hafta ver. İşte bunu zahmetine karşılık al hadi.
1: Hayır üzgünüm.
2: Bir şeyler içersin al hadi. Sadece arabayı götürme yeter. Hadi hadi yap.
1: Yapamam.
2: Tamam öyle olsun seni cüce. Hayatın boyunca araba çek dur sen ezik. Ve çocuğun da senin gibi cüce olsun sonra.
1: Onu gördün değil mi?

0: Oktopus. Benim kasamı sen mi kırdın?
1: Tonks ne cehennemde? Buraya gelmeyecek mi?
0: Bir teklif aldım. Büyük bir iş. Ama tek başıma karar veremem.
1: Senin sorunun ne? Neden sürekli üzerinde boya lekesi var? Daha mı iyi görünüyorsun?
0: Baksana Tonks. Evi mi sen mi soyun?
2: Bu neden seni rahatsız ediyor? Asıl senin sorunun ne? Neden çeneni kapatmıyorsun ha? Ne diyordun sen? Bizi neden buraya çağırdın?
0: Yeni bir işimiz var. Ama pek emin değil.
2: Bunun önemi yok. Ben varım, tamam.
0: Bu oldukça karmaşık. Ama işi yaparsak 7 milyon alacağız.
1: Ne?
2: 7 milyon mu?
1: 7 milyon mu?
0: Evet,
1: ne için 7
0: milyon. Ama iş biraz...
2: 7 milyon. Hadi gidelim.
1: Kapa çeneni, hemen
2: arabayı çalıştır.
1: Hadi yürü. Hadi gidelim.
0: Ama emin değilim.
1: Hadi yürü gidelim.
2: Evet. Kapa çeneni. Gazla hadi.

0: İnmeme yardım edin.
1: Bizimle gelmek zorunda değildin.
0: Hayır, bu işi kendim yapmalıyım.
1: Nedir bu iş? Neden para bu kadar yüksek?
0: Boş ver. Sadece benim için kapıyı açın. Burada bekliyorum.
2: Hazır mısın?
1: Evet.

0: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bebeği mi kaçıracağız?
1: Hayır, sadece onu büyük babasına geri götürüyoruz.
2: Sessiz ol.
0: Bana yalan mı söyledin?
2: Söylemedim.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Hey, neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
1: Alo, benim iş tamamdır. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz.
0: Unuttun mu? Bir anlaşmamız vardı. Ne olursa olsun cinayet ve kaçırma yoktu.
1: Dinle, bu sadece bir aile içi anlaşmazlık. Tek yapmamız gereken onu büyük babasına götürüp kan testinden sonra geri getirmek.
0: Onu neyle besleyeceksin?
2: Hiçbir şeyle.
1: Bırakın gideceğimiz yere kadar uyusun.
0: Hayır, bunu nasıl yaparsın? Çizgiyi aştın. Bu bir bebek, farkında mısın? Bize çizgiyi aşmamayı sen öğretmiştin. Bu adam kaçırmadır.
1: Hayır, hayır, bu farklı. Bu yaptığımız doğaçlama.
2: Bize çocuk kaçırma işi olduğunu söylemen gerekirdi.
1: Evet, size söylemeye çalıştım ama 7 milyonu duyunca çıldırıp beni arabaya tıktınız. Artık gidebilir miyiz? He?
0: Olmaz, ben bu işte yokum.
1: Hey, ne yapıyorsun?
0: Doğru olan şeyi.
1: Yapamazsın. Ucunda iyi para var. Unuttun.
0: Unut gitsin.
1: Ama paraya ihtiyacın var. İkinizin de. He? Ha? Adam ha Tonks, bu çok para. Ben olmasam ne yapardınız? Hiçbir şey. Sana çalmayı kim öğretti? Ve de sana, ben öğrettim. Bu yüzden lütfen, biliyorsunuz karım bir deli ve biliyorsunuz kör oluyorum. Artık iyi göremiyorum, umutsuzum. Lütfen sadece bir kereliğine, ikiniz de oğlum gibisiniz. Bunu neden mi yapıyorum? Çünkü metalik sesim. Çünkü param çalındı. Kasamdaki bütün paramı aldılar. Tam 3 milyon papel. 3 milyon. Hepsini. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana destek olacak mısın? Söyle. Olacak mısın? Peki ya sen? Meteliksizim. Meteliksizim. Meteliksiz. Ben şimdi ne yapacağım? Beni soydular. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne yapacağım? Abiciğim, bununla başa çıkabilirim. Tek yapmam gereken götürüp paramı almak. Evet.
4: Arabaya bin lan Lord. Hadi.
1: Ha?

0: Geçsene yolda seni salak.
1: Demek öyle aşağılık herif. Bakalım beni geçebilecek misin, göreceğiz.
2: Hey, arabada bir bebek var, dikkat etsene.
3: Sen delirdin mi? Bırak gitsin. Alo, geldin mi?
0: Neredesin? Sen neredesin?
3: Ben de varmak üzereyim.
0: 5 dakika sonra oradayım. Salağın teki önümü kesiyor.
3: Biz de peşimizdeki bir salakla kapışıyoruz.
0: Geç kalmayın. Alıcı çok dakik biri.
3: Dikkatli ol ve önündeki o salaktan bir an önce kurtul.
0: Bu kolay. Bana boşuna Kral Monza demiyorlar. Görüşürüz.
4: Patron, sorun nedir?
5: Merak ettim. Bebeği aldıktan sonra diğerlerinin icabına bakabilir misin? Ben sadece çocuğu istiyorum.
4: Tamam patron.

0: Affedersiniz efendim. Kenara çekebilir misiniz? Aşırı hız yapıyordunuz.
1: İşte bu harika. Sana yavaşla demiştim.
2: Paniğe kapılmayayım. Aşırı hız yapmaktan ehliyetime el konuldu.
3: Ehliyetin olmadan mı kullanıyordun?
2: Bunun soyguncu olmakla ne ilgisi var?
3: Çünkü şu anda şoför koltuğunda sen varsın. Değişmeye hazır oldum.

0: Dinle. Patron bebeği aldıktan sonra diğerlerini öldürün dedi.
1: Öyleyse şunu al.
0: Tamam.
2: Bayım, üfleyin, emmeyin.
3: Efendim, camı indirir misiniz lütfen?
4: Ha?
3: Camı indirin.
4: Aa, tabii.
3: Teşekkür ederim. Çantayı açar mısınız lütfen, çanta? Çanta efendim.
4: Ha?
3: Çantayı açmanızı istiyorum.
4: Bu çanta mı?
3: Evet, açın lütfen.
4: Ha, şimdi mi?
3: Evet, şimdi efendim. Efendim, bir sorun mu var? Lütfen oyalamayın.
5: Geri bas! Elimde bir silah var. Tanrı aşkına delirdiniz mi siz? Çabuk silahını sakla.
6: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.

0: Neden bu kadar karanlık?
1: Şey, çünkü farları yakmayı unuttun. Sen bunu araba sürmek biliyorsun.
0: Bebeği kontrol et.
1: O iyi. Onu sürekli yanımda tutuyorum.
0: Sıkıştım.
1: Kımıldayabilir misin?
0: Ben iyiyim. Siz beni İyi bırakın. Misin? Sorun değil, siz gidin. Ben iyi olacağım.
1: Ne demek istiyorsun? Seni burada bırakamayız.
0: Çocuk buradan hemen götürmelisiniz. Çok para ediyor. Çok para. Gidin dedim
1: tamam,
0: size.
1: Peki. Şunu selam.
2: Polisler her an burada olabilir. Hadi.
0: Para, para.
1: Hadi.
2: Au. Merkez Sayı Kunta bir trafik kazası oldu. Ambulans gönderin. Yaralı var. Bir de itfaiye.

0: aldınız mı?
1: Herkes
0: kapıda. Evet. Bunları bari bir yönlemeye gönderdim ama. Tamam.
2: Patron, bir kontrol noktasına takıldık. Bebek bizde değil. Bütün yol kapatıldı. Çocuğu alan adamları da bulamıyoruz. Patron.
3: Neye mal olacağı umurumda değil. Sadece bana o çocuğu getirin. Daha fazla hata istemiyorum. Yoksa sizi kendim öldüreceğim.
2: Tamam patron.

0: Ne istiyorsun? Söyle bize. Onun oyna hadi.
1: Bunu sen yap.
0: Hayır sen ama, yap. Ama yapabilirsin hadi, hadi yapma.
1: Sen yap.
0: Hadi
1: lütfen hadi sen yap. Yap. Lütfen sen yap.
0: Bir şeyler yap.
1: Ne yapıyorsun?
0: Onu uyutacağım. Onunla oynamıyorsun.
1: Hayır hayır hayır böyle olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Pencereleri kapatalım. Perdeleri de. Ne istediğini söylesene olmuyor mu?
0: Yo yo yo ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın.
1: Ne demek istiyorsun? Hava alacak yer bıraktım.
0: Kes şunu. O da abi bebek. Hadi ama delirdin mi? Bunu
1: sadece
0: yapamazsın.
1: Sadece sesini kesmeye çalışıyorum.
0: Evet
1: o kadar...
0: ama onu öldürebilirsin. Ya. Hey işe yaradı. Bir daha yapalım. Şimdi. Hoşuna gitti.
1: Bu.
0: Devam
1: bu.
0: Et devam et. Eğleniyor musun?
1: Bu.
0: Evet.
1: Bu.
0: Evet. Vay canına. Başka bir şey dene.
1: Şimdi bum.
0: Harika devam et hadi. Evet.
2: Ne? Kapıyı kilitlememişsiniz.
0: Ev sahibimiz. Bu ne sürpriz.
1: Başımız belada.
2: Bir bebek ağlaması duydum. Buradan geliyordu. Hey. Bir bebeğiniz mi var?
1: Hayır.
2: Hayır mı?

0: nedir?
1: Yine duydum. Nerede benim küçük bebeğim?
0: Bebeğiniz kollarınızda ya.
1: Aa, işte buradaymış.
2: Saklamaya devam et.
1: Senin neyin var? Sen iyi misin?
3: Ha? Ah, evet evet, ben iyiyim. Ben iyiyim.
1: Kocacığım nerede? Neden burada değil ha?
0: Aa, golf oynamaya gitti.
1: Nasıl golf oynamaya gider? Ve nereye?
0: Şenzene.
1: Ne kadar sürer?
0: Bir hafta, hayır bir ay.
1: Bir ay mı? İkiniz onu kaybettiniz değil mi?
3: Hayır hayır, durun durun durun.
1: Ne tatlı bir bebek.
3: Hanımefendi. O bir aylığına değil, bir günlüğüne gitti. Evet, o kadar. Evet, bir günlüğüne, o kadar. Bir iş görüşmesi için gitti. Büyük bir iş. Yakında döner.
1: Aa, evet. Bana anlatmıştı. Aa, burası çok kirlenmiş.
3: Sorun değil, sorun böyle değil. Tamam, ben temizlerim, temizlerim.
1: Aa, ve de bunlar...
0: geç oldu, geç oldu. Dağınık. Evet, yatma vakti. Bence bebeğinizi uyutmalısınız.
1: Bu dağınıklığı temizleyin.
0: Evet, kesinlikle her yeri temizleyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Evet,
1: hoşçakalın.
0: Biraz uyumaya çalışın. Güle güle.
3: Hey. Bebek nerede? Aç hemen.
0: Durduramıyorum.
3: Pişirecek.
0: Lütfen artık ağlama, sana yalvarıyorum. Lütfen lütfen. Lütfen sus
3: tamam,
0: artık.
3: Tamam, bekle,
0: Tanrı aşkına
3: lazım.
0: Lütfen
3: tamam.
0: Ağlama. Hadi ama tamam, yalvarıyorum tamam, sana yalvarıyorum.
3: Olur mu?
0: Yapma yapma. Yapma lütfen.
3: Al sana biraz tavuk. Ham yap bakayım.
0: Bununla kafasına vurayım mı? Belki o zaman uyur. He? Ona bundan içirelim. Sarhoş tamam, olursa belki
3: şimdi,
0: uyuyakalır.
3: Ağzına. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. İşe yarıyor. Daha dün
0: başka
3: anne...
0: bir şey söyle. Devam et hadi, hoşuna gitti. Bir şey söyle, ne olursa söyle söyle. Hadi acele et.
3: Küçük çocuk şarkı söyler, oyun oynar, hoplar zıplar, büyüyünce okula gider ve sonra işe girer.
0: Duyduğum en kötü şarkı.
3: Sen söylemek ister misin?
0: Evet, evet.
3: Buyur.
0: Dur bir deneyeyim. Hoşça kal bebeğim ağacın üst dallarında. Seni seviyoruz, seni çok seviyoruz. İyi bizimlesin, sen bizim bir tanemizsin. Çanlar.

0: kediye. Dört küçük, beş minik, altı ufak kediye. Yedi küçük...
1: Şimdi sırada yerel haberler. Dün akşam Hong Kong'da Tai Kwun Lee Malikanesi'nde bir soygun gerçekleşti.
2: Gardiyan! Kimse yok mu? Bir iyilik isteyecektim. Kimse yok mu?

0: Alo.
1: Benim. Senden televizyonu açmanı istiyorum. Acele et. Bir saniye lütfen.
2: Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.
1: Gördün mü? O sıradan bir köpek değil. O soylu bir kaniş. Artık normal bir fiyata satmayacağız. Buradan çıkınca fiyatı yükselteceğim.
3: Peki çıkman ne kadar sürer?
1: Birkaç gün içinde umarım. Beni tehlikeli araba sürmekle suçluyor.
4: Hey dostum, evet. Sen yokken bebeği kim bakacak?
1: Siz, çünkü o kaniş milyarlar edecek. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hoşçakalın.
4: Bebek bize kaldı. Aman tanrım.
3: Sustursana şunu.
4: Nasıl susturayım? Bana yardım etsene. Hadi ama. Bekle.
3: Dur yardım edeyim. Şöyle gel. Şşş, tamam. Çıkar.
4: Kapa çeneni.
3: Ne pislik ama. Oy, aşağısı daha da iğrenç. Al buraya bakayım. Ne? Nasılmış? Hadi uslu bir bebek ol. Tadı güzel değil mi ha?
5: Merhaba küçük bebek. Böyle gelin, öyle her şeyle onu beslemeyin. Kaç yaşında?
3: Yaşımı, kaç yaşında bu?
5: Sanırım 5-6 aylık olmalı. Peki babası kim?
4: Babası o.
5: Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Sizin gibilere karşı değilim. Sadece bazı şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Mesela bu 3 yaşındaki çocuklar için ve... bakın bunda omega 3 yok. Evet. İşte ve bu da ekstra büyük. Evet, sonra çişi kenarından akar durur. Bu da sütü arttırmak için. Bu ne için ha?
4: Bilirsiniz, kendimi daha iyi hissettiriyor. Evet.
3: Bize ne tuttuğunu söyler misiniz?
5: Sadece birkaç tavsiye vermek istedim. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Durun size göstereyim. İşte. Hadi siz de alın. Alın hadi.
3: Pekala, acele eder misiniz?
5: Peki bunlar nedir? Sizin mi?
3: Bunlar mı? Al, hemen ver bakayım.
4: Pekala. Al bakalım. Baksana bu çok koyu olmuş. Hey, baksana.
3: Ne oldu?
4: Hadi öğrenelim.
3: Teşekkür ederim. Bebek dersleri. Sen birini, ben diğerini.
4: Pekala.
3: Bekle.
4: Sağ ol.
6: Şu taraftan efendim.
3: Teşekkür ederim. Yardım edin lütfen.
7: 1, 2, 3. Şimdi oturun.
4: Affedersiniz, bir daha gösterebilir misiniz?
7: Pekala, hepiniz devam edin. Şimdi eve gittiğinizde eşinize öğretmenizi istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olun. Kalçaları ise sıkı tutmalısınız, tamam mı?
4: Aynen bu şekilde.
7: Gördünüz
4: mi?
7: Gördünüz mü?
4: Evet, çok düz.
7: Evet, kalçalar sıkı. Görüyor musunuz?
4: Bu inanılmaz gerçekten.
8: Çok şuna tatlı, bakın. Çok şirin. Kaç aylık bu?
3: Sanırım birkaç aylık.
8: Evet. Duydun mu? Birkaç aylıkmış.
3: Evet. Annesi mi? İşte o.
8: Bebeği yalnız mı bakıyorsun?
3: Evet.
8: Ne kadar şirin. Erkek mi kız mı? Öyle mi?
3: Sen buralı değilsin değil mi?
5: Hayır, şenliyim. Ben

Hazır.

0: Ha evet. Oh. Ne? Ha, ne? Ne? Buna inanabiliyor musun?
1: Melody, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasaydın ne yapacağımızı bilemezdik. Octopus ve ben sana minnettarız. Ben daha çok minnettarım.

0: Ivy, dediğim şeyi yaptın mı? Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Sence onu yine aramalı mıyım? Yoksa çok mu acımasızdım?
1: Ben Ivy, şu anda cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın, sizi sonra ararım.
2: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
3: Uzun zaman olmuştu. Bu senin bebeğin mi?
4: Evet. Aa. Hadi. Yarım saattir bekliyoruz.
5: Evet. Hadi bakalım.
4: Hadi yine yapayım nereye? Yakalarım ona
5: hadi.
4: Göre.
5: Evet.
2: Evet hadi. Evet.
3: Uslu bir çocuk o.
0: Hadi.
2: Tamam mı? Alma ama. Lütfen. Lütfen alma.
4: Evet.
0: Hey oynamayacaksan defol.
4: Bebeğim burada ne işi var tamam mı? Onu dışarı çıkarsın.
6: Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil.
4: Hadi. Hey, hadi. Oynayacaksın orada.
0: Hey defol buradan.
4: Hadi dostum.
0: Hadi git buradan.
1: Evet, çok
0: ağırlı. Aa, hala bekliyor.
2: Gidiyorum tamam gidiyorum.
0: Git buradan. Çocuklar olmaz defol.
3: Ne oldu erken mi kaybettin?
2: Hayır alımı bir türlü bırakmadı.
0: Hadi.
4: Dört numaraya on bir gel.
2: Ha, böylesi daha iyi. Ay.
7: Bilmiyorum. Bütün gün onlara ulaşmaya çalıştım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sözümü tutarım. Bu işi halledeceğim.
8: Ben sadece çocuğu istiyorum.
7: Merak etme. Hey çıkarın beni. Aman tanrım. Neredeyim ben? Hayır hayır hayır hayır hayır. Bu olamaz. Bu olamaz. Pekala. İki suç ortağı var. Tonks ve Octopus. Çıkarın beni.
8: Gidip o suç ortaklarını bulun. Octopus ve Tonks'u.
9: Patron için bazı haberlerim var.
6: Çok güzel. Şimdi de çocuk bezini değiştiriyoruz. Sadece çıkartın ve masanın üzerine serin.
10: Oradalar.
6: Güzel.
10: Sen Tonk musun? O bebeği bize vereceksin.
6: İşte böyle.
2: Ne bebeği?
10: Benimle oyun
6: şimdi
10: oynama.
6: Şimdi başka bir şey deneyelim. Hey. Hey ne oldu?
2: Ah. Landlord diye birini tanımıyorum.
10: Sabrımı zorluyorsun.
0: Neler oluyor?
2: Bebeği arıyorlarmış.
0: Aa benim adım Bebek. Beni mi arıyordunuz?
10: Kendin kaşındın. Yakalayın şunu.

0: Git buradan!
1: Hey dur!
2: Sen iyi misin?
0: Ben iyiyim, sadece fazla sıçradım.

0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet. Sen zili çaldığında boyayı suratına boşaltacağım.
0: Hadi onu boyayalım.
1: Tamam.
0: Bekle. Hey Tongs, kadınların ve bebeklerin arkasına mı saklanıyorsun? Borcunu öde yoksa seni öldürürüm.
2: Tongs şu anda evde değil.
0: Söylediklerinizden bir şey anlamadım. O benim eski dostumdur.
2: Lütfen sonra gelin.
0: Pekala, biz de içeride bekleriz.
1: Merhaba.
2: Ama bekleyin.
1: O haklı patron, burada değil.
3: Ama çok korkuyorum.
4: Daha mı çok?
3: Ona gelecek hakkında sorular sorayım mı?
4: Ona karşı sesini yükselt.
2: İşte oldu. Kimmiş uslu bebek? Al bakalım. Kimi aramıştınız?
3: Oktopusu.
2: Şu anda evde değil. Sonra uğrar mısınız? Her neyse, içeri gelin.

0: Tamam.
1: Çabuk git, bebeğin evde olduğundan emin ol.
0: Sorun nedir?
1: Dişim ağrıyor.
0: Hey, oktopus aceleyle nereye gitti?
1: Tuvalete gitmesi gerekti de.
0: Burada mı yaşıyorsun? Evet. Görmeyi çok isterim doğrusu.
1: Ne? Steve!
2: Tam seni...
3: Senin burada ne işin var? Tam zamanıydı. Sesli mesaj bırakmaktan yoruldum. Git buradan. Sizinle sonra konuşacağım. Gel çabuk, gel hadi. Bebeği benim odama mı koydun?
4: Evet ama onlar kim?
3: Hiç kimse, merak etme.
4: Ama...
5: Doğum öncesi kayıt sistemi.
1: Ev darmadan durumda.
0: Sorun değil. Bu boya nedir?
1: Daireyi dekore ediyoruz. Sadece rengi deniyorduk da. Ivy, sorun nedir?
3: En iyisi ben gideyim.
1: Belki polis sana yardımcı olur.
0: Sorun nedir bayan? İçeride konuşalım.
2: Şimdi seni...
0: Hanımefendi, polis her türlü konuda yardım edebilir.
6: İçeride bir polis var, sen çatıya çık hemen.
0: Oturun ve sorununuzu anlatın lütfen.
1: Affedersiniz, sizi tanıştırayım. Bu müfettiş Steve Mock, benim arkadaşım. Ve bunlar da benim kuzenlerim.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Dekorasyon için yeni renkleri göstermeye gelmiştik.
0: Ama bu adam...
3: Evet, vücut sanatı yapıyorum.

0: Peki bu bebek eşyaları nedir?
1: Dostum oktopusu bilirsin. Kadın düşkünüdür. Bir kadın yetmiyor ve hepsiyle beraber oluyor. Sanırım bu kadın da hamile.

0: Herhalde onu pek önemsemiyor.
1: O şimdi nerede?
0: Tuvalette.
1: Ben de gitmeliyim.
0: Sen de mi?
1: Tonks, bir hırsızlığı araştırıyorum. Bir şeyler biliyor musun?
0: Hayır. Uzun zaman önce bıraktım. Octopus müfettişlerine konuşmak istiyor. Acele eder misin? Octopus! Çıktın mı?
1: Kullanabilir miyim?
0: Tabii, buyurun.
1: Fikrimi değiştirdim.
2: Dur. İsim verme sakın. Oraya sakın girmesin. Sakın girmesin oraya.
1: Burada da bir arkadaşın var.
0: Yatak odamda mı? O benim... Hayır. Diğer kuzenim.
3: Ben en büyükleriyim.
1: Pekala. Belki de oturup konuşmalıyız.
2: Tamam, hadi oyalı.
1: Ne? Birbirlerini tanıyorlar mı?
0: Evet, elbette tanıyorlar. Octopus, buraya gelir misin lütfen?
4: Burada ne işin var? Boşanmak istiyorum. Nedir bu? Hey. Boş versene, boşanmak istiyorum.
5: Octopus. Hey, sizin sorununuz nedir? Ivy, bekle.
1: Çok karışık bir mesele.
0: Evet öyle. Çok karışık, evet.
1: Tonks, seni uzun zamandır tanırım. Farklı ırklardan ailen olduğunu bilmiyordum.
0: Babam bir denizciydi ve Afrika'ya gitmişti.
3: Ne? Ama bu onu seni kardeşin yapar. Bu doğru olamaz.
4: Evet doğru, anneme sorabilirim.
6: Bence sen çeneni kapalı tut.
1: Sorun nedir?
3: Sorun ne?
0: Sadece bir kas spazmı. Sorun yok. Merak etme.
1: İyi olduğuna emin misin? Yardım ister misin?
4: Yardım et, daha fazla tutamıyorum. Acele et hadi.
1: Hey, bu bir bebek. Sıkı tutun. Sıkı.
4: Tonks, yardım et.
0: Hey, biraz yardım fena olmazdı.
7: Çok isterdim ama.
0: Hey, yakala ve ortadan kaybol.
1: Octopus, bundan kurtulamayacaksın. Tonks, başın büyük belada.
3: Acele edin.
6: Hadi ama.
3: İçerideler, yakalayın hepsini.
0: Kafana dikkat et. Pekala, beni dinle.
1: Evet, doğru karakola.
0: Karakola daha sonra uğrarım.
1: Sana inanmıyorum.
0: Bunun için çok üzgünüm.
1: Üzgün olduğunu sanmıyorum. Hey Tonks, geri çekil.
0: Beni dinlemeliydin.

0: Otopus!
1: Hadi koş!
2: Buraya gelin!
0: Tamam, sorun yok, sorun yok. Kalk ve kamerayı takip et. Dur! (Gülüyor)

0: Soru yok. Polis, kamyoneti takip et.
1: Yapamam. Motor kullanmayı yeni öğreniyorum. Acemiyim.
0: Sana ehliyet vermeleri için komisyonla konuşurum. Sen sür.
1: Sen ciddi misin?
0: Evet. Sakınca yoksa bunu nereden öğrendin?
1: Video oyunlarından.
0: Ha?

0: olamaz. Arkamızdaki araba bizi takip ediyor ve durmamızı söylüyor. Ne yapacağız?
1: Güpegündüz uyuyacaklar mı? Daha neler?
0: Panikleme. Merkezi ara. Destek iste.
1: Cevap ver merkez. Burası araç 3321. Daniel konuşuyor. Şüpheli bir soygun durumu.
2: Hey çocuk! Aracı durdur!
0: Çocuk mu? Sen kime çocuk diyorsun? Durmuyorum!

0: bela istiyorsun demek. Sana tekmeyi basacağım.
1: Aa evet.
2: Daha ayakta Şadis. Yavaşla yavaşla.
0: Olamaz. Bir tane daha mı? Bu sefer ki motorlu.
2: Aracı döndür.

0: komisyon ehliyetin için seni arayacak.
1: Sağ ol.
2: Bu taraftan, bu taraftan. Kurtar şunu.
0: Sence ben ne yapıyorum salak? Neredeyse oldu.
2: Hey dur. Kenara çek. Çarpma.

0: Dikkat edin. Amanın.
1: Sen kendine şoför mü diyorsun?
0: Tamam.
1: Hey!
0: Ağlama tamam.
1: Dur!
2: Tanrım, bu çok yakındı. Artık bitti ve her şey yolunda. Çok iyiydin dostum.
3: Aslen nerelisin sen?
2: Brock Dağı'ndanım.
4: Hey çocuk, ben polisim. Bisikletine ihtiyacım var.
5: Git işine be salak.
4: Geri gelip tekrar söylesene.
6: Her şey yolunda. Tekrar görüşmek üzere efendim.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.

0: kimse ulaştınız. Mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın.
1: Borç senedi. Buna inanamıyorum.
2: Baba, Tongs'a yardım etmeliyiz.
3: Benden de bu kadar. Merak etme baba.

0: Sana ne oldu böyle? Buzlu lollipop'a dönmüşsün. Patron, açıklayabilirim. Biz onurlu insanlarız. Sözümüzden dönmeyiz. Her zaman sözümüzü tutarız. Birimiz hepimiz için ve hepimiz yani senin için.
1: 30 milyon.
0: Ne dedin? 30 milyon mu?
1: Bu çocuk için son teklifim.
0: Aramızda paranın lafı mı olur? Sana çocuğu getiririm. Ama teklifi kabul ediyorum.
2: Kimse yok mu?
3: Merhaba, banyodayım.
2: Burada olmana sevindim. Çocuk kimin? Deliler gibi ağlıyor.
3: Benim için ilgilenir misin?
2: Tamam, ilgilenirim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Altını değiştirmelisin, ateşi de var.
3: Ateşi mi var?
2: Evet.
3: Ne yapabilirim peki?
2: Onu hemen doktora götür.
3: Nasıl yani? Doktor mu?
2: Evet, acele et.
4: Alo?
3: Landlord, çıkmışsın.
4: Evet, bıraktılar.
3: Çok şükür.
4: Sen neredesin?
3: Hastaneye gidiyorum.
4: Hastane mi? Ne oldu?
3: Bebek hasta.
4: Ne? Oktopus'a orada buluşacağımızı söyle.
3: Tamam,

0: Tongs?
1: Söylesene, ne oldu?
0: Unuttun mu, seni arayıp felç geçirdiğini söylemiştim. Belli ki unutmuşsun.

0: Çok üzgünüm baba. Kendinize iyi bakın.
1: Baba sen iyi misin?
2: Ah güzel. Nihayet ateşi düştü. Doktor iyi olacağını söyledi.
0: Aha, teşekkür ederim.
2: Sen doğru olanı yaptın.
0: Dinle ben...
2: Açıklamak zorunda değilsin. Daha da önemlisi... Bebek iyileşecek işte.
0: Sağ ol.
2: Burada bekle, ben reçeteyi getireyim.
0: Tamam, sağ ol.
3: Ha, nihayet gel buraya çabuk. Yeni bir anlaşma yaptım. Eğer siz ikiniz bebeğin ne kadar ettiğini bilseydiniz, hadi tahmin edin bakalım. 10 milyon papel, hem de her birimize. İşte bu da depozit. 5 milyon dolar. Tek yapmamız gereken çocuğu teslim etmek ve bam, 25 milyon daha.
4: Bekleyin de ona ilacını vereyim.
0: Hayır, ateş artık düştü. Gerek olmayacak.
3: Ne? Siz ikiniz şimdi de dadı mı oldunuz? Hadi ama. Bu nedir biliyor musunuz? 3 spor araba. Hadi. Bu hayalini kurduğun kumarhane. Hem de en büyüğünden. Ha? Hadi. Hadi.
1: Bize yardım edin. Tek istediğim bebeğimi geri almak. Ne isterseniz kabul edeceğiz. Her şeyi.

0: Sadece bebeğimize zarar vermeyin.
1: İzlemeyin şunu. 30 milyon papel. Bu bebek için. Büyük babasına teslim edersek.
2: Biraz temize bağlayacağım.
1: Parayı düşünsenize. Üstelik onu ailesine geri veriyoruz. Doğru olan bu değil mi? Söylesene.
3: Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Üstelik fiyatı da uygun. Gelmek ister misiniz bayım? Lütfen bir deneyin bayım. Somon balığı içeren özel bir tarifte. Sarı kuyruk, tatlı karides. Hepsi çok uygun fiyata. Buyurun, işte buyurun. Çok uygun fiyatı. Buyurun, buyurun bayım.
4: Neden burada dikilip fısıldıyorsun? Daha yüksek bağırsana. Hadi.
3: Merhaba, size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Özel promosyon. Sadece bir deneyin. Çok lezzetlidir. Lütfen gelin bayım. Özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Alo.
5: Tattım. Çok üzgünüm. Kocan olmayı hak etmiyorum. Affet beni.

0: İşte orada. Girebilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Her şey yolunda tatlım.
1: Hastaneden aradıklarında o kadar endişelendim ki. Ne oldu?
2: Aa, hiçbir şey.
1: Sonra anne yok. Demek istiyorsun? Gözlüğün nasıl bu hale geldi?
2: Buraya gelirken bir bisikletliyle çarpıştım. Camları kırıldı. Yarın gider yaptırırım, merak etme. Sana bir hediyem var. Gözlerini kapat. Bakmak yok, tamam mı? Pekala, işte geldik. Hazır mısın? Senin için çok özel bir hediyem var. Bakmak yok, tamam mı? Gözlerini açabilirsin. Biraz daha aç. Artık bakabilirsin. Sessiz ol, onu korkutacaksın.
1: Bebeğim. Anneciğim, seni gördüğüne çok mutlu oldu.
2: Seni seviyorum tatlım. Şimdi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ben tam bir aptalım.
2: Hayır. Sen yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Sen benim hayatımdaki en değerli ve en önemli şeysin. Şş, yüksek sesle ağlarsan onu korkutursun, tamam mı? Sakinleş, işte böyle.
3: Ha, ha, ha.

0: Yarın onu annesine geri götürüyorum. Ait olduğu yere geri dönecek. Bebeklerin yaşamı çok basit. Ye, iç ve altını kilit. Çok şanslılar. Çok mutlu ve endişelenecek hiçbir şey yok. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum.
0: Biliyorsun ben bir hırsızım. Neden bana karşı bu kadar naziksin? Bunu hak etmiyorum.
1: Sanırım bunun asıl sebebi ve eminim ki senin vicdanın var. Neden baştan başlamıyorsun? Sen iyi birisin.
0: Keşke bunu yapabilsem.
1: Yapabilirsin. Senden harika şeyler bekliyorum. Asla çok geç değildir. Dinle, bunu yapabilirsin. Bana bak.

0: sana güveniyorum.
1: Ben annecik ve bu da işte babacık.
2: Kes artık bak şunu.
1: Ben annecik, babacık, babacık, babacık. O, babacık. Sence ismi nedir?
2: Bunun bir önemi yok.
1: Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Sence ona ne olacaktır?

0: Ne oldu?
1: Parayı aldım. Çocuğu getirebilirsiniz.
2: 5 dakika içinde biri sizinle buluşacak.

0: Onu bana verin. Bebeği hemen bana verin.
1: Hadi paraları aldım, verin artık bebeği.
0: Hadi bebeği bana verin.
2: Bak dinle şimdi. Her 4 saatte bir onu doyurmalısınız. Elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin, yoksa ağzı yanar. Ayrıca her öğle vakti portakal suyu içmesi gerekiyor. Dişi olmadığı için kolayca boğulabilir, tamam mı? Hatta ezilmiş meyveler bile onu boğabilir. Bir de sol koluna tut, yoksa ağlar durur, tamam mı?
3: Öğleden sonra pirinç ezmesi yedir. Yağsız eti ince ince doğra. Çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Başka ne vardı? Aa, bir de pofuduk oyuncaklarını unutma.
1: Artık bebeği teslim etsen diyorum. Sonra da gidelim ha.
3: Bekle, dikkatli taşı.
0: Anladık.
2: Biberonu al, sıcaklığı kıvamında, tamam mı? Beslenme vakti geldi çünkü. Al.
4: Yeter. İkiniz de delisiniz. Sen neye bakıyorsun? Hadi ikile. Yürü.
3: Bekle bekle. Ona ne yapıyorlar?
1: Ya merak etme. Doktor ve hemşireler var. O iyi olacak. Onu muayene edip büyük babasına götürecekler. Spor arabanı düşün ve sen de kumarhaneni. Bu gerçeğe dönüşen bir hayal.

0: Peki efendim.
1: Her şey tamam. Onu yukarı götürün.
2: Tamam.

0: Babacık geliyor.
1: Annecik geliyor.
0: Bebeği al.
2: Bebeği verin.
3: Hayır, hayır.
2: Ben de daha güvende olur. Hadi ver. Tamam, geçti ufaklık.
0: Lan dur. Bizi bekle. Landlord gitti. Kapıyı aç.
4: Bebeği bana ver.

0: Makineyi çalıştır.
1: Peki efendim.
0: Çabuk gidip bebeği getirin.

0: Orada bekle, tamam mı? Kımıldama. Sana doğru geliyorum.
1: Yakaladın Pofuduk. Hiç komik değil.
0: Evet, sen bir dahisin.
2: Bebeğe zarar vermeyin aptallar. Onu çanda getirin.
0: Kaç hemen. Onu yakalamalarına izin verme.

0: İyi, eğlenmene sevindim. Hadi.
1: Kaçıyor. Diğer treni gönderin. Hadi.

0: Merak etme. Pekala, işte gidiyoruz.
1: Tanks!

0: Sadece bebeği istiyorum. Hadi, yoksa arkadaşını aşağı atarım.
1: Er ya da geç hepimiz öleceğiz zaten. Önemli olan ölüş şeklimiz. Bebek henüz çok küçük. Hayatını değiştirme şansını hak ediyor. Hem ayrıca beni atacağından şüpheliyim.
0: Tox! Ona kadar sayacağım. Sonra onu aşağı atacağım. Bir. İki. Altı. Yedi.
1: Diğerlerinde ne oldu? Peki ya üç ve beş?
0: Sekiz, dokuz, on. Bebeği getirin.
2: Tamam efendim.
1: Bu makineyi hangi moron icat etti?
2: Buyurun efendim.
3: Sen çok tatlı bir ufaklıksın değil mi? Bana o kocaman gülücükten yok mu? Büyük babaya bile mi?
1: Pekala, işte annecik geldi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Onu sol koluna al, yoksa ağlar.
3: Hiç fena değil. Ona neden bağlandığınızı anlıyorum. Evet, parayı geri vermek istemenize üzüldüm ama bu bebek burada benimle kalacak. Yaşamak istiyorsanız gitseniz iyi olur. Bana bir gülücük ver ufaklık. Sen benim torunumsun, bunu biliyorsun değil mi? Test sonuçlarını alır almaz üçümüz birlikte Brezilya'ya gideceğiz.
4: Sen kimsin peki?
3: Ben sadece torunumu istedim. Bu bir sorun mu?
4: O bebeği ailesinden ayıramazsın ama.
3: Gerçekten mi? Peki ya ölen oğlum ne olacak? Max daha bir çocukken annesini kaybetti. Ben ona kendi Luna Park'ı olacağı sözünü verdim. Ama tamamlandığını asla göremedi. Sadece bir aile istedi. Ama o lanet kadın onu öldürdü. Artık bir oğlum yok. Torunumu da kaybedemem. Büyük baba olmamın benim için önemi büyük. Bu çocuk artık beni hayata bağlayan tek şey.
4: Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Onun bir annesi var. Mesele sadece senin oğlun değil. Mesele bebek.
1: Peki ya o senin torunun değilse? O zaman ne olacak?
5: Laboratuvar sonucu efendim.
3: Tamam. Gidebilirsin.

0: Gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, yavaş efendim.
1: Ne yapıyorsunuz siz? Bebek nerede?
0: Bakın, paranızı alın ve hemen gidin buradan.
2: Burayı güzel bir buz sarayına çevireceğim. Güzel bir buz sarayı. Buz sarayı. Buz sarayı oğlum için.
3: Hey, neyin var senin?
1: Gidip kendin gör hadi.
3: Hadi işe yaramazsın.
1: Ne kadar da hızlısın. Onları gördün mü?
3: Evet, ikisini de gördüm.
4: İkisi hala burada, atın şunları.
5: Tamam.
1: Durun, bekleyin.

Ah!

Keltoşları sevmem. Seni pis keltoş.

Hem de taze taze. Tadı güzel.

0: Sırada sen varsın. Geliyorum ufaklık. Bebek.
1: Ha?
0: Buradayım.

0: soğumuş.
1: Ye!
0: Hadi.

0: Yeterince soğuk değil mi?
1: Azadan bir şeyle besleyelim.
0: Hey, kapıyı açabiliyor musun?
1: Ne anahtar deliği var ne de kapı kolu.
2: Kapı sadece dışarıdan açılabilir.

0: Cox! İyi misiniz? Kapıyı açın.
1: Açamam, kapıyı sadece patronum açabilir.
0: Öyleyse onu bul ve getir.
2: Maalesef kafayı yedi.
0: İş sana kaldı ev sahibi, aç şu kapıyı.
3: Yapamam. Bu bir İsveç yapımı bilgisayarlı mekanik kilit. 8 katmanlı ve 4 milyondan fazla kombinasyonu var. Aynını CIA'de kullandı.
0: Neden şikayet ediyorsun? Ben polisleri çağırırken sen de onu açmaya çalıştın.
4: Hadi buradan gidelim.
0: Hey durun. Kimse ayrılmasın. Tutuklusunuz. Kapayın çenenizi. Kıpırdamayın.
3: Çok gürültülü. Duyamıyorum.
0: Makineleri kapatın.
3: Buzdolabını da kapatın.
0: Onu duydunuz hadi.
3: Klima sesi duyuyorum.
0: Hemen kapat.
5: Peki müfettiş.
3: Ve nefeslerinizi de tutun.
0: Ne, hepimiz mi?
3: Evet hepiniz.
0: Hadi. Nefesinizi tutun.

0: Açıldı mı?
1: Açılması gerekirdi ama açılmadı.
0: Neden?
1: Dokunma, sakın açmaya kalkma. Kendiliğinden açılmalıydı.
0: Ha, bak, bunun yüzünden olmalı.
1: İyi de oraya nasıl sıkışmış öyle?
0: İşte oldu.
2: Evet,
0: açılıyor.
2: Evet, evet.
3: Neden bu kadar uzun sürdü?
4: Bebek.
3: Bebeği kurtarın.
4: Bebek.
3: Bebeği kurtarın.
4: Bebek.
1: Ceza indirim demiştim.
0: Evet, tamamdır.

0: Araba! Araba nerede?
1: Biraz daha dayan. İşte araba. Çalıştır onu. Ne? Lütfen. Neden sen? Kalk ve sütünü iç. Hadi. Lütfen uyan.
2: Hadi, uyan. Hadi. Lütfen. Çalış. Lütfen. Hadi.
1: Lütfen uyan. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Uyan. Uyan. Lütfen. Lütfen ölme. Uyan. Lütfen. Uyan lütfen. Hadi, hadi, hadi lütfen.
3: Kapı aç. Akü.
4: Motor arkada. Evet, akü.

0: 2, 3. Bir, iki, üç. Uyan.
1: Bir kez daha.
0: Bir, iki, üç.

0: Götürün onları. Adamları getirin ve çıkışları kapatın. Kimse girip çıkmasın. Hey!
1: Bebek! Bebek!
0: Dur! Sorun yok. Gitsinler.

0: Hey,
1: kıpırdama.
0: Olduğun yerde kal.
1: Yere yat.
2: Sakin. Ben sadece oğlumla eğlenmek istemiştim. Eğlenmek istemiştim.
1: Kıpırdama.
2: Hey. Max.
3: Üzgünüm tatlım. Kendine iyi bak. Paranın önemli olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Eğer bir öbür dünya varsa yeniden doğum, yeniden karım olmanı istiyorum. Bir sürü çocuğumuz da olsun.
2: Tatlım, üzgünüm.
4: Hapisteyken her saniye seni özlüyorum. Tek düşündüğüm paraydı. Ve ben bencildim. Yeniden başlama şansım olursa eğer seni daha çok seveceğim.
5: Özür dilerim baba. Oynadığım kumar ve sebep olduğum acı yüzünden. Düşündüm ki çok param olursa insanlar bana saygı duyardı. Ve sen gurur duyardın. Ama şimdi farkına vardım. Bana öğretmek istediğin şeyi. En iyisini. Kendim için.
4: Elveda.
2: Ah tatlım. Birçok çocuğumuz olacaktı. Üzgünüm tatlım. Üzgünüm. Üzgünüm.
6: Tanrı günahlarınızı affetsin. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Amen.
3: Bir sürü çocuğumuz olacak ve arka bahçede oynayacaktık. Seni sevdiğimi unutma.
1: Ateş!
7: O zamanki hükümet politikası ölüm cezası gibi çok katıydı. Sadece ağır suç işleyen suçlular ölüm cezasına çarptırılırdı. Şu anda tanık olduğunuz şey ölüm cezasından farklı. Eminim şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hadi bize bu gösteriyi sergileyenleri tekrar alkışlayalım.
8: Bravo! Çok güzel görünüyor. Bravo!
7: Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen şimdi kendinizi ödüllendirin.
8: Bravo! Çok iyi oynadılar.
9: Merhaba!
10: Harikaydın Tongs. Muhteşemdi. Ha, tatlım harikaydın. Beni çok korkuttun. Dehşete düştüm.
3: Gerçek değildi.
10: Ama beni sevdiğini söyledin.
3: Ha, o kısmı doğruydu işte.
10: Ha, biliyor musun bak 10 tane evlatlık aldım. Afrika'dan, Orta Asya'dan.
3: Peki Kamerun'dan
10: ve...
3: var mı?
10: Sen ciddi misin?

0: Allah. Kendini zorlama. Neden bunu bana vermiyorsun ha? Kaşlarını çatma. Bu bebek için hiç iyi bir şey değil.
1: Sen kendine bak. Doktor bebeğin iyi olduğunu söyledi.
0: Peki.
1: Aa, unutuyordum. Neyi? Doktorla randevum vardı.
0: Kadın mı erkek mi?
1: Doktorlarımı kıskanıyor olamazsın. Bunu açtığını sanıyordum.
0: Özür dilerim, haklısın.
1: Biraz boşluk ver.
0: Onun için burada yeterince boşluk var.
2: Pekala, sağ olun. Geldiğin için teşekkürler Mekledi. Babamla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
3: Sorun değil, sen nasılsın?
2: Harikayım, evet, artık alıştım. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım.
3: Bunu bana neden anlatıyorsun?
2: Ben babama söz veriyordum.
4: Tonks.
2: Steve, merhaba.
4: Merhaba. Adalet Bakanlığı sizi şartlı tahliye edebilir.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun efendim.
4: Bakın kim geldi.
0: Bebek.
2: Bebek.
5: Git hadi.
2: Merhaba tatlı şey.
6: Sizden bir türlü özür dileme fırsatımız olmadı.
5: Hayır lütfen, özür dilemeyin. Çocuğumuzu kurtardınız.
7: Acaba ilgilenir miydiniz?
2: Neyle?
7: Bizim için çalışmakla.
2: Ne?
4: Sen güvenlikten sorumlu olacaksın. Sen koruma olacaksın. Ve sen de özel şoför olacaksın.
6: Bu iş benim için çok uygun.
0: Spor araba kullanmak mı? Bu benim hayalim zaten.
5: ilgilenir miydiniz?
2: Teşekkür ederiz. Evet, evet.
6: Elbette.
8: Süre doldu. Mahkumlar hücrelerinize.
7: Hoşçakalın. Görüşürüz.
5: Bebek.
2: Evet tabii. Bu arada bebeğin adını öğrenebilir miyim acaba?
5: Adı Matthew.
7: Matthew Cassing.
6: Gerçekten mi?
0: Elveda.
7: Özür dilerim, iyi bağla, izlemeye dayanamam.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: İçimizi dökecek fazla da adam yok bu aleme.
1: Bunu bir daha duymayayım Çakır'ın. Rahatsızlık dekelim.
0: Memnun olurum.
2: Ben.
0: Adını bağışlar mısın?
2: Polat.

Kardeş, seni yalnız gönderdim diye ne surat asıyorsun? Ben de geleceğim yanına. Az kaldı.

0: Nesi var bunun?
1: Sabaha kadar bütün hastaneleri aradık. Bir şey çıkmadı.
2: Bu ne? İstihbarattan gelmiş. Caminin kamera kayıtları.
3: İş işten geçtikten sonra mı göndermişler?
0: Baktık. Temiz. Bir şey yok görüntülerde.

0: Ne oldu?
1: Burada atlama var.
0: Evet. Kesmişler.
1: Polat'ı niye bulamadığımız şimdi anlaşıldı.

0: Çıkmak için hazırız efendim.
1: Tamam Fazıl.
0: Efendim, müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Neden başlayalım?

0: başka bir hastaneye gidiyoruz. Sağlık ekibimizle ilgili bir sorun mu var?
1: Fazıl, sağlığımla ilgili bazı şüphelerim var. Eğer şüphelerim doğruysa kimsenin haberi olsun istemiyorum.
0: Anladım efendim.
2: Kurumlar arası koordinasyon sorunları yüzünden son 48 saat içerisinde size ulaşan kriptolarda sorun bulunmaktadır. Bakanlığımız dışındaki kurumlardan gelen kriptoların dikkate

0: KGT'den Temirhan gelmiş. Sizinle görüşmek istiyorum.
1: Dalga mı geçiyorsun benimle Mete? Beni bunun için mi rahatsız ediyorsun?
0: Efendim çok ısrar etti.
1: Derdi neyse dinler gönderirsin Mete. Sana işini mi hatırlatayım? Seni boşuna naip diye koymadım. Sen ne işe yarıyorsun?
0: Özür dilerim efendim, bir daha olmaz.
1: Derdi neymiş?
0: Efendim KGT'de huzursuzluk var. Akif'in liderliğinden rahatsız olduğunu anladım konuşmasında.
1: Gelsin, görüşeceğim. Gel Temirhan. Tebriklerimi Akif size iletti mi?
2: Efendim, maalesef Akif övgüleri kendi almayı seven bir yapıya sahip. Başarıyı paylaşmasını sevmiyor.
1: Şaşırdım. Ben Akif'in daha çok ekip ruhuna önem vereceğini zannederdim.
2: Maalesef öyle değil efendim.
1: Akif'i siz seçtiniz. Fakat bu onun ilelebet lider olacağı anlamına gelmiyor. Ben de izliyorum. Gerekli gördüğüm yerde müdahale ederim.
2: Efendim biz heyete bağlılık için yemin ettik. Fakat bizler ekip olmak üzere değil. Polat Alemdar gibi tek başına hareket etmek üzere yetiştirildik.
1: Ben de tam Akif'e yeni bir görev vermek üzereydim. Fakat bu söylediklerinden sonra belki de görevi başkasına vermeliyim diye düşünüyorum.
2: Efendim KGT'yi bir bütün olarak düşünmektense her birimize ayrı görevler verip ayrı fırsatlar tanımanız bence çok daha faydalı olmamızı sağlar.
1: Öyleyse sana ilk fırsatını vereceğim Temirhan. Bizim için çok önemli bir görevi yerine getireceksin.
3: Dışarıda programımız var mı?
4: Sayın Bakanım, Avrupa Parlamentosu'ndan Zara suikastıyla ilgili gelen heyetle yemeğiniz var.
3: Onu buraya al. Dışarıda görüşmeyelim. Hı hı.
4: Tiyatroyu da iptal edelim efendim. Efendim, Filistin'le ilgili hazırlanan oyun kızınızın da yardımlarıyla sahneye konuyor.
5: Efendim, MR çekmeden kesin konuşmam mümkün değil. MR'ınızı bir çekelim, o zamana kadar tahlil sonuçlarını da alır, detaylı değerlendirmemizi yaparız.
3: Teşekkür ederim doktor bey alakanız için.
5: Buyurun. Radyoloji odası burası.
3: Siz burada bekleyin Fazıl.
5: Tamam.
3: Müdür bey, bu kadar film fırıldak çevirdik. Umarım dediğin kadar mühimdir mesele.
6: Eşref bey, seni buraya çağırdım ki hücrelerime kadar bak. Hainliğin zerresini bulabilecek misin?
3: Müdür, sen ne yaptığını zannediyorsun?
7: Efendim, Polat Alemdar'ı dinleyin. Eğer söylediklerine inanmazsanız ikimiz de teslim olmaya hazırız.
6: Eşref bey, geçmişin o kadar hatırı yok mu?
3: Polat Alemdar'ın bendeki hatırı sonsuzdur. Ama Polat Alemdar beni öldürmeye çalışmaz. Hainlerle işbirliği yapmaz. Sen kimsin bilmiyorum ama Polat Alemdar olmadığın kesin.
6: Polat Alemdar yüzünü kaybetti. Karakterini, şerefini, ideallerini, vatan sevgisini değil. Polat Alemdar seni öldürmeye çalışmadı. Seni öldürmeye gelenleri bu haliyle engelledi.
3: Samet o an gelmese bana sıkmayacak mıydın? Samet mi öldürecekti beni? Bunlara inanmamı mı bekliyorsun?
6: Eşref bey, oradaki adam Samet değildi, Abdüley'di.

0: Üstelik seni öldürmeye gelmişti. Kafana sıkmak üzereydi. Müdahale etmesem, Sencer şimdi amacına ulaşmış olacaktı.
1: Sen neden bahsediyorsun? Abdüley beni neden öldürmeye kalksın? De ki kalktı. Abdüley senin adamın değil mi?
0: Abdüley de senin gibi beni Suriye'de ölmüş biliyordu. Sencer onu kullanmaya çalıştı.
2: Efendim, onun için koruma ekibinizin bile haberi olmasın istedik. Çünkü koruma ekibinizin içinde bir hain var.
0: Düşün Eşref Bey. Sencer'e engel olabilecek tek kişi sendin. Seni ortadan kaldıramayınca kadrolarını tasfiye etmeyi, gücünü elinden almaya başlamadın mı?
1: Bu söylediklerinizin hiçbiri ne Adil Bey'in yaptığını aklar, ne de sizin onlarla işbirliği yapmıyor olmanızı.
0: Sencer adım adım hazırladı Aksaçlı'nın sonunu. Heyetteki haini ortaya çıkarması için baskı yaptı. Eski Aksaçlı'nın faili Semih'i Faruk Bey'in adamı gibi gösterdi. Aksaçlı'ya Faruk'u sorgulatmaktan başka seçenek bırakmadı. Faruk temize çıkınca Aksaçlı'nın sonunun geleceğini biliyordu. Seni Aksaçlı ile görüştürmüyor Sencer, öyle değil mi?
1: Dediklerin doğruysa Adil Bey'i niye ortadan kaldırmıyor? Niye yaşamasına izin veriyor?
0: Çünkü yakalanmadan önce Aksaçlı özel belgeleri yok etmeye çalıştı. Sencer iktidarı tam olarak eline alabilmek için belgeleri çözmek zorunda. Bu yüzden Aksaçlı'nın yaşamasını şimdilik müsaade ediyor.
1: Diyelim ki dediklerinize inandım. Nasıl ispatlayacağız?
0: İspata gerek yok Eşref Bey. Aksaçlı öldürülmeden Sencer'i ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için bize yardım etmeni istiyoruz.
1: Bu iş suikastla olmaz. Heyet birkaç ay içerisinde 3 Aksaçlı birden yitiremez. Heyeti ikna edip Sencer'i düşürmek, Adil Bey'i geri getirmek lazım.
0: Vakit yok Eşref Bey. Sencer hocayı öldürtmek için plan yapıyor.
1: Siz hocayı nereden biliyorsunuz?
0: Sencer'e eski üye olduğunu söyledin değil mi hocanın?
1: Hayır ama kendi keşfetmiş. Hocanın üzerinde bu kadar durması beni şüphelendirmişti. Ama bu kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezdim.
0: Eşref Bey, vakit kaybedecek zaman değil.
1: Üyeleri toplayıp Abdüley'i karşılarına çıkaracağım. Sencer'in gerçek yüzünü onlara göstereceğim.
0: Eşref Bey, bırak üyeleri. Sencer'i yok etmemiz lazım.
1: Polat, yardımımı istedin, ben de sana yardım edeceğim. Ama heyetin usullerinin dışına çıkmadan.
3: Efendim, bütün hastaneleri tek tek bizzat aradım.
4: Polat Alemdar'ın İstanbul'da kaldığına dair bile bilgimiz yok. Hastanede olduğunu nereden biliyorsun?
3: Efendim, doktoru sorguladım. Başka ihtimal yok. Geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımda kalmak zorunda.
4: Öyleyse neden bulamıyorsunuz?
3: Efendim, istihbarat birimlerinden destek aldığı kanaatindeyim.
4: Adil Bey'i ele geçirerek sana güvenebileceğimi ispatladın Akif. Benden ne istiyorsun?
3: Efendim, bana istihbarata operasyon yapma izni verirseniz bugün bitmeden Polat Alemdar'ı bulmuş olacağım.

0: Oğlum bir yer versene. Ayıp değil mi genç adam siz oturuyorsunuz?
1: Anacığım burası rezerve. Birini bekliyoruz. Gelecek. Deli biraz. Aman kaç canını kurtar.
0: Lan ne deliliği mi gördün sen benim? Ha? Kalk.
2: Abi bundan büyük delilik olur mu?
1: Teessüf ederim abi. Beni kandırmaktan ne zevk alisin?
0: Geç bakalım geç. Geç. Ah. Anlat bakalım. Neymiş bu hayat memat meselesi?
2: Abi kusura bakma. Onu bir Polat abiye anlatabilirim.
0: O zaman bulursan anlatırsın. Hadi bana eyvallah.
2: Ana. Anacığım. Anacığım. Dur bir dinle. Kızma hemen.
3: Yok bir şey olur. Sağ ol. Hadi siz Allah işinizi gücünüzü rast getsin. Hadi.
0: Anlat bakalım.
2: Abi, heyetten bir üye var. Polat abiyle görüşmek istiyor.
0: Lan oğlum, elinle verecek misin sen Polat'ı? Derdin ne senin?
2: Öyle değil abi. Ben hayatımı koyarım bu işe. Adama güvenim tam. Korumasıydım. Her şeyini biliyorum.
0: İyi o zaman, hadi bakalım.
4: Sargılar beni delirtiyor. Açın artık.
5: Sargılar değil. İçinde bulunduğunuz ruh hali böyle hissettiriyor sizi.

0: İzimle uğraşmayı bitirdiniz. Şimdi ruh halime mi geldi sıra?
1: Ben psikiyatri uzmanıyım. Ruh halinizin de yüzünüz kadar tedaviye ihtiyacı var. Acınızı dindirmek için kullandığınız morfin sizi bağımlı hale getirmiş.
0: Acılarımı, ıstırabımı dindirecek başka bir şey verin o zaman.
1: Size verilen ilaçlar yeterli. Burada denetim altındasınız. Bir yandan yüzünüzle ilgilenirken diğer yandan bağımlılık tedavisini yürütmemiz gerekiyor. Çünkü kendinize ve yakınlarınıza zarar verebilirsiniz.
0: Kendime de, yakınlarıma da hak etmedikleri kadar zarar verdim. Ne benim onları görecek yüzüm, ne de onların bu yüze bakacak sabırları kalacak zaten. Bana psikolojik destek vermek istiyorsanız, morfinimi almama engel olmayın yeter.

0: Gel. Yine ne oldu Mete?
1: Efendim, Adil Bey'den aldığımız isimler maalesef sahte çıktı.
0: Nereden anladınız sahte olduklarını?
1: Efendim, verdiği isimlerin tamamı maalesef ya emekli olmuş ya da görevden uzaklaştırılmış kişiler.
0: Tamam Mete. Adil Bey'in projeleri beynini sandığımızdan daha fazla yormuş. Onu kendine getirmek için hayatının şokunu yaşatmamız lazım.

0: Nedir durum?
1: Efendim, hastanenin etrafında çok kamera var. Ama neredeyse hepsini temizledim. Girip çıktığımız bir görüntü kalmayacak.
0: Az kaldı çocuklar. Yakında bu krizi atlatacağız. Biraz daha dayanmamız lazım.
2: Efendim, mani olamadım.
0: Gençler, yanlış gelmişsiniz. Staj için iki kat üste çıkacaksınız.
3: Ben stajımı Kosova'da Sırpları keserek yaptım. Aynur'a Bosna'dan, Şamil Çeçenistan'dan, Alptekin de Doğu Türkistan'da Çinlilere karşı yaptım.
0: Ama Türkiye'de fazla görev yapmadığınız belli oluyor. Buradaki usulleri bilmiyorsunuz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz? Çıkın dışarı! Çıkın dışarı!
3: Kapıyı tutun.

0: İçeridekiler, silahlarınızı atıp teslim olun. Kimseye bir zarar gelmesin.
1: İçeriye girmeye kalkarsanız müdür ölür. Sakın bir yanlış yapmayın.
2: Merak etmeyin efendim, bu sefer elimizde. Maskenin yerini bulduk. Acil gün yüzündeki hastaneye gelin.
0: Hazır mısınız?
3: Naip.
0: Dinliyorum efendim. Tamam efendim.
4: Giriyor muyuz?
0: Pazarlık yapacağız. Müdür beyin hayatını tehlikeye atmayacağız.
5: Buradan gir, mezarlığa bir uğrayalım.
6: Anlamadım efendim.
5: Samet'i bir ziyaret edelim Fazıl. Bir Fatiha okuyalım. Buraya defnettik demiştin değil mi?
6: Evet efendim, buraya defnettik. Ama programımız biraz sıkışık.
5: Çocuk bizi kurtarmak için canını verdi Fazıl. Biz bir Fatiha okuyacak zamanı mı bulamayacağız?

0: Neresi Fazıl? Dolandırıp durdun bizi.
1: Efendim, karıştırdım galiba. Özür dilerim. İsterseniz sonra gelelim.
0: Senin buradan sonra gidecek yerin yok Fazıl.

0: Bak Samet ölmemiş Fazıl. Kanlı canlı geliyor.
1: Efendim, ben Aksaçlı'nın emirlerini yerine getirdim sadece. Size ihanet etmedim. Abdüley de Aksaçlı'nın emriyle hareket etti. Ben hainsem, o da hain.
2: Polat Alemdar'ın intikamını almak için bir defa değil, bin defa hain olan. Eşref Bey, Polat Alemdar'ın kılına zarar verse yine öldürmeye çalışırım. Ben abimin intikamını almak için bir ömür damgalanmaya hazırdım. Senin gibi ikbal derdinde değildim.

0: Eşref Bey, Cahit yanımızda kalsaydı daha iyiydi.
1: Abdüley, seni heyetin karşısına çıkartacağım. Öyle basit bir iş değil bu.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Bütün üyeler geldi mi?
2: Evet efendim. Başlamak için sizi bekliyorlar.

0: Gel.
1: Efendim, tiyatronun başlamasına az kaldı.
0: Çıkalım.

0: geldi.
1: Görme engellerin gidecekleri yolu bulmaları artık çok daha kolay. Onlar için bir cep bilgisayarı üretildi. İçine özel bir navigasyon yanılımı yüklendi.
2: Firması adres bilgilerini güncelleyip bilgisayarı yüklemek için pilot şehirler olan İstanbul ve Ankara'da sokak sokak gezdi. Görme engelliler için kritik olan noktaları belirledi.
0: Taksi durağı olabilir, hastane olabilir, eczane olabilir, karakol olabilir.
2: Engelliler sadece adres bulmak için kullanmayacak bu bilgisayarı. Daha pek çok özelliği var çünkü. Kitap okuyucusu var.
3: Dışişleri Bakanı bugün İstanbul'daydı sayın seyirciler. Bakan temaslarının ardından Filistin direnişini konu alan tiyatro oyununu izlemek üzere tiyatro salonuna geçecek. Tiyatro salonunun çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

0: Beyefendi. Beyefendi.
1: Hüseyin'im, Hüseyin'im benim civan oğlum.
2: Hemşire Hanım, siz çıkın.
3: Hanımefendi, ne yapın? Sakin.
4: Neden ayaklandın?
5: Sencer hocayı vuracak.
6: Merak etme usta. İstihbarat müdürü hocayı uyardı.
5: Bir dur, sakin ol.
2: Abi.
7: Abi, bu halde bir yere gidemez.
5: Hocayı tiyatroda vuracaklar. Engel olmam lazım.
6: Tamam usta, tamam. Sen bir sakin ol. Bir otur. Bir düşünelim.

0: Temirhan nerede?
1: Aksaç.

0: Demirhan. Demirhan. Demirhan. Öldü. Sizin yüzünüzden öldü. Hain!
1: Akif, hata yapıyorsun. Bilmediğin şeyler var.
0: Hainden öğrenecek bir şeyim yok benim.
1: Asıl sen hain için çalışıyorsun.
2: Dur, aç silahını.
0: Yanlış yapıyorsunuz. Hain orada.
2: Bırak dedim silahını.
0: Kaçıyorlar.

0: Çocuklar, uzatmayın. Çok geç olmadan vazgeçin. Teşkilatın itibarına gölge düşürmeyin.
1: Bunu önceden düşünecektim müdür bey.

0: Nedir durum?
1: Efendim, müdür beyi rehin tutuyorlar.
0: Müdür bey emekli oldu. Senin haberin yok mu? Şamil, Alptekin, açın kapıyı.

0: Mete Bey, bunun bir açıklaması var mı?
1: Gençler, siz arkadaşlarınızın yanına gidin. Müdür Bey'le ben ilgilenirim. Bugüne kadar gösterdiğin hizmetler nedeniyle kurumdan şerefinle ayrılmana izin veriyorum.

0: Merakını gidermene az kaldı. Beni çok yoruyorsunuz Eşref. Sakatlığımı bile unutturdunuz bana.
1: Hangi üye sana haber verdi?
0: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
1: Yıllarca en yakınımızda olup hepimizi, hatta Adil Bey'i bile kandırmayı başarmışsın. Ve hiçbirimiz bunu anlayamamışız. Çok merak ediyorum. Ne kadar zamandır aksaçlı olma planını işletiyordun?
0: Geçmişi konuşmanın bir anlamı yok Eşref. Adil ve sen olmayacak rüyalar kurdunuz. Uyanmanız için size bir fırsat verdim. Ama siz ülkeyi de, kendinizi de bir kabusa sürüklemeyi tercih ettiniz.
1: Türkiye'yi küresel güç olarak görme hayali hangimizin hayali değildi? Seni bu hayalden uzaklaştıran ne oldu anlamıyorum.
0: Hayallerle bir 30 yılı geçirdik. Ülkenin bir 30 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok.
1: Adil Bey de ben de en çok size güvendik.
0: Hayatta yaptığınız tek doğru şey bana güvenmenizdi. Bu güveniniz sayesinde Türkiye bataklığa sürüklenmekten kurtulacak.
1: Heyetin başına geçmiş olabilirsin. Ama sen hiçbir zaman gerçekten aksaçlı olamayacaksın. Çünkü bu devlet içinde güç sahibi olan hiç kimse sana itaat etmeyecek.
0: Eşref, senin bu kibrin sayesinde Adil Bey'i düşürebildim. Çünkü sen kendini heyetinde, aksaçlığında üstünde görüyorsun. Merak etme. Sinir merkezlerinde kimler varsa yakında onlara ulaşmış olacağım. Ama sen göremeyeceksin.
1: 2000 yıllık kurumu yerle bir ediyorsun Sencer. Sonun benimkinden daha kötü olacak. Ben ve Adil Bey hiç değilse şerefle hatırlanacağız.
2: Eşref Bey, boşuna yoruyorsun kendini. O hainlerin her zaman mazereti vardır.
0: Abdüley, Eşref'i öldürmeyi çok istiyordum. Son isteğini yerine getireceğim.
3: Çak çak, çak.
4: Efendim, Dışişleri Bakanı suikasta uğramış.
0: Durumu nasıl?
4: Ağır efendim, komada.
0: Suikastçı?
4: Öyle ele geçirildi efendim.
0: Olayın bütün detaylarını öğrenin.

0: Hani neredesin Cahit? Kafamıza sıkacaklar da az kaldı.
1: Kimin kimin adam olduğunu nereden bileyim ben? Sencer'i görünce anladım.
0: Sencer'i halledebildin mi?

0: Kabil tutamıyoruz. Ne yapalım?
1: Kurşunu çıkarmak üzereyim.
2: Hocam kaybetmek üzereyiz.
1: Hadi dayan. Hadi dayan. Dayan az kaldı.

0: Akif'e ulaşamıyorum.
1: Ne yapacağız? Çıkarıp karargaha mı götürelim?
0: Akif'e sormadan bir şey yapmayalım.
1: Abdül'le el öğrenirse çıkartmamız zor olur.
0: Belki de hiç çıkartmayacağız. Aksaçlı'nın Polat'ı sağ isteyeceğini nereden biliyorsun?
2: Akif nerede?
1: Sahte maskelinin peşinden gitti.
2: Niye yalnız bıraktınız?
1: Kendi istemedi.
0: İyi ki istemedi. Polat'ı ele geçirdik.
3: Durumu nasıl?
1: Ne bileyim Şamil, doktor muyum ben?

0: Akif neredesin sen? Polat Alemdar'ı hastanede ele geçirdik.
1: Karayla Talha oraya gelecek. Dikkatli olun. Hastaneye abluka yap. Giriş çıkışlara dikkat edin, geliyorum.
0: Geliyor.

0: Efendim?
1: Nasıl kaçırıyorlar ellerinden anlamıyorum.
2: Efendim, heyetin gücü arkasında olmadıktan sonra Eşref hiçbir şey yapamaz.
0: Bir saniye soracağım. Efendim, Naip önemliymiş.
1: Mete kötü haber vereceksen hiç zamanı değil. Anladın mı Mete? Sen Adil Bey'le ilgili meseleyle ilgilen. Bütün adamlarımız işe yaramaz değil Remzi. KGT timi Polat Alemdar'ı ele geçirmiş.

0: Şimdi anlaşıldı.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız oğlum? Gidip dinleneceğiz. Bugün zaten yeteri kadar yorulduk.
1: Abi, Polat abiyi kurtarmayacak mıyız?
0: Sizin de bu operasyon sevdanıza hastayım ha.

0: Nereye kurtarıyoruz oğlum, görmüyor musun?
1: Yeter ama. Ben gidip teslim olacağım. Anlatacağım çocuklara her şeyi.
0: Bir dur oğlum, bir dur ya. Nereye gideceksin? Az önce beynini patlatıyordu KGT'liler. Ne çabuk unuttun. Hemen gideceğim. Bir dur. Bir Abdüley'leri bekleyelim. Bir oturalım. Bir karar verelim.
2: Eşref Bey, bizim abinin yanına dönmemiz lazım. Efendim Kara.
0: Heyeti ikna edebildiniz mi Abdüley?
2: Heyet bizi ikna edecekti. Zor kurtardık canımızı.
0: Siz abinin mekana bir gelin. Konuşmamız lazım.
2: Abiye bir şey mi oldu?
3: Kardeşim gelin dediysek
0: gelin işte. Uzatmayın.
2: Alo Kara. Kara. Kara.

0: Akif geldi.
1: Temirhan nerede?
2: Bilmiyorum.
3: Çıkın dışarı.
2: Ne oluyor Akif?
3: Çıkın dedim.
1: Birader, Polat Alemdar hiçbir şey konuşacak durumda değil. Savcı hanım vurdu, uyuttular.
3: Son kez söylüyorum. Çıkın dışarı.

0: Leyla. Leyla'yım.
1: İhanetinin bedelini savcanı mı ödetmişsin? Bir de utanmadan soruyor musun?
0: Bedel mi istiyorsun? Sık kafama.

0: Sana kolay ölüm yok. Senin yüzünden Temiran'ı öldürdüm.
1: Benim yüzümden değil. Zencer'in yüzünden.
0: Polat Alemdar. Kusursuzsun değil mi? Hiç hata yapmazsın değil mi?
1: Az önce hayatımın en büyük hatasını yaptım. Artık hata yapmama müsaade etme.
0: Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sonra öleceksin Polat Alemdar. Boşuna yalvarma.
1: Bana sıkacak cesaretin yok değil mi?
0: Hı? Bütün bunlar niçin? Dünya Polat Alemdar'ın etrafında mı dönmeli? Onu mu istiyordun? Çekilmeyi bilemedin. Hepimiz için bir efsane olarak kalabilirdin. Değdi mi Polat Alemdar?
1: Ne çok konuştun. Ama konuşarak arkadaşını öldürmenin vicdan azabını bastıramazsın. Onunla bir ömür yaşayacaksın.
0: Ben o azapla yaşarım. Ama sen... Savcı Hanım'ı öldürmenin azabıyla nasıl yaşayacaksın?

0: Ne oldu Kara?
1: KGT Polat'ı ele geçirmiş.
0: Biz sana abiyi emanet ettik. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun?
1: Abdüley, şimdi hesap soracak vakit değil.
2: Nerede tutuyorlar abi?
1: Hastanede.
0: O zaman bizi niye buraya çağırdın?
3: Bir dur kardeşim. Bir laf dinle. Hemen celallenme. Sanki hastanede de böyle kırmızı halı sermişler, seni bekliyorlar. Bir dur.
1: Ben içerideki istihbaratçıyla konuştum. Orada kalması lazım. Yoğun bakımda.
2: Abiye bir şey mi yapmışlar?
1: Yok Cahit. Abinin durumu iyi değil. Yoğun bakımda tutuyorlar.
0: Ne diyorsun sen Kara?
1: Kardeş, kardeş. Polat yanlışlıkla Leyla'yı vurmuş. Savcının durumu ağır.
4: Efendim, burada mı tutacağız?
5: Ben size ne zaman ve nereye nakledeceğinizi bildirene kadar orada kalacak. Tedbirinizi ona göre alın.
4: Tamam efendim.
5: Polat Alemdar'ı yakaladın Akif. Hala bu yüzünün hali ne?
4: Size haber vermediler mi?
5: Neyi?
4: Temirhan'ı. Ben öldürdüm.
5: Senin orada ne işin vardı?
4: Efendim, Timirhan'a neden böyle bir görev verdiniz?
5: Bugün Polat Alemdar'ı ele geçirdiğin için seni mazur görüyorum. Ama bir daha sakın bana böyle sorular sorma.
4: Efendim, KGT'nin başı bensem, bunu bilmeye hakkım var. Eğer durumdan haberim olsaydı, Timirhan yaşıyor olurdu.
5: Timirhan bana geldi. Senin lider olarak zaaf içinde bulunduğunu söyledi. Kendisini kanıtlamak için bir fırsat istedi. Ben ona bu fırsatı vermeseydim, KGT içinde huzursuzluk çıkartacaktı.
4: Biz aramızda bu meseleyi çözerdik efendim.
5: Artık bunları konuşmanın anlamı yok. Timirhan verilen görevi yerine getirdi. Heyet için önemli bir tehdidi ortadan kaldırdı. Niçin yetiştirildiyse onun için hayatını verdi. Arkadaşlarına durumu anlattın mı?
4: Henüz konuşmadım.
5: Şu an heyet için çok önemli bir görevimiz var. Hiçbirinin dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Akif, artık diğer arkadaşlarının hayatı da senin sorumluluğunda. Onlara liderlik edeceksen, olanları arkanda bırakmayı öğrenmen lazım.

0: Ne yapacağız Cahit? Nasıl çıkartacağız abiyi?
1: Yengenin durumu düzelmeden abi oradan çıkmaz Abdüley.
0: Ya abiye bir şey yaparlardı.
1: Bir şey yapacak olsalar yaşatmaya çalışmazlardı. Belli ki bir plan kuruyorlar.
2: Sayın Bakan'ın sağlık...

0: ciddiyetini koruyor. Kendisini yoğun bakımda tutuyoruz. Bir gelişme olursa sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim.
1: Doktor bey, Sayın Bakan'ın hayati tehlikesi var mı?
0: Bu açıklama yeterlidir. Teşekkür ederiz.
2: Hoca, Sencer'in devletin sinir merkezlerindeki adamlara müdahale etmesini engelleyecekti. O yüzden Sencer hocayı ortadan kaldırmak istedi.
3: Şimdi hiçbir engel kalmadı.
2: Sencer ulaşmadan önce bizim adamlara ulaşmamız lazım.
3: Tamam da nasıl?
2: Mühürdar'a ulaşarak. Heyet tarafından stratejik kararlar alındığında bu kararlar uygulayıcılarına ak saçlının mührünü taşıyan bir zarfla ulaştırılır. Zarfın içindeki kağıt özel olarak basılmış, heyetin sembolünü taşıyan bir kağıttır. Bu kağıt darphanede ihtiyarların görevlisi olan mühürdar tarafından hologramlı olarak hazırlanır. Naip, mühürdardan özel olarak hazırlanmış bu kağıtları alır ve muhataplarına ulaştırır. Böylece heyetin kararları devlet politikasına dönüştürülmüş olur.
3: Peki Eşref Bey, sen bu adamları tanımıyor musun?

0: Efendim, Adil Bey'e gerekli ilaçlar verildi. Kendisi direnemeyecek durumda.
1: Kaç isim belirleyebildiniz şimdiye kadar?
0: Efendim, 6 isimden 3'ünü keseni olarak netleştirebildik. İsimler burada.
1: Bütün isimleri öğrenene kadar devam edin.

0: Polat nasıl?
1: Bilmiyorum, o kata giremiyoruz.
0: Onu görmem lazım.
1: Leyla Hanım, ne yapıyorsunuz? Yerinizden kalkamazsınız. Ah. Leyla Hanım! Dikişleriniz patladı. Size kalkamazsınız dedim. Bekleyin, doktoru çağırıyorum.

0: Ne var?
1: Ayıptır kardeşim, müsaade edin.
0: Çıkalım.
1: Polat Alemdar, beni tanıdınız mı? Karalar senden haber bekliyor. Seni buradan alacaklar.
2: İstemiyorum. Onlara de ki, benim yüzümden artık kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
1: Öyle ya da böyle girecekler, beni dinlemezler.
2: Polat Alemdar'dan artık kimseye hayır gelmez. Bundan sonra kendi yollarını kendileri çizecekler.

0: Gel.
1: Efendim, Adil Bey'den kod isimlerin gerçek kimliklerini öğrendik.

0: Mühürdarla iletişime geçmedi. Hazırlıkları yapsın.
1: Emredersiniz efendim.
2: Ani strateji değişikliğimizi büyük devletler taktiksel bir manevra olarak algılayacaktır. İnandırmak için somut adımlar atmamız gerekiyor.
0: Neo Jones'ları tatmin edecek iki unsur var elimde. Biri Polat Alemdar, diğeri Kandil.
2: Polat Alemdar'ı verecek misiniz?
0: Sana en büyük düşmanlarından birini teslim etsem, samimiyetime inanmaz mısın Remzi?

0: Ben size Polat Alemdar'ın mesajını iletiyorum.
1: Tamam. Güzel. Şimdi de git, bizi içeri sokmanın bir yolunu bul.
0: Hı hı.
1: Hadi.

0: Polat Alemdar ağır psikolojik travma geçiriyor. Her şeyden vazgeçmiş durumda. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor. Dışarı çıkması büyük risk.
1: Kardeşim, sen bizi teselli etmeye mi geldin buraya? Anlatsana, nasıl gireceğiz içeri?

0: Efendim, bağlantı hazır.
1: Yakup.
2: Uzun zaman oldu görüşmeyeli.
3: Biz düşmanlarımızı unutmayız. Ama dostlarımızı arada ihmal ettiğimiz olur.
1: O zaman kendimi senin dostun sayabilirim.
3: Her zaman. Dostum olarak senden bir şey isteyeceğim Yakup. Seni dinliyorum.

0: Biz dostlarımızın isteklerini genelde geri çevirmemeye çalışırız Sencer Bey. Ama bu isteğinin bedelini ödeyebileceğini sanmıyorum.
1: Bugüne kadar bedelini ödeyemeyeceğim hiçbir şeyi hiç kimseden istemedim. Dostlarımdan bile. Bunun sende nasıl bir karşılığı var? Merak ediyorum doğrusu. Kardeşin Şamir benim iyi dostumdu. Onunla bölge politikaları konusunda birbirimizi iyi anlardık.
0: Kaybına hala üzülüyorum.
2: Sizin samimiyetinize bu yüzden inanamıyorum. Üzüldüğünüzü söylüyorsunuz ama kardeşimi katleden adama hala arka çıkıyorsunuz.
1: Bu söylediklerin Türkiye'de olup bitenleri yakından takip etmediğini gösteriyor Yakup. Birçok şey değişti ve daha da değişecek. Eğer isteğimi yerine getirirsen ne kadar samimi olduğumuzu sana ispatlayacağım.
0: Polat Alemdar, sana bir dosta verilebilecek en büyük hediyeyi veriyorum. Çok acı çekiyor mu?
1: Bunu kendisine sormak ister misin?
0: Hemen yola çıkıyorum Sencer Bey. İsteğini olmuş bil.

0: Bu mührün ne anlama geldiğini biliyor musun?
1: Yeni göreviniz hayırlı olsun.
0: Zarflar dağıtılacak. En kısa süre içinde ritüellere göre hazırlaman talep edildi.
1: Sabaha kadar hazırlarız efendim.
0: Bir aksilik istemiyorum.
2: Devam et kardeşim. Bak mesain bitiyor. Tek başına boşaltırsın atıkları.
3: İçini kontrol edeceğiz.
2: Tıbbi atıkları.
3: Aç hadi.
2: Hadi. Maskesiz eldivensiz yaklaşma.
4: Al bak ben size göstereyim.
3: Ya ne kadar çok konuştun. Tamam geçin.

0: Ne oluyor ya, bu kata kimseyi almayacaksınız demedim mi ben size?
1: Kardeşim adam Suriye'den gelmiş, geri mi gönderelim?
2: Ne oluyor? Hastaya odaya almamışsın daha, beni niye çağırıyorsun? Hem yanık hem bulaşıcı.
1: Hocam müsaade etmiyorlar.
2: Ne demek müsaade etmiyorlar? Al içeri.

0: Akif. Aksaçlı'ya sordun mu? Temirhan ne zaman dönecekmiş?
1: Bu kapı niye kapalı?
0: Hasta getirdiler. Kontrol ettik, merak etme.
1: Ben size bu kata kimse girmeyecek demedim mi? Kırın şu kapıyı.

0: Kola'nın lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük konu. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyorum atlayın. Daha hızlı daha hızlı. Yürü.
0: Biraz yürü.
1: Hadi basayım atlayın. Daha çabuk. Buraya gel.
0: Şunu da ara, şunu da bak.

0: Çıkar bakalım, çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam, tamam. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya, gel buraya.
1: Hey, hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi, hadi. Hadi.
0: Yürü, yürü, yürü.
2: Hadi. Hadi. Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş, koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha hızlı hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi, koş, hadi, hadi.
1: Koşun. Yürü, yürü, yürü. Hadi, gönderin, hadi, gönderin.
3: Açın bizi.
1: Lütfen. Hadi.
3: Lütfen.
4: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Çok hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben
4: tamam,
2: zaten...
4: Tamam, kaybedecek
2: zaten
4: neyimiz var.
2: Konuştum.
4: Bırak ben de deneyeyim, ne
2: Sera,
4: olur. Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, e arul gure. Damro, e asima. Tanji, e asima sura. Mino, bataja. Hey. Mino re. Bongo top yo yin. Yo re lu go nga sha phat pye be. Bongo yaik kha thop pa na ro lou de so yin. Mino de lo long go. Mi lao dai twin pye be.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalıştığım.
1: Değişmez olan

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmemizi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutmaları imkansız, yapamazlar. Bunu elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sarah, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: Onlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse. Biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Nigel'i bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: şöyle geçir.
1: Hadi tamam böyle
0: efendim. Hadi gel.
2: Tamam. Her şeyi alın.
0: Tamam.
1: Ben de.
2: Şunu kaldırmasın.
3: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım. Evet.
4: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
3: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Gelsene.
0: Bunları görmüş müydün?
1: Evet. Hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey. Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Bayım. Sizler misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Hı-hı.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: aşkım, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle can.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip duracaksın.
2: Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı. Bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man. Hey.
7: Look on him! You don't call out! Get that low boy!

0: ne gardi yakku kallu ci ne xoge
1: I was digging a well with an old blood stain, poking it around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam, şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Keluda. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: İnin! Hadi! Hadi hadi!
1: Geç şuraya, geç şuraya!
2: Tamam, tamam.
3: Ben ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
4: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
1: Hadi. Yana, yana!
0: Çabuk!
4: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
0: Hadi!
1: Geç şöyle, geç şöyle!
0: Geç!
1: İyi! Şimdi yürüyün, hadi!
0: Geç!
1: Çabuk koşun! Çabuk!
0: Hadi!

0: Palaccio mu le?
1: Dongnayi, Lenayi lo.
2: Kimsin sen kayıkçı?
3: Gidelim.
2: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
3: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
2: Hey, ne oluyor?
4: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
5: Senin kararın ne?
4: Gidelim.
6: Hadi,

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: Buraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam.
0: Onları al.

0: hadi hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni hadi.
2: Yürü hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Zeynep, yürü yürü yürü. Sarılma. Yürü yürü. Ağlayın. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Vesera.
3: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
1: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
2: Boş ver seni.
3: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
3: Ayaz serin. Gidelim.
2: Bunu olmadan olmaz.
3: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdi kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Kızı koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Acele edin. Hadi yürü. Hadi yürü.
4: Neler oluyor burada?
2: Geldiler efendim.
4: Bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
5: Hadi.
2: Çabuk.
3: Yürü.
2: Hadi. Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
5: Çabuk hadi, arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
5: Nereye bakıyorsun?
4: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin, hadi yürüyün, gidiyoruz, acele edin.

0: Bacağım, bacağım. Lanet olsun bacağıma.
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçalanmış.
1: Rehber nerede?
2: Lanet olası gitmiş.
1: Boşver, koordinatları biliyorum.
2: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağını bağla.
3: Botu çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
3: Al şunu, al.
1: Kurtulacak bilmiyorum. Sedye hazırlayın. Dağılın.
4: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut. Duydunuz mu?
1: Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi.
1: Tamamdır.
0: Daha hızlı.
2: Eğil, eğil, eğil.
3: Ne oldu? Ne oldu?
2: Lanet olsun. Bak.
3: Ne oldu?
1: Lütfen.
3: Hata mı?
1: Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
2: Vurmayın.
1: Kes sesini.
2: Lütfen. Herif. Lanet olsun.
4: Al bakalım.
5: Durun. Yapmayın. Durun.
1: Geber.
5: Geber. Lütfen. Lütfen durun yapmayın.
4: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
5: Beni görün. Bir şey yapmadık. Bunu öğrenci. Lütfen. Lütfen durmayın bizi.
1: Geber.
5: Lütfen durun.
1: Geber.
5: Durun yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
4: Buraya gel. Buraya gel.
6: Lanet olası pislik! Seni beş para etmez yüreksiz domuz!
4: Kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
6: Pislik seni!
4: Hepinizi geberteceğim!
6: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri! Hadi dedim! Sana bana gel dedim serseri!
4: Lanet olası serseri! Seni geberteceğim! Nasıl? He?
6: Seni pislik!
4: Hoşuna gitti mi?
5: Biz hiçbir şey yapmadık!
4: Kes sesini. Sonra sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
5: Durun yapmayın.
4: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi kurşuna dizeceğiz.
3: Ne yapacağız?
4: Lanet olası herifler.
2: Yapabileceğimiz bir şey yok.
4: Ateş etmeye hazır olun.

edin!

0: Geri çekilin, saklanın.
1: Buradalar.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
13: Burası neresi?
12: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
13: Yum yum yumuşacık.
12: Familyadan saf su dokunuşu.
13: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
12: Tek dokunuşta farkı hissedin.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
15: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortası.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdır.

0: uyumayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey değil mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim.
0: Çabuk
1: hadi.
0: Gidelim.
2: Thank you.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Bulgaristan'da gerçekleşen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Naz Sürmeli altın madalya kazandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Buse Naz Sürmeli'yi başarısından dolayı tebrik etti. Ardındansa gülümseten bir soru yöneltti. İşte o anlar.

0: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Önce tebrik etti, sonra gülümseten bir soru yöneltti.
0: Yok.
2: 3-0.
1: Bulgaristan'da gerçekleşen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buğsenaz Sürmeneli altın madalya kazandı. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Avrupa şampiyonu Buğsenaz Sürmeneli ile konuştu.
0: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah 2028'de de bu kadroyla iyi işler yapacağız.
1: Ve Cumhurbaşkanından gülümseten bir soru geldi.
0: Yok.
2: 3-0.
1: Ve bugün Müsiat Expo 29. Uluslararası İş Forumu'nda verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı.
1: Terör devleti İsrail'e de ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı.
3: Kendisini seçilmiş zanneden, tüm insanlardan üstün gören, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız.
4: Efendim bizler de hitapları için...
5: Diğer yandan CHP'nin de Bolu kampında iş makinesi krizi yaşandı. Pankart asmak için getirilen iş makinesi otelin girişinde arızalandı sevgili izleyenler. Bolu'dan gelen bir diğer gelişmede ise görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği kamp öncesinde hazırlıklar sürüyordu. Pankart asmak için getirilen iş makinesi otelin girişinde arızalandı. Dakikalarca uğraşıldı, başka bir araç getirildi ama iş makinesi yerinden oynatılamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişine dakikalar kala otelin girişi kapandı. Karşılama heyeti plan değiştirdi. Protokol üyeleri öne geçti. Kılıçdaroğlu yeni noktada karşılandı ve otele giriş yaptı. Bolu'daki kampın gölgesinde kentteki bir başka gelişme de yargıdan geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı irtikap davasında savcılık mütalasını açıkladı. 4 sanığın tutuklu bulunduğu davada savcılık Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik eylemler nedeniyle 217 yıla kadar hapis cezası talep etti. Siyasi gündemdeki bir diğer gelişme ise Ankara merkezli uyuşturucu soruşturmasından geldi. Konya'da düzenlenen operasyonda Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türtaş gözaltına alındı. Türtaş ifade işlemleri için Ankara'ya gönderildi.
5: Fon soruşturması ise derinleşerek devam ediyor. Tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri Survivor'dan tanınan ve yerli Adriana Lima lakabıyla bilinen Fatma Gül Fakı Lafçı oldu efendim. Başsavcılık soruşturma kapsamında 7 fonun kuruluşundan tüm kayıtlarını istedi ve işte fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık 7 şirkete ait fonlardaki incelemeyi derinleştirdi. 7 fonun kuruluşlarından tasfiye tarihlerine kadar tüm yatırımcı hareketlerini istedi.
6: Yani devletin en üst makamınca bu konunun sahiplendiğini gösteriyor.
1: Başsavcılık ayrıca tüm kayıtların yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil gönderilmesini talep etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilecek veriler de soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.
6: Vatandaşların parasının geri alınması sağlanabilmesi amacıyla fonlardan kaçırıldığı tahmin edilen veya iddia edilen rakamların önemli bir kısmına el konularak bu şekilde zararın boyutunun büyümesinin engellenmesi amaçlanıyor.
1: Ve üçüncü dalga operasyon. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Gözaltına alınan isimlerden biri de dikkat çekti. Bir dönem Survivor yarışmasıyla tanınan Fatma Gül Fakı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fakı, Brezilyalı ünlü model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle yerli Adriana Lima lakabıyla anılmaya başlamıştı. 2019 yılında da dünya evine girmişti. Eşinin kurduğu şirkette idari işler müdürü olarak çalışıyordu. Soruşturma dosyasında da bu ünvanla yer aldı.
5: Ve Vanlı Kara Haydar soruşturması, yeni gelişmeler var. Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktan çıktı. Sakladığı 954 milyon liralık döviz, iki araç

0: suçta bulundu.
1: Ekipler bile şaşkındı. Otomobillerden deste deste döviz fışkırdı. Vanlı Karaaydar'ın arabasından servet çıktı. Sakladığı 954 milyon liralık döviz bulundu. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, 45 milyonluk düğünle gündeme gelmiş. Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Kaçmaya çalışan fenomen eşi Çağla Özde yakalanıp cezaevine gönderildi. Vanlı Karaaydar gelirinin 32 bin lira olduğunu söylese de eşiyle ikisinin hesaplarında 222 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı. Ekipler Tançalan'a ait araçların peşindeydi. Sarıyer Maslak'ta otoparka baskın yapıldı. Ekipler gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Karaaydar'ın serveti otoparktaydı. Arabalara saklanan deste deste dövizler ele geçirildi. 954 milyon lira değerinde döviz bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Paraların kaynağı araştırılıyor.
2: Eskişehir'de bir şehir eşkıyası apartmanın kapısını kırdı ve anlaşmazlık yaşadığı kişinin kapısına dayandı efendim. İşte dehşete düşüren o anlar.
1: Apartmanın kapısını parçalayıp anlaşmazlık yaşadığı kişinin evini basmaya kalkıştı.
3: Bıçak almış ya.
1: Yaşadığı dehşet işte böyle kameraya yansıdı.
4: Bırak kamerayı bırak. Kapıyı yere sen.
1: Eskişehir'de yaşıyor Semih Köse. İddiasına göre Şehu ona düşmanlık besliyordu.
5: İlk önce bu olay, yeni aldığım arabamın parçaları çalındı. Bütün logoları, sinyallerini falan söküldü.
1: Hırsızlık sanıldı ama değildi. Husumetlisi onunla oyun oynuyordu.
5: Apartmanların kamera kayıtlarına falan bakınca bu şahsın sürekli motorla o günün içerisinde gidip gittiğini gördük.
1: Haftalar sonra bir daha geldi. Bağırdı, çağırdı, ortalığı ayağa kaldırdı.
5: Hep bir de gece vakitleri geliyor. Birden, ikiden, üçten sonra geliyor. Burada gözüken garajımız var. Bu garajın camlarını kırıyor.
1: Tekrar geldi, zile bastı. Hakaretleri havada uçuştu.
5: Kapıyı açmayınca da bizim apartman giriş kapısını kırıyor. Camını kırıyor ve yukarı çıkıyor.
1: Köse ailesi dehşete düştü. Kimse ne yapacağını bilemedi.
3: Bıçak almış ya.
5: Bir de çocuklarım var. Açsam bir dert, açmasam ayrı bir dert. Ben bunu nasıl yapacağımı bilemedim.
1: Polise haber verildi. Saldırgan kaçtı. Semih Köse ise çocukları ve kendi hayatı için endişeli.
5: Ya bu adam beni zarar verecek ya da bu adam bana zarar vermesin diye ben bu adama zarar vereceğim. Evimde duramıyorum. Evi değiştirmeye kadar düşünüyorum.
2: Asrın felaketini yaşayan Barış Özbay ise 3 yıldır kendini eve kapatmış, başını bilgisayar ve telefondan kaldırmamıştı. Barış'tan yeni bir haber var. 3 ay süren tedavisi bitti. Bakalım tedavi onun için nasıl geçti?
6: Düzelmek istemiyorum, gerek yok. Yaşamak istemiyorum.
1: Aylarca tedavi gördü, evine döndü. Ancak sanal dünyadan bağlantısını koparamadı. Barış yine bildiğimiz o eski haline döndü.
6: Elimde olsa yemek bile yemem.
7: En son ne zaman
6: dışarı? Hatırlamıyorum.
1: Barış Özbay depremin ardından üniversiteyi yarıda bırakmış, sanal dünyaya dalmıştı. Hatta öyle ki yeni yaşına da yine bilgisayar başında girmişti.
8: Hoş bulduk. Sürpriz yapalım istedik. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın Barış.
1: Tüm Türkiye'nin konuştuğu isim aylardır hastanedeydi.
6: Fazla bir şey değişmedi işte. Hastaneye yattım 3 ay.
1: Çok sevdiği evine döndü. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. Ona göre sorun psikologlarda.
6: Psikologlar büyük ihtimalle tedavi yöntemi insana anlatmaya çalışıyorlar kendi durumunun o kadar kötü olmadığını.
1: Uyanır uyanmaz eline telefonu alıyor. Sanal dünya mesaisi sabahın ilk ışıklarında başlıyor.
6: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Dün 5'te uyudum. Diğer gün daha erken uyudum.
1: Düzelmek için kendince bir çözümü de var.
6: En basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek.
1: Ama o istemiyor. Çünkü yaşadığı hayat ona daha rahat geliyor.
6: Şu an rahatım aynen. Fiziksel ağrım var hastalığım yüzünden. Ama önemsiz fiziksel ağrı beni pek rahatsız etmiyor.
1: Barış ilaçlarını da içmiyor. Çünkü ilaçları biterse doktora gitmesi gerekecek.
6: İstemiyorum dışarı çıkmak, doktora gitmek, doktorla konuşmak ya da biriyle iletişime girmek.
7: En son ne zaman dışarı?
6: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
2: Antalya'da uygulama üzerinden makarna siparişi veren bir adam da çok geçmeden rahatsızlandı. Sonrasında adeta bir dedektif oldu. O siparişin peşine düştü. Yediği makarnanın evde yapılıp satıldığını ortaya çıkardı.

0: Yardı.
1: Kurumsal şirket üzerinden makarna sipariş verdim. Makarnayı yedikten yaklaşık bir saat sonra istifra ettim.
2: Siparişin peşine düştü. Dedektif gibi kuryeleri takip etti. Büyük bir skandalı ortaya çıkardı.
1: Bu iş yerinin 2022 yılında denetimleri sonucu kapattığını öğrendim.
2: Antalya'da yaşayan İbrahim'a yemek siparişi uygulamasından makarna sipariş etti. Yemek geldi, o da afiyetle yedi. Ancak sonrasında bir şeyler ters gitti.
1: Terlemeye başladım. Sonra yediğim ürünün den dolayı zehirlenebileceğimi düşünerek nereden yemek yediğimi merak ettim.
2: İnternetten işletmenin adresini buldu.
1: Sipariş verdiğim şirketin adresine gittim. Adresin boş bir dükkan olduğunu fark ettim.
2: İşletmenin 2022 yılında kapandığını öğrendi. Araştırmalar hız kazandı.
1: Tekrar sipariş verdim ve bu fişin üzerinde yazan yeni bir adres olduğunu fark ettim.
2: Yeni adrese gitti. Evden çıkardığı paketi motosikletine yükleyen bu kişiyi gördü. İddiasına göre bu kişi hem aşçı hem de kuryeydi.
1: Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı.
2: Şikayette bulundu. İşletmenin İl Tarım Müdürlüğü tarafından kapatıldığı ortaya çıktı. Sahibi ise evde makarna yapıp satmaya devam ediyordu.
1: Sadece vergi kaydı var. Herhangi bir işletme ya da izin, ruhsat hiçbir şey yok. Bunun da araştırılıp hem adli hem idari olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum.
3: Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada da tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan sanal medyada yaptığı pişkin paylaşımlarla tepki çekti. Gülerek cezaevi günlerini anlattı.
4: Bizim onu ben görmek istiyorum lütfen.
5: Böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle.
6: Eyvallah.
5: Adana'ya gitti kardeşim yüksek güvenlik. Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkumuyum ben falan.
4: Ey bebek bir bebek büyütelim babadır.
2: Cezaevi günlerini gülerek anlattı. Pişkinliği pes dedirtti.
5: Ben çok kötü bir durumdayım falan. İşte acındırıyorum kendimi böyle.
4: Sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar. O kadar. O kadar gitmek istiyorum.
2: Kadıköy'de bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı Ahmet Minguzzi. 15 yaşında hayatının bağrında can vermişti. Davada olay günü Ahmet'in yerini parmağıyla gösteren Müslüm Ayberk Doğan da yargılanıyordu. Doğan tahliye edildi. Tahliye edilir edilmez de skandal paylaşımlara imza attı. Sanal medyadan açtığı canlı yayınlarda cezaevi günlerini gülerek anlattı.
5: Böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle.
6: Eyvallah.
5: Adana'ya gitti kardeşim yüksek güvenlik. Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkumuyum ben falan. Ben çok kötü bir durumdayım falan. İşte acındırıyorum kendimi böyle.
2: Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi yaşananlara tepki gösterdi. İçeridekiler de rahat durmuyor, dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor dedi.
3: Bursa'da da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki şüpheli annesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle dışarı çıktı. Tabii korkuya kapılan anne ve teyze polisi aradı, yardım istedi. Polisler şüpheliyi götürmek isteyince de bakın ne yaptılar.
7: Memur bey kim onu koymuş?
8: Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü.
2: Önce polisi çağırdılar. Gelince de direndiler.
8: Kavcımın anne haberim bak. 10 kişi bir şey olmaz abi.
2: İddialara göre 18 yaşındaki genç annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle dışarı çıktı. Anne ve teyze korkuya kapıldı. Polisi aradı.
8: Bana bu itirenleri var ya bak.
7: Abi.
2: Ama anne tüfeği oğlunun elinden alıp saklamaya çalıştı. Ekipler çocuğu götürmek istediğinde de olanlar oldu.
8: Gösterdi beni.
7: Çekemezsin bak. Sen çekemezsin.
2: Ekiplere direndiler. Şüpheliyi vermek istemediler.
8: Kavcımın anne haberim bak. 10 kişi bir şey olmaz abi.
2: Polisler uzun uğraşlar sonucu şüpheleri gözaltına aldı.
3: Efendim bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Telegram suç örgütlerinin yuvası oldu. Kanallar üzerinden adam yaralama, kurşunlama ve soygun gibi birçok iş ilanı verildi. Telegram'da yeni suç ortaklıkları kuruldu. İşte gittikçe büyüyen o suç ağı.
9: Tehdit, şantaj, madde, silah satışı,
0: Adam kaçırma artık Telegram suçun merkezi haline geldi.
9: Mesajlaşmak için kullanılan Telegram çetelerin suç pazarına dönüştü. Kurşunlama, adam yaralama, soygun gibi birçok ilan verildi. Kapalı gruplarda dakikalar içinde yeni suç ortaklıkları kuruldu. Suç örgütlerinin

0: yeni karargahı Telegram oldu. İlan verenlerse sadece suç örgütleri değil, maddi zorluk yaşayanlar da gruplara girip iş arıyor. Yani Telegram'daki suç ağı gün geçtikçe daha da büyüyor.
1: Telegram gruplarında şantaj, tehdit, nefret söylemi gibi eylemler giderek çoğalmaya başladı.
0: İşte suç niteliğinde olan bu içeriklerde kısa sürede çok kişiye ulaşıyor. Kapalı

0: içerisinde gruptaki kişilerle iletişim kuruyor ve suç niteliğindeki faaliyetlere yönlendirilmiş oluyor.
1: Siber ekiplerin sanal devriyesi de sürüyor. Ancak Telegram'ın her türlü suça aracılık etmesi ve suç ortaklıklarının burada anlık olarak kurulabilmesi mücadeleyi zorlaştırıyor.
0: Denetlenemeyen dijital platformların, sanal medyanın yasalarla çok daha sıkı bir şekilde denetlenmesi ve gerektiğinde erişim engeli gibi farklı yöntemlerin geliştirilmesi oldukça mühim.
2: Sevgili izleyenler, zamanı geri sarmış, servet değerinde operasyon yaptırmıştı. 10 milyon liralık estetik yaptıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez imajını yeniledi.
3: Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez imajını yeniledi. Son pozları sanal medyayı salladı. 51 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Hayranlarına konserde böyle duyurmuştu.
4: Yarım yüz gerdirme yaptırdım sizler için. Ben bunu hiç istemiyorum, sadece sizler için.
5: Güzel olmuş.
3: Yaklaşık 10 milyon lira harcayan Gündeş yeni albüm hazırlığındaydı. Klip çekiminden kareleri sanal medya hesabından paylaştı. Ebru Gündeş yeni tarzını sevenlerinin beğenisine sundu.
2: Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi bir çocuğun çantasında silah bulundu. Sevgili izleyenler, babası gözaltına alındı. İfadesinde söyledikleriyle de pes dedirtti.
3: Öğretmenin dikkati bir faciayı önledi. Birinci sınıf öğrencisinin çantasında silah bulundu. Öğrenciler okula girecekti. Bir öğretmen, birinci sınıf öğrencisi AE'nin çantasında silah olduğunu fark etti. Okul yetkilileri alarma geçti. Polis inceleme başlattı. Silah müteahhit olan çocuğun babasına aitti. Baba gözaltına alındı. Çocuksa çocuk şubeye götürüldü. Baba ifadesinde söyledikleriyle kan dondurdu. Silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, sonra da unuttuğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.
2: Efendim, Bolu'da laf atma tartışmasında kan aktı. Dört şehir eşkıyası 64 yaşındaki sürücüyü aracından indirip acımasızca dövdü. Olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.
3: Laf attı dediler, arabadan indirip öldüresiye dövdüler. Yaşlı adama dehşeti yaşattılar. 64 yaşındaki esnaf aracıyla hareket halindeydi. Bu sırada yolda yürüyen bir kişiyle aralarında tartışma çıktı. Şehir eşkıyası aracın camının açık olmasına fırsat bildi. Direksiyon başındaki yaşlı adama işte böyle yumruk attı. Saldırgan RO'nun oğlu ve iki çalışanı da bölgedeydi. Yaşlı adamı otomobilden çıkardılar. Tekme tokat saldırdılar. Yere düşürüp cadde ortasında acımasızca dövdüler. Talihsiz adamın burnunda kırık ve vücudunun her yerinde yaralar vardı. Yakınları hastaneye götürdü. Ona bu dehşeti yaşatanlarsa kısa sürede gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı. İki kişi ise serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da bir çete 10 milyon lira haraç vermeyen oto galerisini kundakladılar efendim. Arabalar küle döndü.
3: Sabaha karşı geldiler, araçları ateşe verdiler. Araç çetesinin hedefinde Esenyurt'taki otogaleri vardı. İş yeri sahibinden 10 milyon lira istediler ama istekleri olmayınca korkunç planı devreye soktular. İki şüpheli galeriye geldi, ellerinde yanıcı madde ve çakmak vardı. Araçların üzerine benzini döktüler, sonra da böyle ateşe verdiler. Otomobiller alev alırken koşarak kaçtılar. Araçlar küle döndü. İş yeri sahibinin maddi zararı fazla. Ama bu ilk değildi. Aynı aileye ait iş yeri daha önce de hedef olmuştu. Avcılardaki otogaleriyi de kundaklamışlardı.
2: Tek suçu sattığı köftenin parasını istemesiydi. Ankara'da bir

0: Yar köfteci hesabı ödemesini istediği müşterisi tarafından kaldırım taşlı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda da 3 gün yaşam mücadelesi veren köfteci hayatını kaybetti.
1: Müşterisinden hesabı ödemesini istedi. Kaldırım taşlı saldırıya uğradı. Köfteci 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 46 yaşındaydı Ali Arduç. Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğluyla birlikte köfte tezgahı işletiyordu. Geçimini işte bu köfte arabasıyla sağlıyordu. Ve 23 Eylül gecesiydi. Müşteri köftesini yedi ama hesabı ödemedi. Ali Arduç ise parasını istedi. Bunun üzerine müşteri İ.Ö. yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Cadde kan gölüne döndü. Arduç yere yığıldı. Ama cani müşterinin dehşeti bitmedi. Köftecinin başına acımasızca tekmeler attı. Ağır yaralanan Arduç 3 gündür yoğun bakımdaydı. Yaşam mücadelesini kaybetti. Onu hayattan koparan cani müşteri ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, Türk baklavasını Baklavaki isminden kurtarmak için önce patent aldı, sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptı. O dev baklava da Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi.
2: Yunanistan'a gittik, baklavasının patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavaki'den kurtaramadık baklavayı.
1: Türk baklavasını Baklavaki isminden kurtarmak istedi. Önce patentini aldı, sonra rekor için kolları sıvadı.
2: Dünyanın büyük baklavasını yaptık, 7,5 metre boyunda.
1: Mahmut Dolmacı mesleğe başladığında henüz 11 yaşındaydı. Onun geleceğe açılan kapısını annesi araladı.
2: Sen aç olursan dünyayı gezersin. Sordum, nasıl dünyayı gezerim? Anam dedi ki Oxford bitirmemişti. Dedi gemilerin de açısı var, ünlülerin de açısı var. Bunları hep sırayla anlattı bana.
1: Sonunda ise Gaziantep'ten İstanbul'a gitti. Ustalarının eğitimiyle aşçı oldu. Dünyanın dört bir yanında çalıştı.
2: Dortmund'da fabrika kurdum. Suudi Arabistan'da Bahre'de fabrika kurdum. Okinawa'da gittim çalıştım, meyveleri öğrendim. Tokyo'da dükkan açtım vesaire.
1: Şimdi ise rekorları alt üst etti. 7,5 metrelik baklava açtı.
2: 11.800 dilim. 7 saatte yaptık. Dünya rekoru kırdık. Guinness Rekorlar kitabına adımızı yazdık.
1: 11 yaşında başladığı meslekte Türk baklavasını yurt dışına taşıyor.
2: Buradan bütün baklavacılar şunu bilecek ki biz baklavamızı tanıttık. Yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz. Bu da benim için en büyük sevinç ve övünç kaynağı.
0: Efendim, Samsun'da bir adam kalbinin sağ tarafta olduğunu, 26 yaşında tüm organlarının ise ters olduğunu 54 yaşında öğrendi. Doktorlar dahi şaşırdı.
3: Normalde kalbin yeri burası ama bu hastada kalbimiz burada. Aynı zamanda karaciğerimiz burada. Normalde karaciğerin yeri burası.
4: Çok nadir karşılaşan bir olayla karşılaştık. 10.000'de bir kişi de gözüküyor.
1: Doktorlar bile şaşırdı. Kalbin sağda olduğunu 26, tüm organların ters olduğunu 54 yaşında öğrendi.
5: İyiyim, mutluyum hepsini öğrendiğim için.
1: Muzaffer Uzunbacak önce sağlık raporu almak için hastaneye gittiğinde büyük şok yaşadı.
5: Çektiğim bir doktor kabul etmedi. Bu nasıl iş dedi. Yeniden bir yana bakacağım dedi. Kalbin mi yok senin dedi bana. Senin kalbin sağ tarafta dedi. 26 yaşımda öğrendim ben.
1: Kalbi solda değil sağdaydı. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Tetkikler sırasında ikinci bir şok daha yaşadı. Tüm organlarının yeri tersteydi.
4: Hastanın kalbi sağda, normal yeri solda olmasına rağmen karaciğer sağda olması gereken, safragesi sağda olması gerekirken her ikisi solda. Dalak sağ, solda olması gereken sol dalak sağ tarafta.
5: 56 yıl sonra hepsini burada öğrendik. Hepsi çıkmış oldu meydana.
1: 10.000'de bir kişide rastlanan bu durum doktorları bile şaşırttı.
4: Cerrahların alışık olmadığı düzeyde bir durum.
0: O herkesin Güllü ablasıydı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Hala acısı taze, hala ölümündeki düğüm çözülemedi. Güllü'nün ölümünün üzerinden de tam bir yıl geçti sevgili izleyenler. Gözlerse şimdi 1 Ekim'deki davada. Rüyamda
1: gördüm seni bu gece. Sabah olmadan
6: hemen uyandım, sabah olmadan
1: kopamam senden,
6: kopamam senden,
1: ödüm kopuyor.
6: Uyacaksın diye ödüm kopuyor.
1: Değmezmiş sana,
6: değmezmiş sana,
1: O herkesin Güllü ablasıydı. Söylediği şarkılarla 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunmuştu. Bazen yarım kalan bir aşkın çığlığı oldu.

0: bazen de yalnız gecelerin en sadık dostu.
1: Yavaş yavaş bu tat geçer.
0: Kopamam senden derken aslında dinleyicisine söz vermiş gibiydi. Bir yıl geçti ama milyonlarca seveni ondan, onun o eşsiz sesinden kopamadı.
1: Kopamam senden.
0: Tam bir yıl önce bugün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayata gözlerini yumdu. Ama ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
2: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Artık yargılamaya günler kaldı. Gözler şimdi 1 Ekim'deki duruşmada.
1: Ben seni çok sevdim.
4: İstanbul Sultan Gazi Tem yolunda bir minibüs arızalandı. Tabii oluşabilecek trafiği önlemek isteyen kadın polis de yardıma koştu efendim. Koskoca aracı bakın nasıl itti.
0: Aracın yolda kaldığını fark etti. Hemen yardıma koştu. Kadın trafik polisi minibüsü tek başına böyle itti. Sultan Gazi Tem otoyolunda ilerleyen minibüs yol ortasında arızalandı. Oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek isteyen kadın trafik polisi saniyeler içinde çözüm buldu. Aracı tek başına yol kenarına itmeye başladı. Çabasını gören sürücüler de araçlarından inerek yardım ettiler. Kadın polis milyonların gönlünü fethetti.
4: Dövdüler, üzerine masa fırlattılar, yetmedi. Silahın kabzasıyla acımasızca vurdular. Efendim Ankara'da komşularını dövüp silahla tehdit eden 3 kişi yakalandı işte yaşananlar.
0: Üç kişi bir oldular. Komşuları olan adama saldırdılar. Talihsiz adama dehşeti yaşattılar. Sonunda cezaevinin yolunu tuttular. Komşu dehşetinin adresi Ankara Keçiören. Üç kişilerdi. Apartmanın otoparkında aralarına aldıkları adamı acımasızca dövdüler. Talihsiz komşu darbe üstüne darbe almış yere yığılmıştı. Biri onun kalkmasını engelledi. Diğeri elindeki silahın kabzasıyla başına vurdu. Sonradan gelen üçüncü eşkıya ise üzerine masa fırlattı. Ekipler saldırganların peşindeydi. Kimlikleri tespit edildi. Üçü de ters kelepçeyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tutuklandılar. Eşkıyalığın sonu cezaevinde bitti.
4: Konya'da bir fizik öğretmeni kalp krizi geçirmiş, doktor tavsiyesi üzerine de yürüyüşe başlamıştı. Yürüyüş yaptığı parkta bir şehir eşkıyasının hedefindeydi ve komalık oldu. Bir aydır yaşam mücadelesi veriyor.
5: Yoğun bakımda, komada kendisi. Olay yürüyüş yaparken gerçekleşiyor.
0: Sağlığı için yürüyüş yapıyordu ama şehir eşkıyası fizik öğretmenine dehşeti yaşattı. Bir aydır komada yaşam mücadelesi veriyor. Cumhur Öztürk fizik öğretmeniydi. Geçtiğimiz Mart'ta kalp krizi geçirmiş. Ard arda olduğu anjiyolarla hayata tutunmuştu.
5: Bir aylık yoğun tedaviden sonra sağlığına kavuşmasının ardından doktor tavsiyesiyle yürüyüşe çıkardı yani Mayıs ayından beri.
0: 29 Ağustos günü akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte ölümle burun buruna geldi.
5: Tanımadığı bir şahsın saldırısı sonucunda aldığı darbeler sebebiyle beyin kanaması geçiriyor.
0: Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürüldü.
5: Yoğun bir tedavi altında tutuyorlar. Ancak uyanmadı. Tedaviye yanıt vermesine uyanmasını bekliyorlar.
0: Bir aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Savunmasında bana baktı, küfretti diyen zanlı tutuklandı. Acılı aile saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
4: İnternet üzerinden verilen emlak ilanlarında da yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz ilanlarında yetkilendirme sürecine yeni kurallar getirilecek. İşte detaylar.
0: Evini emlakçıya verecek olanlar dikkat. İlan sisteminde uygulama değişiyor. Hedef sahte ilanların önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını azaltmak. Elektronik doğrulama sistemi uygulamaya alındı.

0: Uygulamayla birlikte ev sahipleri e-devlet üzerinden kendi üzerlerine kayıtlı taşınmazları görüntüleyerek işlem yapabiliyor.
1: Satış veya kiralama ilanı oluşturmak isteyen vatandaşlar çalışacakları emlak işletmesini sistem üzerinden yetkilendiriyor.
0: Sistemde yeni bir değişiklik yapılması planlanıyor.
1: Buna göre taşınmaz sahiplerinin aynı mülk için birden fazla emlak işletmesine ilan yetkisi vermesi sınırlandırılacak.
0: Böylece aynı konut için farklı fiyatlarla açılan ilanların ve yetki karmaşasının azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca emlak işletmesiyle taşınmaz sahibi arasında yazılı yetki sözleşmesi yapılmasının da zorunlu hale getirileceği de gündemde.
2: Dikkatsizlik ve hız efendim kazaları da beraberinde getirdi. İşte yurtta kayda geçen o kazalar.
0: Hızla ilerliyordu. Forkliftin demirini görmedi. Başını işte böyle çarptı. Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle yere düştü. Çevredekiler yardımına koştu. Genç kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Aşırı hızlıydı, kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki trafik levhasına işte böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce takla attı. 17 yaşındaki genç yaralandı. Biri dikkatsiz, diğeri hızlıydı. Kaza kaçınılmaz oldu. Kontrolsüz dönüş yapan otomobil başka bir otomobille işte böyle çarpıştı. Çevredekiler yardıma koştu. İki kişi yaralandı.
2: Adanalılar artık geceleri uyuyamaz hale geldiler efendim. Her gece yükselen sesler vatandaşı canından bezdirdi. Peki onları çileden çıkaran bu sesin kaynağı ne acaba?
3: Her gün cırcır böceği sesinden, gürültüsünden, kendisinden uyuyamaz olduk.
0: Popülasyonu arttı. Çıkardığı sesle uyutmuyor.
4: Akşamlar çok rahatsız edici ses var.
0: Çevre kirliliği ve iklim değişikliği cırcır böceklerinin popülasyonunu arttırdı. Böcekler evlerin içine dahi girdi.
3: Evimizin içinde her tarafta cırcır böcekleri.
0: Cırcır böcekleri yaklaşık 100 desibel sese sahip ve artık Adanalılar bu ses yüzünden uyuyamaz hale geldi.
5: Akşamları balkonlarda oturamıyoruz cırcır böceklerinin sesinden.
3: Çocuklar aşırı derecede korkuyorlar. Artık çocuklarda bir travma oldu.
0: Vatandaşlar yetkililere seslendi. Çözüm bekliyor.
2: İstanbul'da Nişantaşı'nda bir mağazaya giren ressam ve sosyal medya fenomeni kadın 47 bin lira değerindeki 24 parça ürünü çalarken yakalandı sevgili izleyenler. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu öğrenilen fenomen ifadesinde arkadaşımı bekliyordum dedi.
6: 47 bin liralık 24 parça ürün çaldı. Elini kolunu sallayarak mağazadan çıkarım zannetti. Ama kapı önüne çıkar çıkmaz yakalandı. Sanal medya fenomeni ve ressam Dem Sevinç K. Nişantaşı'nda lüks bir mağazaya girdi. 24 parça ürün alan fenomen 47.860 liralık ücreti ödemeden dışarı çıktı. Ama mağaza görevlilerinin radarındaydı. Kapı önünde durduruldu. İhbar üzerine hemen polis ekipleri geldi. Ürünler mağazaya teslim edilirken mağaza yetkilileri fenomenden şikayetçi oldu. Dem Sevinç K. verdiği ifadede arkadaşını beklediğini, ücreti ödeyeceğini söyledi. Daha önce de aynı mağazada benzer bir olaya karıştığı öğrenildi. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan fenomen savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
2: Efendim dövüş müsabakalarından önce sporcuların birbirlerine meydan okumalarına face to face deniyor. Yani sporcuların bir nevi gövde gösterisi diyebiliriz. İşte muhabirimiz Büşra Nur Danişment de dünya şampiyonu Bahram Rajapzadem'le rövanşa çıktı. İşte o eğlenceli anlar.
7: İşte face to face zamanı. Meydan okumalar başladı. Behram Recep.

0: Hazır mısın face to face'e?
1: Her zaman.
0: Kazandım yine.
2: Birbirlerinin nefesini hissediyor iki sporcu.
3: 8'i turnuva yapıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk.
0: Dünya kickbox şampiyonları İstanbul'da buluştu. Yarın ringde kozlarını paylaşacaklar. Ama onun öncesinde face to face var. Yani gövde gösterisi. Şu an sporcular face to face için geldi. Nefesler tutuldu. Gözlerinin içine bakıyorlar. Ben güçlüyüm diyorlar.
3: Bir kişi 2 saat içinde 3 kişiyle maç yapacak ve hem kemer hem büyük ödülü, para ödülü var, hem de kupasını alacak.
2: İran Bey, Fatsma Ömrolu'ya değmen Kürşat Şahin girdi araya.
4: Ben kazanacağım inşallah. Benimle maç yapmak çok zor. Biz hazır mısınız?
0: Hazırmış.
4: En güzel bir şekilde benim tarafımdan bitiyor ve kemer alacağım.
0: İkisi de kozlarını paylaşacak ve rakipler bakalım kim kazanacak. Face to face de başladı. Kazanıyorum diyor.
4: Hazır mısınız?
1: Sen biliyorsun ben daha hazırım zaten.
0: Çoktan hazırım diyor. Face to face bitti, poza geldik.
3: O gün kim kazanacak ben de merak ediyorum. Hepsi güzel maçlar, hepsi güçlü çocuklar.
0: Face to face'im yok mu?
3: Var. Sen nerede kaldın? Murat bugün 3 defa aradı, randevu yaptı. Sen neredeydin?
0: Yeni geldim. Nerede?
3: Aa, burada.
0: Bahram.
5: Eyhat.
0: Beni kurtarın.
5: Bir kavanoz reçel bugün nerede geçer?
0: Ben reçel yemeye gidiyorum. Olmayacak.
6: Şimdi de yurttan ve dünyadan ilginç görüntüler var sırada.
7: Bir deve kuşu kaldığı barınaktan kaçtı. Bir adam da onu yakalamak için peşindeydi. Otoyolda yakaladım zannetti ama mücadele başladı. Deve kuşu ve adam arasında arbede çıktı. Deve kuşu kendisini yakalamak isteyen adamla güreşti. En sonundaysa adama işte böyle tekme attı ve ağaçların arasında kayboldu. İzmir'de bir gelin Türk'ün töresini gün yüzüne çıkardı. Kına gecesine atla giriş yaptı. Kırmızı elbisesini giydi, ata bindi ve sahneye geldi. O anlar sanal medyada gündem oldu. Arnavutluk Başbakanı Rama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'deydi. Bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular Rama'ya yumurta fırlattı.
8: Mafya!
7: Rama güvenlik eşliğinde binaya girdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise yakalandı. Bir feribot Mikonos açıklarındaydı. İçinde 29 kişi, yaklaşık da 200 araç bulunuyordu. Ve denizin ortasında feribottan alevler yükseldi. Yolcular tahliye edildi. Feribot ailelere teslim oldu. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yolcular Tinos Adası'na ulaştırıldı. Bir çöp kamyonu sağ şeritteydi. Arkasından hızla gelen kamyonet çöp kamyonuna işte böyle çarptı. Bir araçta savrulan parçalardan kıl payı kurtuldu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Bir hayvansever uzaktan kumandalı arabayla kedilere mama gönderdi. İki kedi de mamaya aynı anda yöneldi. Biri diğerinin kafasına işte böyle vurdu, yemesini engelledi. O mamasını afiyetle yerken diğerleri ise bakmakla yetindi. Kedilerin o anları sanal medyada gündem oldu.
6: Kısa bir aranın ardından yeniden burada olacağız.
9: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Damla bence çok
11: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful.

0: Pumpul Choco Crush.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
11: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
12: Burası neresi?
11: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
12: Yum yum yumuşacık.
11: Familyadan saf su dokunuşu.
12: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
11: Tek dokunuşta farkı hissedin. Haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Damla bence çok eğlenceli. Tamam, benim
1: aramadım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız. Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
11: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
11: Damla
12: bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
16: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Şemsiyeleri, montları hazırlayın efendim. Çünkü yarın sağanak yağışlar başlıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağmur aralıksız ve etkili olacak.
17: Yarın bir planım. Isparta'ya gideceğim, döneceğim. Yol var.
18: Yağmur geliyor, yağmur.
17: Güneşte terlemektense yağmurda üşümeyi tercih ediyorum ben şahsen.
18: Yarın şemsiyeler çıkıyor, montlar giyiliyor ve sıcaklık düşüyor. Yağmur geliyor.
17: Bugün de keşke güneş olmasaydı. Yani yağmur daha iyi.
19: Bu sene havalar zaten bir anda birden soğudu.
20: 10 gün boyunca güneşe hasret kalacağız.
17: Yazın sıcağından sonra, o bunaltıcı havalardan sonra yağmur herkese iyi gelecek.
18: Hem uzun kollu giymişiz hem de sivit almışız yanımız.
17: Evet, çünkü belli olmuyor İstanbul sonuç olarak. Akşam belki yağmur da yağabilir diye.
21: Kışı seviyorum. Yazın sıcağından yine iyidir.
18: Marmara için kuvvetli fırtına alarmı verildi. Hızı 75 kilometreye ulaşacak. Yani İstanbullular yarın aman dikkat.
21: Bir giyiniyorum sıcak hava, bir giyiniyorum çok soğuk, ben de anlamıyorum.
20: Sıcaklık Ekim ayı normallerine dönecek. Akşamları hava soğuk olacak.
21: Gerçi bugün yağmur görünmüyordu ama yine de oğlumun tiyatrosu olduğu için ona geldik. Mecburen dışarı çıktığımız için de ister istemez tedbir alıyoruz.
18: Sağanak yağış sadece Marmara'da değil, İç Anadolu, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde de etkili olacak.
21: Kış daha iyi bence. Kışı daha çok seviyorum. İnşallah yağmurlu devam eder.
16: Eli kanlı İsrail'in başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz sözlerle dil uzatmıştı. Türkiye Basın Federasyonu Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermek üzere İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.
22: Netanyahu seçimlere giderken Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Oysa kendisi bir katliam suçlusudur.
23: Zalimlerin işi değil Tayyip Bey'e söz söylemek, işgalcinin işi değil.
20: İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hadsiz sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmıştı. Türkiye Basın Federasyonu da Netanyahu'nun bu sözlerine tepkiliydi. Bugün İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplandılar.
22: Hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 276'ya ulaştı. Niye gazeteciler öldürüyorlar? Soykırımı dünyaya duyurmasın diye.
20: Katil İsrail'i protesto ettiler.
24: Var olsun Siyonizm!
25: Dünya beşten büyüktür.
22: Sayın Erdoğan'a yönelik açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.

0: Sencen nüfuz edeceği adamları öğrenmiş. Hologramlı kağıdı baskıya başlıyorlar.
1: Girelim alalım o zaman Eşref Bey.
0: Basın bittikten sonra Mete gelecek mühürle beraber. Onu bekleyeceğiz.
1: Mete ile ne alakası var?
0: Mete naip oldu.
1: Sözde siz de devlet terbiyesi almış insanlarsınız Eşref Bey. Niye haber vermiyorsunuz? O zaman ben gelince bir kutlayayım kendisini.
2: Sizleri tanımasam ihanet ettiniz diyeceğim. Böyle hata olur mu? Abdüleyle Cahit burnunuzun dibine kadar giriyor. Siz fark etmiyorsunuz.
3: Akif. Biz sana hastaneyi boşaltalım dedik. Sen gerek yok dedin.
2: Sizin işinizi doğru yapmanız için insanların ölmesi mi lazım? Biz bir yerde gizli bir operasyon yapacak olsak bütün şehri boşaltacak mıyız?
4: Patron, haklısın ama Polat da onu kurtarmaya gelenler de bizim düşmanımız değil. Neticede başarılı olamadılar.
2: Karargâha git. Senin burada işin yok o zaman.
3: Akif.
2: Aynur'a. Biz burada heyetin bize verdiği görevi yapıyoruz. Bu göreve inanmayan varsa çeker gider.

0: Ekibin de hayatlarında aldıkları en zor görevi yapıyorlar. Bunun farkındasın değil mi?
1: Polatların Şamil'le Alptekin'in hayatlarını kurtardığını biliyorum. Hatta hepimiz Polat Alemdar'a hayatlarımızı borçluyuz. Onu da biliyorum. Ama bir anlık tereddütte Abdüley'e de Cahit de hiçbirimizin gözünün yaşına bakmaz. Onu da biliyorum.

0: Ben bugün hayatımın en büyük hatasını yaptım Aynur'a. Daha fazla hata yapılmasına engel olmaya çalışıyorum.
1: Her hatanın telafisi vardır. Neyse, sorun hep beraber çözeriz.
0: Temiran'ı öldürdüm. Ve bunun telafisi yok Aynur'a. Ve bir ömür bunun vicdan azabıyla yaşayacağım.
1: Nasıl oldu?
0: Arkadaşları çağır, hep beraber konuşalım. Herkesin bilmeye hakkı var.
1: Şu an için değil Akif. Operasyon bitsin, herkese anlatırsın. Şimdi kafalarını karıştırma.
0: Polat Alemdar'ın yüzünden oldu. Bütün bunların sorumlusu o.
2: Abiyi kendi rızası olmadan oradan çıkartamayacağız Abdüli.
3: Ne yapacağız? Elimiz kolumuz böyle bağlı oturacak mıyız?
2: Hatırla. Daha 3 gün önce yaşamak istemiyorum diye bize saldırıyordun. Abi yengeyi vurmuş Abdüley. Düşün artık ne haldedir.
4: Ekibin Sencer'in hain olduğunu öğrenmesi lazım. KGT ikna olmadan işimiz çok zor.
3: Nereye ikna ediyorsun kardeşim? Şamil ile Alptekin hayatlarını abiye borçlu. Ama kıllarını kıpırdatmıyorlar.
2: Bizim abiyi ayağa kaldırmaktan başka çaremiz yok.
3: Son bir şansımız var. Abiyi Ömer Baba da ayağa kaldıramazsa kimse kaldıramaz.

0: Oh, ispiyoncu Nafiz'in diğer bacağını da ben kıracağım.
1: Eğer biri seni benim elimden alabilirse kır evladım. İyi. Acıyı duyacak kadar ayılmışsın. Kalk, elini yüzünü yıka.
0: Anne, artık senin küçük Mete'n yok. O kül oldu. Küllerini de savurdukları için yeniden doğamıyor. En iyisi sen eve git. Oğlunun yasını tut.
1: Ben seni 50 yıl önce doğurdum. Gerekirse bu yaşımda bir daha doğururum.
0: Başka birini doğur. Benden sana fayda yok.
1: Mete, beni zıvanadan çıkarma. Kalk kendine gel, toparlan. O Mete bu görevi çok götüremez. Yine sonunda sana gelecekler.
0: Ama ben beklemek istemiyorum artık. Hayatım beklemekle geçti.

0: Daha fazla bekleyeceğime kafamı sıkarım daha iyi.
1: O ne biçim laf öyle?
0: Çok düşündüm. Günlerdir düşünüyorum. Başka çözüm bulamadım. Beklemekten çok yoruldum be anne. Size son vasiyetim. Cenazemi kırmızı ışıkta bile bekletmeyin. Bir an önce beni toprağın bağrına verin.
1: Yazıklar olsun sana. Annenin yanında intihar etmek ne demek? Benim müsaade etmeyeceğimi bilmiyor musun? Anneni üzmek için yapıyorsun.
2: Mete Bey.
0: Nafis. Önce seni öldüreceğim. Sonra kendimi. Ama vasiyetimdir. Bizi aynı mezarlığa değil, aynı şehre bile gömmesinler.
3: Bu defa kesin Nafis sıktı. Nafis eninde sonunda öldürecek bu manyağı.

0: Hoş geldin Zülfikar Ağa. Hayırdır inşallah?
1: İnşallah hayır olur. Seni almaya gel. Baba, Polat biraz rahatsız, hastanede. Biraz sıkıntısı var. Hani şunu düşündük, belki seni görürse rahatlar diye.
0: Tamam Zülfikar Ağa. Nazife Hanım'a haber vereyim, çıkalım.
2: Hayırdır bey, kim gelmiş?
0: Zülfikar Ağa.
2: Aa, nereye gidiyorsun sabah sabah?
0: Polat hastanedeymiş hanım. Görmeye gidiyorum.
2: Dur, ben de üzerime bir şey alıp hemen geliyorum.
0: Yahu telaş edecek bir şey yok hanım. Ben gideyim bir göreyim, haber veririm sana.

0: Efendim. Derhal efendim. Mete Bey. Mete Bey.
1: Meteor gibiyim Nafiz. Kendi özgürlüğümle, kendi hacmimle, kendi bedenimi toprağın bağrına gömdüm. Uğraşma benimle Nafiz.
0: Mete Bey, uzaydaki boşluğunuz fark edilmiş. Uzayın efendisi sizi geri çağırıyor.
1: Sen de mi Nafiz? Sen de mi? Geç bakalım dalgını, geç.
0: Estağfurullah efendim. Değeriniz anlaşıldı. Sizsiz bir şey yapamayacaklarını anladılar. Vazifeye çağırıyorlar.
1: Koskoca uzay boşluğunda bir o yana bir bu yana savrulan meteoru kim hatırlamış?
0: Sencer Bey efendim.
1: Güneş tekrar bize yüzünü gösteriyor Nafiz. Bana çabuk bir takım elbise bul. Berberi de çağır. Bekletmeyelim Sencer Bey'imizi.

0: Beni görmek istemişsiniz savcı hanım.
1: Benim Polat'ı görmem lazım.
0: Maalesef bu mümkün değil. Kimseyle görüştürmüyorlar.
1: Aynur'a, Polat'ın benim iyi olduğumu bilmesi lazım. Mahvolmuştur şimdi.
0: Savcı hanım, siz şimdi bunları düşünmeyin. Bir an önce iyileşmeyi düşünün.
1: Beni görmesi lazım Aynur'a. Lütfen yardım et.
0: Sizi bu halde görmesi daha kötü. Biraz daha sabredin.
1: Polat'a ne yapacaksınız?
0: Tedavisi bitene kadar burada tutulacak. Sonrasını bilmiyorum.
1: Benim iyi olduğumu bilmesi lazım Aynur'a. Lütfen.

0: Bu kadar çok mu seviyorsun onu? O da seni çok seviyor ama merak etme. Attığı tokattan dolayı çok iyi biliyorum.
1: Senin beni sıkmaktan başka yapacak daha yararlı bir işin yok mu?
0: Sevdiğin kadın ölmedi, yaşıyor. Durumunun iyi olduğunu söyleyemem. Çok kan kaybetti ama yaşıyor.

0: Seni ayakta görmek beni şaşırttı Sancar Bey.
1: Ne yapalım? Türkiye emin ellerde olmayınca mecbur ayağa kaldırmak zorunda bıraktılar. Buyurun.
0: Dışişleri Bakanı'nın suikaste uğraması, sonra birdenbire senin arayıp Polat Alemdar'ı bize vermeye karar verdiğinizi söylemen, bu kadar ani değişiklik yapacak güce nasıl ulaştın?
1: Sen 30 yıllık dostunu hiç tanıyamamışsın. Türk devleti artık benim kontrolümde. Önemli olan bu.
0: Umarım tekrar eksen değişikliğine girmezsiniz.
1: Artık Tel Aviv ve Washington'ın bize güvenmeye başlaması lazım. Sizi ikna etmek için daha ne yapalım?
0: Arap dünyasına çok fazla yüzünüzü döndünüz. O yüzün tekrar batıya döndüğüne inanmak kolay değil. Fakat Polat Alemdar'ı alınca ben Tel Aviv'i de Washington'u da ikna edeceğim. Hiç şüphen olmasın.
2: Evladım, Polat'ı görmek istiyorum. İzin vermiyor arkadaşlarım.
3: Efendim, güvenlik nedeniyle öyle uygun görüyorum. Mazur görün.
2: Oğlumu mu benden, beni mi oğlumdan koruyorsun evladım?
3: Oğlunuz kimseyle görüşmek istemiyor.
2: Müsaade et bunu kendisinden duyayım.
4: Kardeşim, idam mahkumunun bile son arzusunu yerine getiriyorlar. Sen Can Polat'ın babasına o kadar da mı hak tanımıyorsun?
3: Sadece siz. Beyefendi burada bekleyecek.

0: Utanıyorsun benden değil mi?
1: İnsan evladından utanmaz evladım. Kendisinden utanır. Ben neyi eksik yapmışım diye.
0: Baba, benim gibi bir günahkar değilsin. Sen Allah'ın sevdiği kulsun.

0: Ama bunun yolu bu değil. Zayıf düşmek, yenik düşmek değildir. Hepimiz kuluz. Zayıflık bizim bayımız. Vallahi billahi Allah hiçbirimizi zayıflığıyla unutmaz. Çaresiz bırakmaz.
1: İstemiyorum baba. Ne olur nefesini boşa tüketme. Ömrüm boyunca en güzel sözlerini söyledin. Nasihatler verdin. Sen bana kartal ol diyorsun. Ben gidip beni seven kadını vuruyorum. Boş işte söylediklerin.
0: Evladım.
1: Dinlemeyeceğim baba. Ne dersen de duymuyorum seni. Duymayacağım.
0: Peki evladım.

0: Genç, şuradan 4 tane bir simit ver bakalım.
1: Abi kuru kuru gitmez. Yanına peynir de vereyim mi?
0: Oğlum peynir mi yumuşatıyor bu simitleri? Sen şuradan bir yerden bize bir 2 bardak çay kap. Bütün simitlerinin parasını vereyim.
1: Hemen abi.
0: Tamam lan, bırak onu, ben bakarım.
1: Sen tamam git abi.
2: Kara şimdi çay düşünecek zaman mı?
0: E o pis Mete'yi düşünmekten iyidir Eşref Bey. Hem çalışan gençleri teşvik etmek lazım değil mi?
3: Ne oldu baba?
4: Evladım canından bezmiş Zülfikar Ağa. Yaşama sevincini yitirmiş.
3: Baba, sen de yarasına merhem olamadıysan kim olacak?
4: Bir çaresi daha var. Polat'ı hayatı döndürürse kızı döndürür Zülfikar Ağa.
3: Hadi diyelim. Hemen al gel Nazife annemizle Elif'i. Gel baba, bir sıcak çay bulalım kendimize.
2: Hakikaten kuru kuru da gitmiyor.
0: Ya Eşref Bey, hayatımda senin kadar ketum adam görmedim. Bütün gece bekledik, iki satır konuşmadın kardeşim. Bu ihtiyarlar nedir? Kimdir? Ne yapar?
2: Konuşulsaydı 2000 yıl gizli kalabilir miydi?
0: E artık şimdi bu Mete'den sonra 2 yıl gitmez. Niye diyeceksin, sor. Mete bunun havasını atmadan durmaz, duramaz.
1: Abi şekerini de attım içinde.
0: Oğlum ziftin içine şeker koysan ne olur?
1: Abi çay açık, koyu değil.
0: Lan bu plastik zift, zift. Biz sana ne düşmanlık ettik de sen bize zehir içireceksin.
1: Abi hiç kıvırma, paramı ver.
0: Lan ben dansöz müyüm kıvıracağım? Dua et, işim var.
1: Abi paramı isterim. O kadar gittim çay buldum.
0: Lan yürü git.
2: Al kardeşim paranı. İşine bak.
1: Sağ ol abi.

0: Bu ihtiyarlar her şeye müdahale ediyor da. Plastik, naylon bardaklarla insanımızın zehirlenmesine niye müdahale etmiyor?
1: Kara, sana şimdi anlatmaya başlasam uluslararası şirketleri, petrol kartellerini, genetiği değiştirilmiş tohum politikalarını

0: 24 saatini alırım.
1: Tamam Eşref Bey. Şu işi halledelim. Ondan sonra o işi de birlikte çözeriz inşallah. Ha?

0: Ne olmuş Cahit? Ömer baba görüşebilmiş mi abiyle?
1: Görüşmüş Abdüle.
0: Ne olmuş, anlatsana kardeşim. Kerpetenle mi laf alacağız ağzından?
1: Abi diretiyormuş Abdüle. Ömer baba ikna edememiş. Bektaş Elif'le Nazif anneyi almaya göndermişler. Onu görürse belki inadından vazgeçer.
0: Cahit, abi ikna olana kadar buradan nakledecekler. Kalacağız ortada.
2: Abi, başka yol kalmadı. Ben gidip arkadaşlarla konuşacağım.
1: Dur, nereye? Koçum, hayatın söz konusu.
0: Bırak gitsin Cahit. Biz beceremedik. Belki o becerir.
3: Ne yapıyorsunuz? Devam edin. Ne olursa olsun durmayacaksınız.

0: Al bir yüzlük, biraz daha bekle. Hadi çıkın.
1: Evladım, benim gözüm görmüyor. Gelen yok değil mi?
0: Yok teyzeciğim. Ama yavaş yavaş. Unutmayın, sürat felakettir.

0: Niye duruyorsunuz? Devam edin.
1: Efendim, yoldan geçen insanlar var.
2: Huzo, geri geleceğim.
3: Araba zırhlı. Kapıyı açmadıkça bir şey yapamazlar. Yardım çağır Aziz.
4: Dur. Kes.

0: bomba.
1: Hoş geldin aziz kardeş. At silahını.
2: Mete, sen harbiden naipliğe kendini fazla kaptırmışsın. Yoksa bu numarayı yemezdin. Tak

0: Kara bizi yemlemişler.
1: Sadece bizi mi?
2: Hayırdır Mete Bey?
3: Size Aksaçlı'nın direktiflerini getirdim. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz sizinle.

0: Şimdi nereye efendim?
1: Çok işimiz var Nafiz. 5 kişiye daha vuracağız.
0: Semra anneyi bir görseydik.
1: Çok işimiz var Nafiz. Anneme olan biteni anlatmak bir gün sürer şimdi. Sen git. Önceden bir briefing ver. Ben de akşama gelirim.
0: Haklısınız efendim. İşimiz çok yoğun. Sonra gideriz Semra anneye.
1: Nafiz. Aksaçlı gerçekten büyük adam. Bütün Türkiye'yi parmağında oynatıyor. Polat'ın, Eşref'in hiçbirinin esamesini bile bırakmadı.
0: Efendim Mete Bey harcadı mı şimdi Aksaçlı?
1: Karayla Eşref'in markajından kurtulursa yeni genç Semih o Nafiz. Artık o bizi kulübeden alkışlayacak.

Buyurun efendim. Her şey tam anlattığınız gibi oldu efendim. Bizden şüphelenmek hiçbirinin aklına gelmedi. Peki efendim.

0: Dede kimi görmeye geldik?
1: Baba, halinden sen anlamazsan kim anlar?
0: Baba? Babacığım üzüle, ne oldu?
1: Kızım, şimdi benim dinlenmem lazım. Deden seni götürsün, sonra getirsin.
0: Beni öpmeden mi göndereceksin? Gitmem.
1: Elif'im, ben bir kaza geçirdim. Yüzüm çok çirkin oldu benim. İyileşene kadar seni görmeni istemiyorum.
0: Ama ben seni çok özledim. Ben seni iyileştiririm babacığım. Beni gönderme.

0: Ben kaza getirsem sen beni sevmeyecek misin?
1: Aman kızım dikkat.
0: Hiç baboncuğunu yakar mıyım nene? Baba. Sana resim yaptım. Hadi ellerini çıkar oradan da resmime bak. Geleceksin diye hiç yanımdan ayırmadım.
2: Sen göster bana. Küçük olan sensin.
0: Evet. Ortadaki Leyloş, öbürü de sen. Ben seni iyileştirince Leyloş, sen, ben Amerika'ya gidelim mi?
2: Gidelim kızım. Sen şimdi eve git. Ben iyileşince geleceğim.
0: Yapışık. Bırakırım da sanki seni. Baba.
2: Efendim kızım.
0: Ben seni rüyamda görmüştüm.
2: Ne zaman?
0: Sen yokken. Beni okula götürmek istiyordun. Ben istemiyordum.
2: Ya.
0: Şimdi de sen okula gitmek istemiyorsun.
2: Ben o kadar çok okula gittim ki usandım kızım.
0: Usanmak ne demek?
2: Yoruldum.
0: Yatıyorsun ya, dinleneceksin işte.
2: Öyle değil kızım.
0: Haklısın baba. Ben de çok yoruldum. Hadi birlikte dinlenelim. Bana da takalım mı bunlardan? Yanlışlıkla canını acıtmayayım uyurken sana çarpıp.
2: Baba, Akif'e söyler misin bunları açsın? Kızıma sarılayım ben. Biraz dinlenip kalkalım.

0: Kaldır elleri.
1: Silahım yok. Akif'le görüşeceğim.
2: Durun. Ne işin var burada?
1: Sizinle konuşmam lazım.
2: Ne anlatacaksın Talha? Mirsat'ı nasıl öldürdüğünü mü?
1: Burada mı

0: Talha.
1: Şamil. Ne arıyor bu burada?
2: Sizinle konuşmaya geldim.
1: Benim hainlerle konuşacak bir şeyim yok. Bunu alın. Karargaha teslim edin.
2: Siz benim silah arkadaşımsınız. Beni dinlemeden mi teslim edeceksiniz?
3: Sen Mirsad'ı dinledin mi kafasına sıkmadan önce?
2: Mirsad'ı öldürseydim buraya gelir miydim?
4: Kim öldürdü o zaman?
2: Size kim benim öldürdüğümü söylediyse o öldürdü.
5: Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. Bu çorba aşmış.
10: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
13: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok. Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
16: Armut koltukta Storm viraja alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Şu probisi bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
17: Anlıyor, yapamıyor.
19: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 26 Eylül 2 Ekim arasında Binde Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99

0: üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Boş ErgoMaster el blenderımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blenderı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Boş mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
3: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Boş ErgoMaster el blenderları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
5: Kazancım Net,

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
9: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
10: Burası neresi?
9: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
10: Yum yum yumuşacık.
9: Familyadan saf su dokunuşu.
10: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
9: Tek dokunuşta farkı hissedin.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
13: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça

0: Diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Sadece durula.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası. Haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
13: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sadece durula.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Kendine iyi bakmanın ışıltısı, etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an, içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: yoldan bak.
1: Japan Dil Egno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Şu promisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.
13: Aksaç diye iftira atarak hainliğini gizleyebileceğini mi sanıyorsun?
14: Ben sizden gizlenen gerçeğin ortaya çıkması için geldim. Mirsat, Sencer'in ihanetini öğrendi. Polat Alemdar'a yardımcı olmaya çalışırken canından oldu.
13: Siz geçin. Ben geliyorum.

0: Güzel kızım benim.
1: Anne.
0: Efendim yavrum.
1: Saçımı tarar mısın?
0: Tabii ki güzel kızım.
1: Polat nasıl?
0: Bitap kızım. Baban çaresiz Elif'i götürdü yanına. Biraz kendine geldi.
1: Benim canım ona bin kere feda olsun.
0: Artık demeyin şunları kızım. Hep birlikte yaşayalım.
1: Ayna var mı anne?
0: Hı hı.

0: Biraz da makyaj yapsam. Belki Polat beni görmeye gelir. Böyle görmesin.
1: Arkadaşlar anlamıyor musunuz? Talha burada psikolojik hareket yapıyor. Ne zamandır kimlerin yanında saklanıyordu? Abdüleylerin. Şimdi de kafamızı karıştırmak için aramıza gönderdiler tekrar.
2: Senin yaptığın da psikolojik hareket. Nasıl oldu da bu kadar kısa zamanda her şeyi çözüverdin?
1: Direncimiz başka türlü nasıl kırabilirlerdi? Gece operasyon yaptılar, gördük. Başka çareleri kalmayınca Talha'yı sürdüler.
0: Arkadaşlar, Talha Aksaç'ın ihanet içinde olduğunu söylüyor. Bu öyle geçiştirilecek bir konu değil.
3: Eski Aksaçlı bizim ölüm kararımızı verdi. Adil Bey'e karşı ben ve Alptekin ön yargılı olabiliriz. Ama uyguladığı politikaların bu kadar hızlı değiştirilmesine benim aklım yatmıyor.
4: Benim de Dışişleri Bakanı'nın vurulmasına aklım yatmıyor. Talha bu işi Temirhan'ın Aksaçlı'nın emriyle yaptığını söyledi. Doğru değil mi Akif? Sen de oradaymışsın. Sen en

0: Arkadaşlar, ihtiyarlar için hiçbir makamın, mevkiinin ya da orada kimin oturduğunun bir önemi yok. Önemli olan milletin bekası. Görüyorsunuz işte, onlara en fazla hizmette bulunan Polat Alemdar bile sonunda ihanete düşebiliyor.
1: Ben artık hiçbir şeyden emin olamıyorum.
2: Akif, en doğrusu bu sorularımıza Aksaçlı'nın cevap vermesi.
0: Operasyon bittikten sonra herkes sorularının cevabını alacak.
3: Tamam patron, ama benim de bir isteğim var. Madem biz operasyon bitene kadar sabredeceğiz, sen de Talha'yı o zamana kadar karargaha göndermeyip burada tutacaksın. Talha'nın sorgusunda her şey açığa çıkarken bizim de orada olmamız lazım.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Can Polat Ömer babayla haber göndermiş.
2: Karışmasınlar işlerine baksınlar mı demiş Süfkar ağa.
0: Yok Cahit. Hazır olsunlar, gece buradan çıkacağım demiş. Hı?
1: Allah'ım sana çok şükür.
0: Can Polat oradan çıksın, beraber şükredelim. Nasıl çıkaracağız, planınız var mı?
2: Züfkar ağa, abi çıkacağım demiş ya, her türlü oradan çıkarız. Yengeden haber var mı?
0: İyiymiş çok şükür. Hayati tehlikeye atlatmış.

0: Dinliyorum efendim.
1: Akif, hazırlığını yap.
2: Polat alemleri almak üzere bir ekip geliyor.
0: Efendim, bizim getirmemiz daha uygun.
2: Ne diyorsan onu yap Akif.

0: Hazırlan. Buradaki misafirliğim bitti. Seni nakletmek için ekip geliyor.
1: Akif. Gitmeden son kez Leyla'yı görmeme izin ver.

0: Biliyordum geleceğini.
1: Nasıl oldun?
0: İyiyim. Beni hemen öyle başından savacağını mı sandın?
1: Deme öyle.
0: Baktın ki kurtuluş yok. Şunu öldüreyim dedin değil mi?
1: Leyla.
0: Yok öyle. Anca beraber kanca beraber.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilediğine göre beni gerçekten öldürmek istedin galiba.
1: Olur mu hiç öyle şey? Kıyabilir miyim ben sana? Seni kaybettim zannettim.
0: Ben hep senin yanındayım canım.
1: Hayatımda ilk defa kendimi öldürmek istedim. Sensiz yaşamak istemedim.
0: Senin yokluğuna dayanamam Polat. Beni sensiz bırakma.
1: Beni bu halimde bile seven birini bulmuşum. Bırakır mıyım?

0: Polat'ın Savcan'ımı görmesine izin vermişsin.
1: Polat Alemdar'ı almak için ekip yola çıktı. Birazdan nakledeceğiz.
0: Akif, hata mı yapıyoruz?
1: Sen de başlama Aynur'a. Biz heyete bağlıyız, kişilere değil.
0: Temirhan'ı niye vurdun?
1: Buraya hatamı yüzüme vurmaya mı geldin?
0: Hayır. Sana bir şey anlatmaya geldim. Temirhan'ı vurdun çünkü yaptığı şey sana yanlış geldi. Bir bakana suikast yapıyordu, engel oldun. O anda kim olduğunun önemi yoktu. Ne yaptığının önemi vardı. Aksaçların yaptıkları sana doğru geliyor mu Akif?

0: Polat Alemdar, bu kadar yeter. Artık gidiyoruz.
1: Nereye götürüyorsunuz Polat'ı?
2: Merak etme canım. Doktor sargılarıma bakacaktı.
1: Polat!
2: Bir yere gittiğim yok canım. Yine geleceğim yanına.

0: gelmiş Polat Alemdar'ı almaya.
1: Evet efendim.
2: Ne oldu Fatma?
0: Bunlar İsrail timi.

0: Akif, biraz konuşabilir miyiz?
1: Şimdi olmaz Fatma.
0: Akif, konuşmamız lazım, çok önemli.
1: Siz hazırlayın, ben geliyorum. Ne var, ne oldu?
0: Polat Alemdar'ı İsraillere teslim edeceğimizden haberin var mıydı?
1: Ne saçmalıyorsun sen?
0: İsrail'in özel kuvveti mi? Polat Alemdar'ı almaya gelmişler. Gel benimle.

0: Totalyanları sen teslim edeceksin.
1: Sen mi teslim alacaksın?
0: Anlaşılan Polat Alemdar seni bayağı yormuş. Ama benim seninle kaybedecek vaktim yok. Bir an önce getirin.
1: Getirmezsem?
0: Sonuçlarla katlanırsın.
2: Nasıl küstah küstah konuşuyor?
1: Geçin içeri. Sen de bekleyeceksin. Polat Alemdar hazırlanıyor.

0: Filistin'de ne kadar masum insanı katlettiğini biliyor musun?
1: Fatma yeter. Lütfen. Aynur'a, Polat Alemdar'ı gelenlere sen teslim edeceksin. Haydar, Alptekin, siz dışarıda bekleyin. İçeri girmeye kalkmasınlar.

0: Polat Alemdar'ı size teslim etmemiz söylendi.
1: Efendim? Ne diyorsun sen?
2: Ne oldu Cahit?
1: İsrailler hastaneye gelmiş abi almaya.
2: Sence
1: abi İsraillere vermiş.

Yanık acısını iyi bilirim Polat Alemdar. Filistin'de, Lübnan'da çok adam yaktım. Çığlıkları, inlemeleri hala kulaklarımda. Ses tellerinde mi yandı yoksa? Yoksa utanıyor musun sesinden ha?

laf ister misin? Şimdiye kadar bağımlısı olmuşsundur. İstemiyor musun? Fazla uzun sürmez. Birazdan yalvarmaya başlarsın.

0: Bu iş benim kanıma dokunuyor arkadaşlar.
1: Hepimizin kanına dokunuyor Fatma. Ama emirler böyle. Bizim işimizde duygusallığa yer yok.
0: Duygusallığa yer yok da... Akif niye kendi elleriyle teslim edemedi Polat Alemdar'ı?

0: Tek başıma konuşmaktan sıkıldım. Polat Alemdar'la senin de hukukun eskiye dayanır. Belki seninle konuşur, ha?
1: Polat Alemdar da bütün Türkler gibi inatçı. Konuş dersin, konuşmamak için dilini yutar. Sus desek buradan İsrail'e kadar susmaz. Bize çektirdiğin acıların bin beterini çekeceksin.
0: Şunu sargılarını aç. Gözlerindeki korkuyu görmek istiyorum.

0: Polat Alemdar yeteri kadar Siyonist öldürdü. Onun yerine ben geleyim dedim.
1: Arkadaşlar, ne olursa olsun Polat Alemdar bizden biriydi. Sizi bilmem ama ben onu Siyonistlere hangi gerekçeyle teslim ettiğimizi bilmek istiyorum.
2: Operasyon bitince Akif bizi Aksaçlı ile görüştürecekti. Gidip bizzat kendisine sorarsın Fatma.
3: Akif nerede?
4: Akif burada değil.

0: Akif, ne yapıyorsun?
1: Bırak o sargıları. Adamlar seni istemiyor, beni istiyor.
0: Doğru mu Akif?
1: Akif, benim hatalarımın bedelini ödemene izin veremem.
2: Ben kendi hatamın bedelini ödüyorum abi. Sencer'e inanmakla hayatımın en büyük hatasını yaptım.
1: O hatayı yapan tek sen değilsin. Hepimiz aynı hatayı yaptık. Onu yetiştiren ak saçlı bile Sencer'in gerçek yüzünü göremedi.
2: Abi, İsrailler seni alırsa öldürürler. Kurtulamazsın.
1: Ben bu halde yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur. Sen daha yolun başındasın. Yapacak çok hizmetim var.
2: Tamam işte. Ben de bu şekilde hizmette bulunmayı tercih ediyorum.

0: Başımıza kelepçeleri tak.
1: Akif, İsraillerin Polat Alemdar'ı yaşatmayacaklarını bildiğine göre seni yaşatmayacaklarını da biliyorsun.
0: Aynur'a dediğimi yap.
1: Akif, seni ellerimle onlara teslim edemem.
0: Edeceksin.
1: Bunu benden isteme.
0: Beni biraz olsun seviyorsan hatamı telafi etmeme yardım et. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam Aynur'a.

0: Akif bize sormadan nasıl böyle bir karar alır?
1: Akif doğru olanı yapmış. Ben de onun yerinde olsam bir ömür boyu vicdan azabıyla yaşayacağıma bedeli neyse öderdim.
2: Aksaçlı'ya durumu bildirecek miyiz?
3: Aksaçlı'ya durumu bildirirsek Akif kendini boşuna feda etmiş olur.
0: Benim anlamadığım, Akif birdenbire niye karar değiştirdi? Talha'nın söylediklerini dinlemek bile istememişti.
1: Bana kalırsa yapılacak tek bir şey var. Polat Alemdar'ı buradan çıkarıp güvenli bir yere götüreceğiz.
4: Akif bir tercih yaptı. Hainlerin oyununu bozdu. Ben Akif'i elinde bırakmayacağım. Tercih sırası sizde.

0: Efendim, bunu neden yaşatıyoruz? Sıkalım kafasına gitsin.
1: Bana oyun oynayan kimseye kolay ölüm yok. Madem Polat Alemdar'ın yerine geçti, ben Polat'ı alana kadar onun acılarını bu çekecek.

0: Gir.
1: Efendim, KGT'den Haydar karargahı aramış. Çok önemli gelişmeler olduğunu ve sizinle görüşmek istediğini söylemiş.
0: Seni dinliyorum Haydar.
2: Efendim, Akif Polat Elemdar'ı İsrail timine teslim etmedi.
0: Ne diyorsun sen?
3: Polat Elemdar'a zaman kazandırmak için Akif onun yerine geçmiş.
2: Bütün ekip Polat Elemdar'la birlikte hareket ediyor.
0: Sen de Polat'la hareket edeceksin.
2: Anlamadım efendim.
4: Diğerleri nasıl Polat'a itaat ediyorsa, sen de onlar gibi görüneceksin.
0: Fırsatını bulduğun anda da kafasını kopartacaksın.
2: Efendim, en uygun zaman şimdi. Buradan çıkmadan işini bitirmemiz lazım.
4: Ben dışarıda bekleyen time gerekli talimatı vereceğim.
0: Sen sakın açığa çıkma.
3: Anlaşıldı efendim.
5: Anlaşıldı efendim.

0: İyi misin koçum?
1: İyiyim abi. Aynur'u anlattı. Akif'i kurtarmamız lazım.
0: Kurtaracağız koçum.

0: Abi, Tim komutanı ile bir konuşayım ben.
1: Gülüm, Sencer'den direkt emir almışlarsa seni dinlemezler.
2: Ne yapacağız abi?
1: Fatma, Aynur'a, siz Leyla ile ilgilenin. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Gerekirse sıkacağız ama kimseyi öldürmeyeceğiz. Hadi.

0: Savcı hanım çıkmayın. Polat iyi mi? Aynur'a cevap ver. Polat'a bir şey mi oldu? Polat abi iyi ama sen beni oyalamaya devam edersen adamlar kafamıza sıkacak.
1: Tüm kaç kişi?
2: 14 abi.
1: Diğerleri arkamızdan dolanacak. Şamil, Alptekin, Talha yukarıyı tutun.

0: İyiyim.
1: Arkadaşına yardım et.
2: Savcı hanımı çıkarıyoruz. Kapıyı al.
0: Tamam.
3: Polat Alemdar içeride mi?
1: Seni ayağa kaldırmak için bütün hastaneyi ayağa kaldırdım bak.
2: Senin bir tatlı sözün yeterdi beni ayağa kaldırmaya.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Abi Akif aradı. İsrailler gelmiş sen almaya. Polat abi vermeyeceğim, gelin alın dedi. Biz de anlamadık ne dediğini.
0: Zülfikar ağa, beni gördün Sevinç'ten mi ağlıyorsun? Yoksa halimi gördün ona mı ağlıyorsun?
2: Aslan, yaralı da olsa aslandır. Çok şükür, seni ayakta gördüm ya. Artık Yezidler aman yok.
0: Cahit, acele çıkmamız lazım. Ben size yolda anlatırım ne olduğunu.

0: Fatma, Aynur'a, siz Leyla ile Şamil'i bizim hastaneye götüreceksiniz. Cahit, sen de Hüsnü yara hazırlığını yapsın.
1: Tamam abi.
2: Abi, müsaade edersen ben sizinle Akif'in peşinden gelmek istiyorum.
3: Ben giderim Fatma ile abi.
4: Merak etme Can Polat. Bizim çocukları da göndeririz.

0: Sencer'in planı mıydı bütün bunlar?
1: Evet. En başından beri seninle oynuyor. Cüzsene bakan da seni bir adam falan sanır ha. Erkek gibi vur.
0: Bana Sencer'i arayın. Sen vuruyorsun, adamın beyni uyuşacağına senin beynin uyuşuyor. Sencer'in planı olsa böyle konuşur mu? Sorun çıkaran oldu mu?
2: Efendim, hepsi zarfları saygıyla kabul ettiler. Hiçbir sorun yok.
0: Büyük iş başardın Mete. Bundan sonra kimse yolumuza çıkamaz.
2: Efendim, bundan sonrası için benden beklentinizi sorabilir miyim?
0: Bundan sonra naibim sensin Mete. Heyetin ve benim güvenliğimiz sana emanet. Ekibini buna göre oluştur.
2: Güveninize layık olmak için

0: elimden gelen her şeyi yapacağım efendim.
1: Naip olarak ilk görevin Adil Bey'le ilgilenmek. Tutulduğu yere gidip işini bitir.
0: Emredersiniz efendim.

0: Olanları biliyorum Yakup. Gereğini yapacağım, merak etme.
1: Çaylakların bile sana inanmıyor. Benim inanmamı mı bekliyorsun?
0: O hain elinde mi? Onu istiyorum.
1: Haininle ilgileniyorum Sencer. Ondan sonra da sırada Polat Alemdar ve sen varsın.
2: Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artisi var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Artline artisi var.
5: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Oy şefim.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: Daha yeni almadık mı?
1: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, hele şu oyuncu. Hatim bizlik bir durum yok ki. Yok ki, yok ki. Yoksa? Var mı?
3: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik

herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Eme diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki bellona bellona.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sadece Durula.
8: Yeni Durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Durula.

0: Keyfi. Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
3: Burası neresi?
2: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
3: Yum yum yumuşacık.
2: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
2: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
11: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Bosch Ergomaster El Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch Ergomaster El Blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.
7: Mete, Jakob'un Türkiye'den çıkmaması lazım. Haydar'la bağlantı kur. Ama dikkat et, açığa çıkmasın.
8: Efendim, Adil Bey?
7: Bırak şimdi Adil'i. Bu herif ülkeden sağ çıkarsa, Amerika'da, İsrail'de tepemize biner.
8: Efendim, Amerikalılarla benim aram iyidir. Onları ikna etmenin yollarını biliyorum.
7: Mete, CIA'den 3-5 adamla poker oynadın diye bütün stratejimizi riske atmamı mı bekliyorsun? Senin poker oynadığın adamlar, Jakob'un adını durunca esas duruşa geçerler.

0: Abi, hocanın yanında ne işimiz var şimdi?
1: Abdülay, bunların yurt dışına çıkışını engelleyebilecek başka biri var mı?
0: Abi, Sencer her tarafa nüfuz etti. İstihbarat da onun elinde artık.

0: Ne yapıyorsun lan? Dikkat etsene, onlar milli servet.
1: Abi basıldık. Devlet baba gelmiş.
0: Devlet artık emrimizde ha. Rahat ol oğlum. Demokrasi böyle bir şey ha. Artık ayağımıza geliyor. Hadi topla bunları.
2: Yeter karı, adam bitti.
3: Aman Eşref Bey. Sen de. Mete'ye karışma, buna karışma.

0: Peki Aksaçlı'yı nasıl bulacağız?
1: Konuş oğlum sen de. Bundan sabaha kadar palaska yiyeceğine... Söyle işte, nerede tutuyor Sencer Adil Bey'i?
2: Bilmiyorum.
0: Oğlum, sizde hiç büyüye saygı kalmamış. İstiyorsun ki illa ben gideyim, Mete Ağa'ndan öğreneyim, öyle mi? Peki sen bilirsin oğlum, sen bilirsin.

0: Mete, ne biçim eğitiyorsun adamlarını? Ha?
1: Mete, senin devlete hizmetlerini ve fedakarlıklarını biliyorum. Ama hizmet ettiğin kişi şu anda en büyük hain.
2: Aksaçlı'ya göre de en büyük hain sizlersiniz.
1: Bir insanın hain olup olmadığını nasıl anlarsın Mete? Yaptığı icraatlarla. Sen Türkiye'deki terör sorununu en iyi bilenlerden birisin. Sencer'in stratejisiyle açılımı baltalama hamlelerini nasıl buluyorsun? Bu hainlik değil de nedir?
2: Herkesin yöntemi farklı. Kimi savaşarak bitirmek ister, kimi anlaşarak.
1: Savaşarak bitiyorsa, siz o kadar yıl savaştınız, bitirebildiniz mi?
0: Eşref Bey, ne yarıyorsunuz çenenizi? Mete, bana bak. Bak bilirsin, ben seni sevmem. Sen de beni sevmezsin.
2: Ama Mete, bu adam seni sattı. Sattı! Seni bize yem etti. Ha?
0: Biz tavuk değiliz. Ama sen solucan olmayı kabul ediyorsan bizim için sorun yok. Ben gider Aziz Ezer konuştururum Mete.
3: Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın.

0: Efendim merhabalar, iyi pazarlar, günaydın. Saatlerimiz 10.45'i gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. 7. gün programına başlıyoruz. Ben Melis Sabahcı ve programın daimi konuğu Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda ile birlikte. Yusuf Alabarda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis'e, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine bir sürü hayli konu başlıkları hazırladık.
1: Evet.
0: Ama çok önemli bir soruşturma var ki.
1: Evet.
0: Fon soruşturması. Tabii iddialar büyük, rakamlar büyük. Bununla ilgili detayları tabii ki size sormak isterim. Çünkü bir sistemden bahsediliyor Yusuf Bey, bir fon sistemi. Tabii insanlar buraya paralarını değerlendirmek için bir yatırım amaçlı kullandıkları bir sistem.
1: Evet.
0: Fakat savcılık bu konuyla ilgili harekete geçiyor. Çünkü şüpheli hareketler tespit edildiği iddiası gündemde.
1: Evet.
0: Şu anda çok yüksek rakamlar, sadece rakamların yanı sıra bazı şirketlerin üzerine kayıtlı olan işte tekneler, yatlar, araçlar, ya bunlar çok tabii ki şüpheli hareketler olarak gözüküyor ve savcılık da konuyla ilgili inceleme başlatıyor. Şüpheliler var, gözaltı süreçleri var. Bu arada devam eden de bir soruşturma olduğunun altında çizmek isterim. Tabii siz de notlarınızı aldınız.
1: Evet.
0: Bize neler aktarırsınız bu konuyla ilgili?
1: Şimdi tabii hiç kenarından, köşesinden

0: dolaşmadan bu pervasızlığın ne anlama geldiğini, her zaman olduğu gibi hiçbir konudan çekinmeden, hiçbir konuda aman ne olur pulu mu dökülür falan demeden gündeme getiriyoruz. Yedinci evet. günün en önemli özelliği bu. Şimdi bu fon konusunda da geçtiğimiz günler içerisinde patlak veren bir olay, Adalet Bakanlığı'nın açtığı bir soruşturma ve 17 Eylül'de de 131 adet fonun işleminin kapatılması sonrasında ortaya çıkan bir sıkıntı. Şimdi bizi dinleyenler şunu bizden duymak isteyebilir. Yani ne ki bu?
1: Evet.
0: Yani ne ki bu? Şimdi biz Fatih Terim Fonu diye bir şeyle karşılaşmıştık 2023 yılında. Orada bazı isimler vardı, çok bilinmiş, Muslera gibi falan. Bunlar etrafındaki insanlara demişler ki ya biz bir fon kurduk, Fatih Terim Fonu. İşte buraya paranı verdiğinde dolar euro bazında %40 kazanıyorsun. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin %30 %40 kazanabileceğiniz dolar cinsinden bir yer yoktur. Ama bunları yapmışlar. Bir banka mı şube müdürünün odasında yapmışlar. Paralarını verenler de zannetmişler ki bu işi banka aracılığıyla yapıyoruz falan. Sonra bir bakmışlar ki bankanın kayıtlarında yok, o yok, bu yok falan. 45 milyon dolar buhar oldu gitti. Şimdi elbette bu o konuyla bir değil. Bunu anlatanlar olduğu için söyledim. Burada devletin kurum ve kuruluşları üzerinden bu işlem yapılmış. Yani insanlar gitmişler. Borsaya paralarını yatırmışlar, kayıtlı borsa sistemine girmişler. Buradaki parayla portföy yönetim şirketleri belli hisseleri satın almış ve bu satın alma üzerinden de %10.000 kazanan insanlara kadar görmek mümkün. Yani adam bir yatırmış 10.000 almış, 1 milyon yatırmış 10 milyara çıkmış. Hı hı. Veya işte 1 milyon TL yatırmış 1 milyara çıkmış, 30 milyon yatırmış 700 milyona çıkmış falan. İnanılması oldukça güç rakamlar. Şimdi dolayısıyla bunun zaten kendi içerisinde bir takım sıkıntılarının olduğu baktığında anlaşılır. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir kazanma şekli yok. Dolayısıyla bir piyasa manipülasyonu ve fon usulsüzlüğü var.
1: Bir dakika, şimdi her yatırımcıyı ilgilendiren bir mevzudan bahsetmiyoruz aslında
0: değil, tabii ki. Yani 131 tane fondan. Evet. 2200 tane fon var Türkiye'de. Bunun 131'inden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında giren burada çok kazanç elde etmek maksadıyla girdiği aşikar. Hepsi için söyleyemeyiz ama 450 bin civarında da vatandaşın parası burada bu 131 fonda şu an kilitlenmiş durumda. Şimdi ne yapmışlar mesela? Bu fona gelen paralarla bu Tera gibi firmaların bazı hisse senetlerine olan teveccühü, o hisse senetlerini 9 milyar TL'den 620 milyar TL'ye çıkartmış. Ya bir bakıyorsun ki 9 milyar TL'lik hisse birkaç ay içerisinde 620 milyar olmuş. Yani hemen hemen nereden baksanız 15 katına çıkmış. Şimdi tabii bu anlaşılabilir bir şey değil. 20 katına çıkmış, 40 katına çıkmış hisse senetleri var. Şimdi burada bir piyasa manipülasyonu olduğu için SPK gibi, sermaye piyasası gibi kurumların gözetim ve denetim görevlerini hakkıyla yerine getirmediğine dair eleştiriler var. Ve bu eleştiriler dinlediğimizde de çok haksız değil sevgili Melisa. Şimdi dolayısıyla insanlar şunu söylüyor. Eğer burada bir borsa manipülasyonu varsa, piyasa manipülasyonu varsa, fon usulsüzlükleri varsa bu insanlar bu işleri resmi kanallardan, yani devletin borsasının üzerinden yaptıkları için çok daha öncesinden bu işe neşter atılmalıydı diyenler var ve haksız değiller. Bunun dışında da Maliye Bakanı'nın bundan yaklaşık 8-9 ay önce bu konuya dair bir açıklamasının olduğu biliniyor. Şimdi dolayısıyla geldiğimiz noktada insanlar buralara paralarını yatırmışlar ve burada 18 milyar dolar civarında bir paranın akıbetiyle ilgili bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı da kendi içinde anlaşılabilmesi için adeta hani büyük bir önümüze lahana koyalım, açtıkça açılıyor ya, yani içinde kendi içerisinde açılması gereken konular var.
1: Çok neden? Şüpheli konular.
0: Neden? Aslında, neden? Mi? Evet, 18 milyar ama adam 5 koymuş. Parası arka arkaya zirve yapmış. Para olmuş 500 lira birkaç ay içerisinde.
1: Bu olağan bir durum olabilir
0: i̇şte,
1: miydi?
0: Olur mu? 5 lirayı 500 lira yapan olağan bir durum olabilir mi? Şimdi bunlar geri ödemeye tabi tutulacağı zaman parasını 500 lira üzerinden isteyenler var. Herkes için söylemiyorum. Ben diyor 5 lira koymuştum. Param 500 lira olmuştu ki diyor. Satış yapmaya kalktığımda satış yapamadım diyor. Ben dolayısıyla paramı 500 lira olarak isterim. Şimdi

0: bu fon yönetiminde herhangi bir bankadan siz bir hesap açtığınızda, fon almak istediğinizde banka size anket yapıyor. Siz garantici misiniz? Risk almayı ne kadar seversiniz? Yüksek riskin yüksek getirisi olduğu gibi yüksek risk almanın yüksek götürüsü de olabilir diye. Ve sizi birden ona kadar risk tablosu içerisinde bir yere oturtuyor ve sizin verdiğiniz parayı bankaya, banka ona göre değerlendiriyor. Şimdi bu arkadaşlar yüksek risk almışlar. Hatta olağanüstü olmaması gereken bir yüksek risk almışlar. Şimdi diyorlar ki, herkes için söylemiyorum bunu. Yani o fonun içindeki 450 bin kişinin içerisinde yer alıp çıkamayanlar açısından söylüyorum. Ben 5 lira yatırmıştım. Param 5 ay içerisinde 500 lira oldu. Dünyada böyle bir şey yok. Paramı 500 lira. Şimdi vatandaşlar şu konuda oldukça kararlılar. Bu fonzedeler ile alakalı 5 liram 500 lira oldu diyene sakın 500 lirayı benim devlete ödediğim vergilerin bulunduğu Beytülmal'dan vermeyin diyor. Bu haklı bir vatandaş tepkisi. Neden? Çünkü o gitmiş kendi çapında risk almış. 5 lirasını 500 lira yaptığında bana vermeyeceğine göre 5 lirası 500 lira değil de 5 lira olarak geri verildiğine şükretsin diye kendi içinde bir tartışma var. Şimdi bununla alakalı bu fonu çok güzel özetleyen bir şey var. Bu yabancı basında da Ponzi-like diye geçti. Yani fonlar üzerinden bir saadet zinciri kurulmuş. Saadet zincirleri kurulduğunda sevgili Melisa kime gelir biliyor musun fatura? En son girene gelir. Birileri fonu almış en yüksekten çıkmış en sonda gelenlere de fatura kesilmiş. Köyün birine Hindistan'da bir tüccar geliyor. Bana diyor maymun getirin. 100 liraya diyor alacağım tanesini. İnsanlar köyde çıkıyorlar 100 liraya alıyorlar. Bir hafta sonra aynı tüccar yine geliyor. Bu sefer diyor 200 liraya maymunları alacağım diyor. Yine topluyorlar ama maymunlar azalmaya başlıyor. En son geldi diyor ki 300 lira diyor. Azaldı maymunlar diyor. Bana 300 liradan getirin diyor. 300 liradan da topluyor. Diyor ki 15 gün sonra geri geleceğim. Bu sefer 1000 liradan alacağım. Ama köylü çıkıyor maymun kalmamış. En son buldukları maymunları da 300 liradan satmışlar. O adamın tanıdığı biri geliyor. Diyor ki beyler diyor o adam benim arkadaşım. Sizden aldıkları maymunları ben size 700 liraya satayım. Nasıl olsa 1000 liraya alacak yine 300 lira karınız olacak. Bunun üzerine o tüccarın elinde ne kadar maymun varsa 100 liraya 200 liraya almış. Köylüye 700 liraya satıyor. Köylü de bekliyor ki o adam gelecek 1000 liraya alacak. O adam hiç gelmiyor köylü maymuna dönüyor. Şimdi hikaye bunun gibi. 100 liraya alırken iyi, 200 liraya alırken iyi, 300 liraya alırken iyi. Sonra topladığı bütün maymunları adam sana 700 liradan satıyor ve sistemin dışına çıkıyor. Şimdi ama sorun şu. Son 3 ay içerisinde çıkanlar var. Bunlar belli bir bilgiye istinaden çıktılarsa bu sadece bir kanunlar nezdinde hukuken mübah görülen, hukuken vicdanen değil, hukuken mübah görülen aldım sattım ilişkisi mi?
1: Yoksa
0: manipülasyonları santim santim, dakika dakika, saniye saniye bilip buradan alıp burada çıkış yapıp parsayı toparlayıp gidenlere ne olacak ve bunlar kimler? İşte Adalet Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Dedi ki son 3 ay içerisinde fondan çıkış yapan herkesin isminin listesini çıkarttık. Peki ne olacak bu ismi çıkanlar? Bu kapsamda yeni bir adım daha atılmış. Akın Gürley'in açıklamasını okuyorum. 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fondan para çıkış tutarları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.
1: Tabii bugün sabah da hatta bilgi.
0: Tabii. Diyor ki yani diyor ki para hangi hesaba aktarılsa aktarılsın. Yani daha önceden alıp da parsayı çıkmış sistemden olanlar için hangi şirketin mal varlığı veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz diyor.
1: Yani şüpheli görülen davranışlar,
0: evet,
1: şüpheli
0: tabii.
1: Görülen sistem üzerindeki hareketleri aslında inceliyorlar.
0: Evet, şimdi bu konuyla ilgili dün ortaya atılan iddiaların bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin de bu fonun içerisinde

0: de işlem yapan kişilerden olduğu iddiası ortaya atıldı. Gün boyu beklendi. Daha sonrasında Fatma Betül Sayankaya, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı yardımcılığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun dışında ismi geçen iddiadır yine, kişiler arasında Bolu eski belediye başkanı Tanju Özcan ile Bülent Tezcan'ın falan konunun içerisinde, yani partilerin içinde birçok kişiye sirayet etmiş bir durum olduğu biliniyor. Şimdi burada insanlar şunu söyleyebilir. Ya kardeşim, biz yasal yoldan girdik, zirve yapınca da çıktık. Hiçbir bilgi de kimseden almadık. Bu taraftaki bir konu bu, tamam mı? Ya hiçbir konuda hiçbir bilgi almasan bile bir koyup 10 bin almanın, bir koyup 5 bin almanın izahının mümkün olmadığını düşünüyorum. Neden? Ben Osmanlı Bankası'nın bir müzesine girdiğimde duvarda çok güzel bir hadis-i şerif görmüştüm. Hoşuma gitti o. Çünkü fakirlik bizim kaderimiz olmamalı. İnsanlar çalışmalı, para kazanmalı. Ama bir koyup 10 bin alan falan insanların da çalışarak alın teriyle para kazandığını falan da iddia edemeyiz. O El-Kasibi Habibullah yazıyor böyle duvarda. Meğerse Osmanlı'daki bütün ticarethanelerde yazarmış. O şu, helalinden para kazanan Allah'ın sevgili kuludur. Helalinden para kazanan Allah'ın sevgili kuludur. Para kazanmak kötü bir şey değil. Çalışacaksın helalinden, zekatla taşlandırırsan âlâ yubâlâ, yani 10 numara iş yapmış olursunuz. Ama eğer ben 1 lira verdim de 10 bin lira kazandım ve dolayısıyla bu da hukukun içerisinde derseniz, Alev Alatlı Hoca'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmış olduğu ödül töreninde muazzam bir konuşma vardı. O sırada ben de oradaydım. Orada dedi ki, icraya düşmüş olan kardeşinizin mallarını icradan haraç mezat bir piyasa parasıyla satın almanız hukuki olabilir ama ahlaki asla değildir. Şimdi burada da eğer ki hiçbir tüyo alınmadan alttan girip 255 liradan işte fon alıp 4500 liradan çıktıysanız, bir kere vicdani değil. Çünkü neden? Siz topluma örnek olmak açısından siyaset mekanizmasının içerisinde yer alan kişilersiniz. Bu konuda aynayı karşınıza koyduğunuzda vicdanınızla yüzleşmelisiniz. İkincisi, yine bir Rabbani ayet, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ayet-i kerime bu. Yani çalıştığının karşılığı ne? Hem bu dünya için hem ahiret için ne yapıyorsan onun karşılığını alacaksın. Bir cümle söyleyeceğim. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetim ile alakalı bu vazifesini ifa etmedeki kusurunu da şunla izah edeyim. Geçtiğimiz günlerde bir berbere gittim. Orada birisi dedi ki, kredi kartımı unutmuşum dedi, İBAN'a göndersem olur mu? Berber dedi ki, ya Maliye Bakanlığı çok sıkıştırıyor bizi. Yani bu dedi sorun olur, sonra gel ver. Şimdi olması gereken ne? Elbette 1 lira bile olsa vergilendirilmiş olması. Maliye Bakanlığı'nın hesap sormasında eyvallah diyorum. Yani hiç kimse 800 lira, 10 lira, 20 lira neyse. E kardeşim, berberin 800 lirası gözetim ve denetim altında da 18 milyarlık işlemler yapılıyor burada. Neden gözetim ve denetim altında değil? İnsanlar haklı olarak bunu da elbette soruyorlar.
1: Ama işte zaten şu anda da bununla ilgili devam eden bir soruşturma var.
0: Şimdi bununla alakalı son bir cümle söyleyeyim. Bütün mal varlıklarına el koyuldu. Özellikle Tera'nın falan AVM'leri var, otoparkları var, işte büyük rezidansları var, bankadaki paraları var. Bu giriş çıkış yapan son iki ay içerisindeki kişiler dahil hepsinin mal varlığı dondurulmuş, müsaade altına alınmış. Daha doğrusu müsaade edemeyip şu an için dondurulmuş vaziyette. Yani bu paralar Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden tasfiye edilecek. Ve eğer iddialar doğruysa alınan karar gereği 1 milyon TL ve altında olan vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek için öncelikli olarak buradan başlanacak. 1 Ekim meclis açılıyor.
1: Evet.
0: Muhalefet haklı olarak eleştirilerini burada bol bol getirecektir ama muhalefetin içerisinden isimler de var burada. Burada yapılması gereken ön alıp topluma bu konuyla ilgili asla ve asla yapanın yanına kar kalmadığını ispat etmek için bununla ilgili bir araştırma önergesinde 1 Ekim'den sonra bizzat iktidar partisi tarafından da verilebileceğini düşünüyorum. Olabilir, sadece tabii. Fikrimi söylüyorum.
1: Devam eden bir süreç var. Bir yargı süreci var şu aşamadan sonra. Tabii ki de soruşturma da devam ediyor savcılık tarafından. Türk yargısı en doğru kararı verecektir. En adaletli kararı verecektir.
0: Ama biz bütün çıplaklığıyla ortaya koyduk.
1: Evet. Bundan sonra
0: İyi ki adalet var. Kesinlikle. İyi ki hesap soruluyor. Bir cümlede televizyon ekranlarında ekonomi yorumu yapanlar için söyleyeyim. Ya kardeşim, üfürdüğünüzde kül bırakmıyordunuz. Bu fonlarla ilgili atıp tutuyordunuz. Bilmem ne yapıyordunuz. Bir aydan beri sesiniz çıkmıyor. Ne gazetenizdeki köşenizde gören var, ne ekranda gören var, ne de tweet iseline tutulmuş gibi tweet atıyordunuz. 20 günden bu yana tweet atıyorsunuz. Bunlar da gözümüzden kaçıyor değil. O yüzden bu program heybesi olmayan bir programdır.
1: Peki, kesinlikle de öyle tabii ki. Şimdi tabii dünyadan aslında bir haberle devam edelim isterim Yusuf Bey. Hali de konu başlığımız var. Biliyorsunuz ki hafta içerisinde Amerika'da Birleşmiş Milletler toplantısı gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yine yapmış olduğu o muhteşem konuşmayı aslında biliyorsunuz ki o kürsüden... Dünya beşten büyüktür ifadesini kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yine gerçekten yüreklere dokunan aslında bir konuşma gerçekleştirdi. Peki katil Netanyahu konuştuğunda ne oldu? Tabii onunla ilgili de görüntülerimiz var. Arkadaşlar şu anda ekrana getiriyor görüntüleri. Şu an ekranda görüyorsunuz Yusuf Alabar'da.
0: Tamam.
1: Katil Netanyahu kürsüye çıkıyor. Konuşmasını gerçekleştirdiği sırada... Oradaki delegeler, oradaki isimler salonu terk ediyor. Görüyorsunuz.
0: Gördüm, evet. Şimdi tabii insanlık vicdanı var, bir de Birleşmiş Milletler var. İnsanlık vicdanı salonu terk ediyor. Kimse soykırım suçlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alnının ortasına savaş suçlusu mührü vurduğu bir adamı dinlemek istemiyor. Hı hı. Gelin görün ki Melisa Hanım. Geldiğimiz noktada Netanyahu gibi bir savaş suçlusu daha uçağına binip Yunanistan üzerinden geçerken tevkif edilmesi lazım gelirken kanun gereği Yunanistan'ın, İtalya'nın, Fransa'nın, Kanada'nın üzerinden geçip savaş suçlusu olmasına rağmen BM kürsüsünden konuşabiliyor. Peki katledilen halkın temsilcisi kağıt üzerinde bile olsa Mahmut Abbas nerede? Kendisine vize verilmiyor. Vize verilmediği için de bu kürsüde konuşma yapma şansı kalmıyor. Şimdi bununla alakalı Necip Fazıl Kısaküre'nin çok güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki Allah'ın 10 kulu bekleye dursun 10 pul, birine verdin 9 pul, 9'una verdin 1 pul. Vallahi kurt yapmaz bunu kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kurt kuzulara şah olsa bu düzen olmaz. Bu kadar vahim yani. Mahmut Abbas gibi halkı katledilen kişiler Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulmazken gördüğü yerde tutuklanması gerekir diyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu olarak nitelendirdiği kişiler meclis kürsüsünde Birleşmiş Milletler'in konuşuyorsa Birleşmiş Milletler'in tabutuna son çiviyi de Netanyahu kendisi çakmıştır. Artık BM denilen olgu gömülmeye hazırdır Melisa.
1: Bu arada salonu terk eden heyetlere de korkaklar ifadesinde bulundu katil Netanyahu.
0: Onu ve birisi de elinde şeyle salona kimlerin protesto ederek terk ettiklerini not almaya çalışırken gördük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunlar kendilerinin dışındaki halkları goyim olarak nitelendiriyor. Yani tam anlamıyla hizmet hayvanı. Kimler hizmet hayvanı olmuş? Bize hizmet ediyor, burada bizi dinliyor. Kimler hizmet hayvanı olmayı kabul etmiyor? Bunun adeta Auschwitz'teki temerküz kampındakilerin yoklamasını alır gibi yoklama alan ahlaksız bir tanesi kipasıyla orada dolaşıyordu. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
1: Peki Yusuf Bey, şimdi İsrail'e tepkiler tabii ki dünya çapında devam ediyor. İşte sanatçılar, futbolcular, isimler artık yani sessiz kalamıyor insanlarda. Dünya çapında tabii. Bahsediyorum bundan. Artık bu duruma gerçekten bir dikkat kesilir mi sorusu da tabii ki karşımıza çıkıyor.
0: Şimdi en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Çok enteresan bir şeyi sadece Beyaz TV'ye özel ilk kez söylüyorum. Ben bu seçimlerden mutlak surette herkesin düşündüğünün aksine Netanyahu'nun seçim kazanarak çıkmasını istiyorum. Niçin? Çünkü öyle bir noktaya getirdiler ki sualinize cevap olacak. Netanyahu gittiğinde artık bu işler sona erecek ve İsrail güllük gülistanlık bir demokrasiye dönecekmiş gibi bir hava estiriliyor. Oysa Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet kazanırsa, ki içinde Naftali Bennett gibi İsrail'de daha önce başbakanlık yapmış isimlerin Türkiye ve Müslümanlarla alakalı ortaya koydukları fikirler ortada, hiçbir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor. Ben kendim Ariel Sharon gittikten sonra İsrail'in bir parça daha düzelebileceğini düşünüyordum. Sharon denilen Sabra Shatila katliamının bizzat dizaynı, proje yürütücüsü ölüp gittikten sonra Netanyahu geldi. O soykırıma imza attı. Dolayısıyla Netanyahu gittikten sonra bir şey değişmeyecektir. Hala Netanyahu'nun seçim anketlerinde birkaç milletvekilliğiyle ikinci sıraya düşmüş olması bile Finkelstein isimli, kendisi, annesi ve babası da bir Holokost mağduru olan Yahudi bir profesörün söylediklerini bana hatırlatıyor. Diyor ki, hiç kimse Netanyahu üzerinden İsrail'i aklamaya kalkmasın. Ya İsrail halkı masum, yani olayları yapan Netanyahu gibi bir söyleme girmesin. İsrail halkının ortalama ahlak düzeyi ile Netanyahu'nun ahlak düzeyi aynıdır. Çünkü İsrail'de en uzun süreli başbakanlık yapabilmesi o halkın oyuyla mümkün olmuştur.
1: Mesela diyor. Buna bir örnek verebiliriz. Bu İsrail'li bir futbolcu var. Hatta attığı golü korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak kutlamasının ardından ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Şu anda ekranda görüntüyü görüyorsunuz. Tam da aslında sizin söylediğinize istinaden güzel de bir örnek oldu. Evet,
0: somun pelivanı diye bizim Ege'de kullanılan sahte kahramanlar için bir tabir vardır. Tabii koruma altında somun pehlivanlığı yapmak kolay tabii ki. İşler öyle makinalı tüfek gösterisi bayrakla olmuyor. En nihayetinde karşı çıktığınız Hamas hala bulunduğu noktada duruyor ve siz 2,5 yıldan bu yana soykırım işleyip bebek öldürdünüz ama Hamas'la mücadeleniz hala devam ediyor.
1: Peki, şimdi biraz siyasete
0: ara verelim
1: dilerseniz. İlerleyen dakikalarda tekrar yeniden gündemimize alalım. Ama şimdi ekrana bir aslında görüntü getireceğim Yusuf Bey. Bir öğrenci tabağı yapan bir işletme. Bir tabak hazırlıyor. Fakat hazırladığı tabak tabii dikkat çekiyor. Önce bir görüntümüzü verelim lütfen.
2: Ben öğrenci yemeklerinden hazırlayayım size. Olmazsa olmazımız kıymalı böreğimiz. Kavurmayı da çok yiyorlar bu arada öğrencilerimiz. Şöyle. Kavurmayı da çok yiyorlar bu arada öğrencilerimiz.
1: Şimdi tabii
0: tadımlık bile değil bu, koklamalık. Hani tadımlık derler.
1: İroni
0: ya.
1: Diyeceğim. Aslında tam olarak diyemiyorum. Çünkü şimdi öğrenci olmak zaten çok zor. Evet. Öğrenci şartlarıyla tabii ki de
0: karın doyurmak da zor. Burası özel bir işletme ama değil mi?
1: Tabii ya, özel bir işletme ama sonuç olarak öğrencilere servis edilecek bir durumdan bahsediliyor. Yani kavurmayı çok yiyorlar diyor. Sizce geçerli mi böyle bir açıklama?
0: Kavurmayı çok yiyorsa parasıyla yiyor en nihayetinde. Eğer ki özel bir işletme değil, özel bir işletme. Eğerine girmeye gerek yok. Şimdi özel bir işletme, sen belli bir miktarda para alıyorsun. O paranın karşılığı kavurma, ne kadar koyman gerekiyorsa onu koyarsın ama oraya koymuş oldukları tadımlık bile değil, koklamalık koyuyorlar. Şimdi öğrenciler kavurmayı elbette çok yiyecek. Yani gençler 18-19 yaşında, vücutları ve metabolizması inanılmaz, enerji ihtiyacı var falan. Bir porsiyon ne kadardır? Bir porsiyon 150-200 gramdır. Ama böyle genişçe bir tabağın etrafına bir takım başka şeyler de tabakta olduğu gibi koyuyorsa elbette kavurmayı 200 gram koymazsın ama en azından o böreğin yanında tadabileceği miktarda koyarsın.
1: Ama Yusuf Bey,
0: hanımefendi bayağı iktisatlıymış yani.
1: Ya tabii bu birazcık da kişinin kendi ahlakıyla da alakalı tabii. Bir durum. Yani sadece burası için söylemiyorum ama Yusuf Bey, benim şu dikkatimi çekti. Şimdi bizim eskiden mesela gittiğimiz restoranlar vardı arkadaşlarımızla birlikte. Böyle ev yemekleri yerdik. İşte tabii fiyatlarda artış oldu. Şimdi fiyatlarda artış oldu ama tabakların içerisinde de azalma oldu bu sefer. Yani bunların bir denetleme mekanizması olabilir
0: mi?
1: Yoksa
0: olabilir mi?
1: Mesela
0: olmalı.
1: O işletme hem fiyatını o şekilde koyup hem de işte daha az servis etme tabii hakkına o sahip mi?
0: Ya bir kere vicdanen bunu kendisinin yapmaması lazım. Ahilik ahlakını bu toplumdan sıyırdık attık maalesef. Piyasada ahilik ahlakı kalmayınca, ahilik ahlakı kalmayınca döndü dolaştı. Piyasa birçok sıkıntılı insanın eline düştü. Özellikle yaz mevsimi başladığında turistik mekanlardan tutun. Öğrenci sezonu dediğimiz Ekim ayı geldiğinde de İşte bu türden işletmelerde birçok sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunlar denetim altında bulunuyor. Elbette.
1: Maliyetimiz yüksek diyorlar demek, böyle bir durumda
0: serbest da. Serbest piyasa demek aslında denetimin sonuna kadar yapıldığı piyasa demek. Bir başıboşluk değil. Yani sen onu pahalı fiyattan satabilirsin ama koyman gereken gramajı, vaat ettiğin gramajı, söz verdiğin gramajı oraya yansıtmakla mükellefsin. Dolayısıyla başıboşluk piyasada hiçbir zaman için olmamalı. Burada il sağlık müdürlüklerinden belediyelere

0: varıncaya kadar yani hem hijyen açısından hem yeterli miktarda hizmet verilip verilmediği açısından üzerlerine birçok görev düşüyor. Ben öncesinde şunu hatırlarım, köy bakkalları vardı bizim kasabamızda falan. Hacı Osman, Hacı Ülfet hepsine Allah'tan binlerce kez rahmet diliyorum. Eski terazileri bilir misin? Kuleli terazileri
1: Evet,
0: vardı böyle.
1: evet.
0: Şimdi sana kese kağıdı, naylon da yok ya o zaman. Kese kağıdının içerisinde bir şey satacak değil mi? 100 gramı koyar, bir tane de boş kese kağıdı koyar. Öbür taraftaki kese kağıdının darasını dahi almış olurdu. Bir kese kağıdının hesabını yapan bir millet idik biz. Maalesef bugün fırsatını bulduğunda neler yapabileceğinin kestirilemediği bir toplum haline dönüştük.
1: Peki şimdi bir diğer konumuza hemen hızlıca geçmek istiyorum. Mersin'den bir haber. Bir güzellik merkezinde 3 kadın hastanelik oldu. Verelim görüntüsünü.
2: Bir botoks uygulaması yaptırdık. Fakat biz 3 kişi gittik. 15 günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlü, konuşma güçlü, yutkunma güçlü. Kız kardeşim de görme bozukluğu, çift görme bu şekil belirtiler meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz.
1: Öncelikle geçmiş olsun.
0: Evet, eyvallah. Şimdi bu botoks konusu peynir ekmek. Maşallah botoks yaptırmayan kalmamış piyasada sevgili Melisa. Şimdi hanımefendi bir rahatsızlığından dolayı bunu yaptırdım diyor. Bu istisna tutalım da konuşalım. Lakin benim dışarıda gördüğüm, ekranda gördüğüm hatta arkadaşlarım da dahil olmak üzere hepsi için söylemiyorum bazıları. Arkadaş neden böyle bir yola tevessül edersiniz? Sokakta gördüğüm önemli bir...
1: Botoks yaptırmak normal ama Yusuf Bey. Efendim? Botoks yaptırmak normal bir
0: ya
1: süreç.
0: Tamam yani. Normal. Ben de kendi fikrimi söylüyorum. Ha, tamam. Benim fikrimi söylemem de normal bence.
1: Tabii ki.
0: Ya bak su içemeyen insanlar var. Bardağı ağzına götüremiyor. Yani dudaklarına falan öyle dolgu yaptırmış ki böyle su yanlardan dökülüyor. Yani bunları görmek zorunda değiliz ama insanlar kendilerine bu eziyeti neden yaparlar? Ajda Pekkan'ın Allah kendisine uzun ömür versin. Güzel bir şeyi vardı sözü. Her yaşın ayrı güzelliği var diye. Ama Ajda Hanım da bunu dinlemedi. Zaten modayı getirenlerden bir tanesi de o oldu. Her yerine bir şeyler tıkıştırılmış ama insan profilleri var.
1: Sağlık için de yapılıyor.
0: Sağlık
1: mesela
0: için
1: migren için yapılabiliyor.
0: Ya bizim anamız iyi ki hastalanmamış. Hiç
1: sizde yok mu? Hiç yaptırmadınız mı?
0: Ya, yani var mı sence?
1: Bilmiyorum.
0: Ya yok tabii ki. Yok
1: ya
0: tabii
1: ama hani
0: ki.
1: Bunu yaptıran bana erkekler de var.
0: Bana bazı arkadaşlarım falan soruyor iyi tanıyan. Ya işte saçını boyuyor musun falan. Hı. Saçımda boya falan da yok. Yani yapmam. Allah ne verdiyse. Her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Dolayısıyla ha dikkat ederim. Yaşamıma, hijyenime, sağlığıma, elime, yüzüme, programa çıkışıma, kıyafetime. Elbette dikkat eden bir insanım ama bu ne arkadaş? Yani sokakta her yerlerine bir şeyler tıkıştırılmış. Dudakları artık dışarıya doğru ağırlığından dolayı şey vermiş, bel vermiş. Yüzü gözü şişmiş. Gözlerini ve mimiklerini kontrol etmekte güçlük çeken insanlar görüyorum. Her botokslu böyle değil ama.
1: Tabii.
0: Yani lütfen bu konularla alakalı mütevazi olun yani.
1: Yani şimdi tabii her güzellik merkezinde botoks yaptırılmaz. Sağlık Bakanlığı onaylı yerler olması
0: ya
1: gerekiyor ve bunu yapabilen cerrahi işlemler çünkü
0: tabii.
1: Asıl doktorlar.
0: Cerrahiye bir şey demiyorum. Sağlıkla ilgili olan bir şeye de bir şey demiyorum. İnsanların vücutlarında kendilerini rahatsız eden ufak tefek efendime söyleyeyim kusurlarını düzelttirmesi de çok anlamsız değil. Yani adam
1: abartıya kaçılmasından bahsediyorsun.
0: Mesela ben eleştirmiyorum.
1: Ama o da evet onun kendini yani öyle beğenmesiyle de alakalı bir durum.
0: Adam kendisini beğensin canım ektirsin tabii yani ki. Böyle bir teknoloji var ektirsin.
1: Evet.
0: En nihayetinde kendi saçını kendine ekiyorlar adamın en nihayetinde ama yani burada haddi aşanlarla alakalı bunu söylemek istiyorum. Yani bak gerçekten ben Türk Hava Yolları'nı ya da uçakları çok yoğun kullanan bir insan olarak özellikle oradaki yolcu portföyüne falan baktığımda Allah'ım diyorum ya insanlar neden kendilerinin farkında değil yani.
1: Yani fazlası abartıya kaçmak tabii ki kötü
0: evet.
1: Ama kendisinde nasıl
0: İlla
1: beğeniyorsa.
0: İlla bir pay açık kapı bıraksan Melisa.
1: Ama yani bu çok normal bir durum çünkü yani botoks yaptırmak kötü bir durummuş gibi yansıtılsa
0: botoks
1: da sağlık için de yapılabilir.
0: Botoks yapılınca orada çok kötü olan insanlar var
1: tamam,
0: ve durumlarının farkında değiller. Balıklar gibi diyor ya şair. Ol mahiler derya içinde
1: peki.
0: Deryayı bilmez. Balıklar suyun içinde yaşadığını bilmezmiş. Onlar da onu yapınca çok güzel olduklarını
1: evet.
0: Sananlar var. Değilsiniz arkadaşlar.
1: Abartıya kaçırılırsa evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben de katılıyorum size. Hoş değil. Peki şimdi İzmir'de görülen boşanma davasında Yargıtay eşini evden uzaklaştırarak kapı kilidini değiştiren erkekle gece saatlerinde temizlik yaparak ev

0: halkını rahatsız ettiği belirtilen kadını eşit kusurlu buldu.
1: Evet. Şimdi gece saatte temizlik yapmasına bir şey dediğim yok. Bulmuş da bunduruyor derim. Ne güzel işte, evini almış senin. Seni temiz, hijyen bir ortamda yaşatıyor. Hı. Belki adam şunu diyebilir. Yani ben yorgun argın geldim. Bir bardak çay içelim, boş ver temizliği falan diye olabilir ama eşini kapı dışarı ettikten sonra kapı kilidini de değiştiren erkeğe biz erkek demiyoruz Melisa. O başka bir şey. Ya boşanırsın ya da kadına bu şekilde muameleyi kendine hak göremezsin. Yani tabii. Ne

0: dışarı atıyorsun, sonra kapı kilidini değiştiriyorsun. Yani özellikle de kadınlar gibi hani toplum içerisinde daha kırılgan bir yapıya sahip olabilecekleri paradigması oluşmuş insanlar hakkında bunu yapmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ha bunu kadın erkeğe yapsaydı yine eleştirirdim ama
1: Evet.
0: yani kadın bu konuyla ilgili hani ben biraz daha konvansiyonel bir erkek olduğum için öyle söyleyeyim.
1: Aslında
0: Feminen
1: öyle
0: bakış
1: değil mi?
0: açısına sahip
1: Düşünceli.
0: olanlar saldırabilirler çünkü bu cümlelerim üzerime. Ama yani kadın yaka paça dışarıya atılıp anahtar da değiştirilerek sokakta bırakılacak bir şey değildir. Çok ki kadın sığınma evleri var. Çok ki bu uygulamalar kadın sığınma evleri var. Tabii ki bu kararı o anlamda doğru buluyorum. Ama yani evin temizliğini gecenin bir vaktinde yapıyor diye de boşanma davası da açılmaz yani. Otur tertemiz evde ya.
1: Değil mi? Da
0: Yani
1: ne
0: aynen
1: istiyorsun yani?
0: aynen.
1: Allah'tan belanı mı
0: Evet.
1: istiyorsun? diyesim geliyor. Şimdi peki devam edelim. Şimdi aslında bu çok böyle mahremiyeti ilgilendiren bir konu Yusuf Bey. Şimdi ben bir olayı anlatacağım size ama sadece orayı baz almayalım lütfen. Bununla ilgili birçok fazla konu geliyor bizlere de. İzmir'de bir spor salonunun duş kabininde bir gizli kamera bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşletme sahibinin hemen açıklamasını da söyleyeyim size. Bizim bir rakip firmamız var ve ilk şüphelimiz kendileri. Kameranın oraya kim tarafından ne zaman konulduğunu bilmiyoruz diyor. Şimdi spor işletmesinin olduğu bir yerde bir hanımefendi soyunma kabinine giriyor ve orada küçük bir aslında kamera fark ediyor. Diyor ki işte bu nasıl olur? Şikayette bulunuyor. İşletme sahibi de az önce söylediğim açıklamada bulunuyor. Yusuf Bey dediğim gibi sadece burayı baz almayalım lütfen ama çok fazla bu haberlerle karşılaşır olduk sanki.
0: İnanılmaz bir şekilde insanlara tecessüs dediğimiz onların mahremini gözetleme hastalığı peydah oldu. Yani insanlar gittikleri otellerde huzursuzlar,
1: Tabii.
0: gittikleri dağ evlerinde huzursuzlar, masaj salonları, güzellik merkezleri, hamamlar, mağazaların soyunma kabinlerine varıncaya kadar bu tür sapkınca işlerin hayatımızda olağanüstü yaygınlaştığı bir döneme girdik. Oysa insanların iradesinin dışında bu türden işlemlerin yapılması,
1: Tabii ki
0: affedersin.
1: de aslında yani şimdi mahremiyetten bahsediliyoruz aslında değil mi? Mahremiyet en
0: Tabii.
1: önemli konulardan birisidir. Ama şu anda gördüğümüz şu birçok yerde ben işte daha önceden sizinle işlediğimiz konularda da mesela Sapanca'da işte bungalov evlerde kamera kayıtlarının olduğuna dair
0: Soyunma
1: aynen
0: kabinlerinde
1: öyle.
0: o kadar yaygınlaştı ki bu.
1: Evet ve
0: Yani bu
1: güven
0: hastalık.
1: kalmıyor. Şimdi Yusuf Bey
0: Tabii
1: ben
0: bu
1: bir yere
0: hastalık.
1: giderken çekinerek gidiyorum bu
0: Evet.
1: sefer. Yani acaba burada kayıt altına mı? Ama halbuki ben orayı kullanmak da
0: Tabii
1: zorundayım.
0: tabii.
1: Bununla ilgili ne olabilir
0: Yani
1: şimdi?
0: rakip
1: Bunu
0: firmamız
1: konuşalım.
0: var. Rakip firma bunu yaptı. Elbette ihtimal dahilindedir. Ama bu türden gizli kameralara karşı tespit yapan, gizli kamera var mı yok mu tespit yapan cihazlar var. Dolayısıyla bu türden gizli kamera yerleştirilme ihtimali olan iş yerleri, işte hamamlar, sağlık kabinleri, değiştirme kabinleri, efendim güzellik salonları, masaj salonları gibi yerlerde mutlaka bu araştırmanın mekan sahibi tarafından yapılması lazım. Sen kardeşim bu konuyla ilgili bir komploya kurban gitmek istemiyor musun? Verirsin 5-10 bin lira o makineyi alırsın, kendin bunu
1: Kontrol
0: kontrol
1: ettirebilirsin,
0: edersin
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: ki. Dolayısıyla sonradan yaptığın açıklamalar elbette kabulü olmayan açıklamalar. Rakip firmamız vardı da o yaptı. Ne malum? O zaman dükkanına sahip çıkacaksın. Yaptırtmayacaksın. İnsanların mahremleri var. Yani şimdi adam spor salonuna gitmiş ya da hanımefendi spor salonuna gitmiş. Orada kendisi girmiş kabinine spor salonunun üzerini değiştiriyor. Eşofmanını giyiyor. Yani buradan sirayet eden kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler var. Bir
1: Cezalar
0: kelime de şunu,
1: arttırabilir.
0: bir kelime de şu.
1: Evet.
0: Bunun alıcısı da var. Ya arkadaş tuvaletteki soyunma kabinindeki bir hanımefendinin hangi görüntüsü sizi bu kadar
1: Sapıklık işte
0: ya
1: ona biz
0: işte
1: diyoruz
0: böyle
1: ya sapkın
0: hastalık bu.
1: zihniyet
0: Tabii
1: işte
0: sapkın bir
1: gerçekten.
0: zihniyet.
1: Cezalar arttırılabilir
0: Tabii
1: dediğiniz gibi
0: mekan
1: eğer bir mekan
0: kapatılır.
1: kontrol
0: Mekan
1: etmiyorsa bunu.
0: kapatılır kardeş.
1: Evet.
0: Merkez bu işin pabucun pahalı olduğunu bilsin.
1: Ve bir daha da
0: Mekan kapatılır.
1: açılamaması için de
0: Aynen.
1: bir süreç
0: Tedbir alınır.
1: başlatılabilir değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki tabii ki. Yani insanlar bir tişört alacağı zaman kendini webde görmek zorunda, internette görmek zorunda değil.
1: Tabii. Şimdi tabii okullar başladı. Öğrenciler okullarına gidiyor Yusuf Bey. Tabii ki veliler de hazırlıklarını her sabah yapıyorlar. İşte çocuklara beslenme çantası hazırlıyorlar. Bir velinin hazırladığı beslenme çantası gündem oldu. Bir görüntüsünü verelim.
2: Menü hazırladım. Karides.

0: kalamar, deniz tarağı, tereyağı da pul biberle kızarttım. Avokadoyu koydum, üstüne chia tohumu çünkü kızım avokadoyu chiasız yemiyor. Ekşi mayalı baget ekmekler, orman meyveleri ve ananas. Bir de bayıldığı yosun cipsini koydum soya sosuyla birlikte.
1: Şimdi tabii bu aslında ekrana getirdiğimiz bir görüntü. Ben sosyal medyada sıklıkla bu tarz görüntülerle karşılaşıyorum Yusuf Bey. Muhakkak siz de görüyorsunuzdur. Olabilir mi bir veli çocuğuna okula giderken işte biraz daha aslında farklı yiyeceklerle beslenme hazırlayabilir mi? Bu olabilir mi?
2: Şimdi şöyle birkaç tane konu var. Aslında çok güzel bir konu bu. Bizim programları anacım izliyor. Rahmetli ninem ben okuldan geldiğimde evet, bana rahmetiniz. Şekerli yoğurt yapardı. Şekerli yoğurdu yer okula geri giderdik falan. Şimdi konu nereye gelmiş? Karidesli bilmem ne, deniz tarağı, kalamar, orman meyveleriyle süslenmiş, ananaslı falan. Ya bunların hiçbirisi bu ülkenin florasında da habitatında da yetişen şeyler değil. Ha çok zenginsin. Evinde yap. Evinde yap kardeşim.
1: Ya ben küçükken beslenme çantamı arkadaşımla paylaşırdım mesela.
2: Ya işte evine yan beraber taraftaki yerdik. Yan taraftaki
1: onun
2: insan
1: de ben yerdim.
2: Açtı mesela şeyi tabağını. İşte ne koymuş annesi? İşte bir tane tavuk kızartmış ona koymuş. Örnek olsun diye söylüyorum. Yanına bir ayran koymuş falan. Yan taraftaki arkadaşına bir baktı. Karidesli bilmem ne, deniz tarağı, kalamar, orman meyveleriyle süslü bilmem ne ananas. Her zaman söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Sosyal medya vasat altı. Bak vasat demiyorum. Vasat altı insanların adeta gaya kuyusuna dönüştü. Doğru. Ne buldularsa buraya yüklüyorlar. Ya kardeşim yan tarafındaki öğrenci deniz tarağı, kalamar, orman meyveleriyle süslü, ananaslı bilmem nedir Allah aşkına bu şımarıklık? Bu coğrafyada bir zamanlar tarhana çorbası içilirdi. Hala da severek içeriz biz ayrı mesele ama nereden çıktı bunlar? Bunların hepsi ne oldum delisine dönmüş. İnsan psikolojisini
1: görgüsüzlük
2: sunucu.
1: Diyorum
2: tabii ki
1: ben
2: görgüsüzlük.
1: Bir de Yusuf Bey şunu
2: bak,
1: da çok
2: bir şey
1: söylüyorum.
2: Daha söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Bak küçükken 70'li yıllardan bahsediyorum. En sevdiğim şey ekmeğimin üzerine ekmek de fırında yapılmış ekmek değil. Ev fırınında yapılmış
1: tabii,
2: ekmek.
1: Tabii sabah saatleri
2: yok
1: acıktık
2: çünkü,
1: biraz.
2: Evet. Onun üzerine sıcakken domates salçası sürülmek. Yemin ederim ninem hayatta dışarıya göndermezdi. Salça yağ. Salça yani en nihayetinde. Çıkamazdık dışarı. Olan var olmayan var diye. Ne hale geldik ya biz toplum olarak?
1: Bir de ben şunu da çok görüyorum. Şimdi çocuklar tabii okula başlayacakları süreçte bu defterler kaplanır ya.
2: Evet.
1: Sanki böyle bir çeyiz hazırlıyormuş gibi seriyorlar bazı veliler. Hı-hı. Onların da videolarını çekiyorlar. Ya şimdi
2: veliler yaşayamadıklarını çocukları üzerinden yaşıyorlar.
1: Ama bir şey de unutmamak gerekiyor. Şimdi herkes aynı imkanlara sahip olamayabilir.
2: Olsa da
1: özel
2: bir, şey
1: bir
2: ki,
1: okulda okusa bile.
2: Ya ben özel okulda okusam bütün arkadaşlarımın şeyi falan yerinde olsa durum bile. Yani ben neden deniz tarağı yiyeyim Allah aşkına ya okulda öğle yemeğinde? Ha? Deniz annen ne koymuş? Deniz tarağı koymuş. Deniz tarağı yiyorum. Neyse artık o. Meyve olarak ne? Elma kemirmek yerine orman meyveleriyle süslenmiş bilmem ne yiyorum. Allah aşkına ne olacak yani bu çocuklar sonra yani tamam mı? Bu çocuklar dışarıya çıktığında sudan çıkmış balığa dönüyorlar ondan sonra.
1: Doğru.
2: Neden? Çünkü doğru. Karşılarında ekmek arası kavurma yemiş çocuklar çıkıyor. Anadolu çocukları. Bu deniz tarağıyla beslenmiş olanlar böyle bakıyorlar ondan sonra. Babalarından şirket kalırsa da onu batırıyorlar. Yani bu nereden çıkmış Allah aşkına ya?
1: Ben bilmiyorum yani yeni bir sistem herhalde.
2: Evet,
1: benim
2: eyvallah.
1: De geçti çünkü okul sistemi.
2: Eyvallah.
1: Ben de böyle bir şey
2: eyvallah.
1: Görmedim. Biz normal beslenmeci
2: ekmek arası
1: peynir koyardık.
2: Yiyen gençler.
1: Zeytin koyardık yani annemiz öyle yerde paylaşırdık da.
2: Şimdi diyeceksin ki Yusuf Alavarda nereden bu kadar genci görüyorsun da ne yediklerini biliyorsun? Ben Teknofest kuşağının içinden çıkmıyorum.
1: Ya tamam şimdi Şanlıurfa'da
2: ya,
1: bu arada
2: tamam,
1: Teknofest.
2: Tamam biliyorum. Ekmek arası peynir yiyen çocuklar hepsi.
1: Şimdi
2: şahidim
1: Şanlıurfa'da
2: yani.
1: Değil mi Teknofest?
2: Tabii.
1: Ya, onun da bu arada gerçekten şeyini izledim. Klibini izledim.
2: O klibini hazır etsin arkadaşlar.
1: Rica ederim evet. Hazırsınlar. Bayıldım. İnanılmaz güzel bir klip
2: emeği
1: hazırlamışlar.
2: Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
1: Milli gururumuz diyorum ben
2: yani,
1: Teknofest için.
2: Çocuklar
1: gerçekten.
2: Büyüdüklerinde, iyi paralar kazandıklarında, ara sıra restorana gittiklerinde.
1: Beni heyecanlandırıyor Teknofest.
2: Karidesli, tereyağlı bilmem ne yiyebilirler. Bir şey yok ama.
1: Peki.
2: Bırakın çocuklarınızı pamuğa sarmaktan vazgeçin.
1: Şimdi bizim belki de sizinle bir tartışacağımız konuya geçiyorum Yusuf Bey. Sivas'ta ikinci el satış sitesine verilen bir ilan. Görenleri adeta şaşkına çevirdi. İlanı arkadaşlarım ekrana getirirken ben de size anlatayım. Modifiyeli Tofaş Şahin görüyorsunuz ekranda tam 2 milyon TL istendi. Olabilir mi Yusuf Bey? Normal mi şimdi bu?
2: Normal tabii. Neden normal? 2 milyon bu araca verilmesi

0: normal değil. O araca 2 milyon verip de alan adamın aklına da şaşarım.
1: Satış var mı adam yok mu ona dair bir bilgi kardeşim, yok.
0: Varsa bunu alacak bir tane adam, tamam mı? Çıksın gitsin alsın, devlette vergi kazanır. Ne ama güzel Yusuf gidiyorsun Bey. Notere, tamam mı? Kaça aldın? 2 milyon lira. Hı. 2 milyonu yazdım, devlette vergi. Ya Melisa. Ya
1: ama anormal herkes şimdi kafasına olan göre ilanı o zaman versin. Ben şimdi kendi arabamı yazayım
0: ver,
1: işte.
0: Ver.
1: Şu kadar rakam.
0: Sen hiç Kelly Blue Book diye bir şey duydun mu?
1: Yok.
0: Peki arabaların kasko fiyatlaması üzerine sigorta yaptırmaya gittiğinde evet, kasko biliyorum. Fiyatı ne diye bir şey. Ya bu arabanın kasko fiyatı 300 bin lira.
1: Ama o da neye göre belirleniyor?
0: Tamam mı?
1: Şimdi belli bir sistemi var onun. Şimdi diğer kasko şirketleriyle de bir aslında analiz yapılıyor. Hepsi birlikte tamam. Bir bu arabanın, yapılıyor.
0: Bak lafı nereye getireceğim? Ha. Bu arabanın kasko değeri 300 bin lira kardeşim.
1: Tamam.
0: Kasko değerinin noterden dahi çıktığı, o sarı sayfalı ilan sitesinde ortalamasının çıktığı bir yerde 300 bin lira olan arabaya 2 milyon lira verecek biri varsa
1: ya ben
0: tamam
1: ama
0: mı?
1: Sadece bunun için söylemiyorum Yusuf Bey. Sizinle biz bu konuda bir türlü anlaşamıyoruz.
0: Bunda anlaşılmayacak
1: neden
0: bir şey
1: neden böyle tartışıyoruz? Ben üzülüyorum hatta. Ya. Çünkü beni anlamıyorsunuz siz. Ben diyorum ki Yusuf ya. Bey herkes kafasına göre ilana bir rakam yazarsa o zaman oradaki ilan sitesindeki diğer fiyatlar bu Tofaş için söylemiyorum peki, ama başka arabalarda
0: peki,
1: da böyle.
0: Peki ne yapacağız Melisa? Kimin kaça ilan vereceğini devlet mi belirleyecek Allah aşkına? Bunlara vakit ayırmaya bile gerek yok. Kim kaça koymak istiyorsa koysun yani.
1: O zaman peki mesela şöyle bir durum var. Adalet Bakanlığı bununla ilgili bazı çok özür dilerim. Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili mesela çok yüksek fahiş rakam yazan yerlere ceza uyguluyor. Niye uyguluyor?
0: Fahiş rakam yazanlara
1: mesela bir şey soracağım. Hemen soruyorum Yusuf Bey. Bodrum'da hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Bir dondurmacı.
0: Evet.
1: Bir topu 400 TL'den sattığı için hı-hı. Ticaret Bakanlığı hemen gitti orada bir işlem başlattı. Tamam o zaman neden işlem
0: İşlemi
1: başlatılıyor?
0: İşlemi neden başlattığına baktığında altından başka bir şey çıkıyor. Yani mesela hal ile ilgili konulara bakarken hiç kimseye domatesi 35 liradan satman gerekirken 100 liradan sattın diye konuşulmuyor. Hı. Konu 8 liraya aldığın şeyi müstahsil kişine 80 lira yazıyorsan 40 lira yazıyorsan oradan tamam. işlem yapılıyor. Ticaret Bakanlığı falan gelip de benim dondurmanın külahını kaça sattığıma karışamaz. Yani eğer harp yoksa darp yoksa efendim piyasada stratejik önemi olan bir gıda malzemesinin manipülasyonlar sonucunda kıtlığından kaynaklanan bir şeyler oluşturulmamışsa Ticaret Bakanlığı buna karışmaz. Yani
1: biz
0: neden?
1: Bu konuda hiç anlaşamıyoruz.
0: Anlaşama işte git çay yolunda bir şeyin fiyatı 10 lira dondurmanın evet. diyelim ki işte Keçiören'e gittiğinde 4 lira.
1: Ama ne? Etkiliyorlar işte mesela bu ilanlar bunu ver koyulduğu
0: yani
1: zaman
0: bu adam
1: bunu,
0: 2 milyon
1: demiyorum da.
0: İşte bu 2 milyona arabasını satıyor diye. Söz konusu arabaların fiyatları 2 milyona
1: çıkıyor.
0: Evlerde
1: yapıyorlar mesela bunları. İşte aynı konumda olan evlerde o kadar yazmış. Benim evimde şu var ben bu kadar yazayım o zaman diyor.
0: Piyasada,
1: i̇şte ondan sonra da vatandaş.
0: Piyasada fiyatlanmayı getiren şey piyasanın gizli elidir. The Hidden Hand. Adam Smith okuman lazım.
1: Peki. Ya Yusuf Bey okudum. Onu da okudum. Bordum
0: doğru
1: da
0: sen
1: belirteyim.
0: Senin öyle bir şeyin var. Evet. Geçmişim var. Doğru.
1: Onu okudum. Onda doğru. Bir sorun yok. Ama ben tabii bu da benim düşüncem. Evet. Orada sonsuz saygım var. Fikirleriniz kıymetli
0: eyvallah.
1: Benim
0: burada
1: için biliyorsunuz.
0: Şey yapıyoruz. Evet.
1: Onu
0: eyvallah.
1: Da belirtmek isterim. Şimdi İstanbul Fatih'ten bir iddiayı gündeme getireceğiz. İddiaya göre bir kişi kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği için kaldırımdaki ağacı kesiyor. Şu anda ekranda görüntüyü görüyorsunuz Yusuf Bey. Şimdi bu bir iddia tabii ki. Kuyumcunun önünde olduğu iddia ediliyor bu ağacın ve kesiyor. Peki sonrasında ne oluyor? Fatih Belediyesi ağacın kesilmesi üzerine kesilen 6 metrelik ağacın yerine 7 metrelik ağaç dikiyor.
0: Öncelikli olarak Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün'ü de bu göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı bu canlı yayında canlı canlı kendisini tebrik ettiğimi bilmesini
1: evet.
0: isterim. Ama
1: çok güzel bir aslında karşılık.
0: Tabii yani orası umuma açık bir alan ve siz umuma açık alanda adeta dağda yaşamanız gereken yeri gelmişsiniz dükkan açmışsınız. Dağdaki yaşantıda bile istediğiniz ağacı kesemezken şehrin içerisinde peyzaj değeri olan bir ağacı dükkanınızın önündeki görüntüyü kapatıyor gerekçesiyle ortadan kaldırıyorsunuz. Sizin şehirde yaşamanız yasaklanmalı. Çünkü siz medeni hayata uydurmakla ilgili sorunlara sahipsiniz demektir. Yani bugün peyzaj değeri olan ağaçların bir tanesi 10 bin liradan falan başlıyor fiyatı. Bunu da geçin. Orada milletin vergileriyle milletin gözüne

0: hitap etsin diye şehirler yeşillendirilmeye çalışılıyor. Gayretler ortaya koyuluyor. Parklar yapılıyor, bahçeler yapılıyor.
1: Bir emek veriliyor.
0: Ve siz
1: tabii
0: oturduğunuz yerden çayınızı öpürdetirken yoldan geçeni göremiyorum diye adeta bir eşkıya mantığı içerisinde o şeyi oradan tutup kaldırıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Herkes sivil, medeni hayatın icaplarına mutlak surette uymalı. Ama bak bir şey söyleyeyim sana.
1: Karşılık çok güzel.
0: Yani arabaları var insanların. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon kırmızı ışıkta duruyorum. Leş gibi yere sigara, işte su şişesi, her şeyi atıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey mi ya?
1: Yok.
0: Ya kardeşim, arabanızı almışsınız, milyon lira vermişsiniz. Yollarınız çukur zaten. Her tarafı eşik, her taraftaki rögar kapakları ya aşağıda ya yukarıda. Bir de bu keyfinize göre şehirlerin içerisine istediğiniz pisliği boca edebiliyorsunuz. O mantık, bu mantık. Hepsi aynı kafanın ürünü. Yaptırıcı gücü yüksek,
1: mesela
0: müeyyidelerin uygulanması şart.
1: Üçü bir ekrana getirebilirsek, yani tam söylediğiniz sözü aslında istinaden. Çünkü bir sanal medya fenomeni var bu,
0: evet.
1: Cem Özkök. Ormanda bulunan çöplere isyan ediyor. Görüntüsü varsa onu ekrana verelim. Şu anda görüyorsunuz. Aslında tam da sizin söylediğiniz
0: tabii
1: gibi. Herkes her önüne gelen
0: ya
1: pisliğini çöp yere atarsa
0: ya,
1: çöpe atmak yerine
0: ya,
1: işte ortaya bu manzaralar çıkıyor.
0: Daha bunun gibi,
1: gibi
0: neler var? Ya Allah aşkına ya. Ankara'da yetkililere söylüyorum ya, bir metrolara bir girin çıkın, o merdivenlerin halini bir görün. Yani o atılmış atıkların metro girişlerinde oluşturduğu tabloyu bir görün.
1: Tabii.
0: Kırmızı ışıkların olduğu yerdeki pislikleri bir görün. Ya ayıp.
1: Şimdi komşularının şikayeti üzerine zabıta ekipleri tarafından tandırı yıkılan bir vatandaş. Tabii canı çok sıkılıyor bu konuyla ilgili. Bir verelim ekrana görüntüsünü. Tandır yıkılıyor ama yaşananlara tepkisini ağıt yakarak veriyor.
0: Ya tabii ya ona etmiş, emek vermiş, yapmış oraya falan ama komşusu niye şikayet etmiştir? Duman oluyordur. Yani o tandırı ilk ateşlediğinde adamın da yan tarafta oturduğu bir yeri varsa, evinin içerisi duman alıyorsa, komşusu da bak duvar simsiyah olmuş zaten, görüyor musun? Sol
1: evet
0: tarafına bak. Duvarın öbür tarafında adamın oturduğu bir yer varsa, o gelen dumandan dolayı şikayet ettiyse, işte bu medeni hayat. Medeni hayat olması için illa şehirler olması gerekmiyor. Artık kasabalarda medeni hayatın hüküm sürdüğü yerler. Dolayısıyla insanları rahatsız eden husus şikayet edildiğinde gelinir ve yıkılır. Ben bu konuyla alakalı...
1: Şimdi evin önünde bu tarz
0: olmaz
1: bir işlem
0: yani
1: yapamaz.
0: Yani ben kendi yaptığım bazı uygulamalardan
1: köy yeri ise...
0: Köy yerinde olsa da dumanı eğer öbür taraftaki adamı rahatsız ediyorsa sorun. Şeyde şehrin içerisinde tavuk besledim ben. Hı. Ama horoz almadım. Yani sadece yumurtlasınlar diye. Horozsuz tavuklar yumurtlar mı Melisa? Yumurtlar. Evet yumurtlar. Ondan sonra fakat o tavukların bile çıkarttığı gürültüler uzaktaki başka bir evi rahatsız ettiğini gördüm. Ve o işe o andan itibaren de son verdim zaten. Yani o şehir hayatının içerisine mutlak surette uyum sağlamak lazım gelir. Bu türden şeyler oluyor. Anadolu'da mesela ne oluyor? O duvara sıfır ev yapıyor. Komşusunun bahçesine de cam açıyor. Sonra diyor ki komşuluk hakkı oluversin. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Olmaz.
1: Peki. Şimdi tabii dolandırıcıların yeni dolandırma yöntemi ortaya çıktı,
0: evet,
1: Yusuf Bey. Önemli bir konu. WhatsApp'tan vatandaşların yakınlarına ait numaralardan borç para isteniyor. Şimdi borç isteyen numara WhatsApp'tan daha önce konuştuğu yakınlarını, yani bakın farklı bir numaradan da bahsedilmiyor. Daha önceden konuştuğu yakınının numarası üzerinden aslında görünen zor durumdayım diye şu anda ekranda görüyorsunuz mesajlar gönderiyorlar. Ve mesajlarda da daha önce konuşulan mesajlarda göründüğü için oraya mesela IBAN attığında parayı gönderiyor.
0: Yani demek ki bu WhatsApp'ın...
1: Mesela ben size yazdım. Değil mi WhatsApp'tan?
0: Evet, bir bakıyorsun mesela Melisa diyor ki işte zor durumdayım Yusuf Bey, bana işte 10 bin lira gönder.
1: Gönderir misiniz? Hemen arkasına da IBAN attım. Ne yaparsınız?
0: Olsa dükkan senin Melisa. Olsa dükkan senin.
1: Ay bir dakika, ben size şimdi WhatsApp'tan yazdım. Şimdi, arkasına da hemen IBAN attım. Bana hemen para gönderir misiniz?
0: Göndermem, ararım.
1: Heh. Tamam.
0: Şimdi burada bu konunun önüne geçmenin bir numaralı kuralı, kaidesi de zaten o. Yani insanlara kız kardeşlerinden, babalarından, arkadaşlarından böyle mesajlar gelebilirler. Bu programın aynı zamanda sorumluluk taşıyan bir program olarak bilgilendirme şeyimiz de var, misyonumuz da var. O bab

0: bunu gündeme getiriyoruz. Yani ola ki yarın evladınızdan, kardeşinizden, oradan buradan bu şekilde daha önceki yazışmaların içerisinde olduğu halde bir mesaj alırsanız bir arayıp sorun. İşte kızım, oğlum, işte arkadaş, Ahmet, Mehmet.
1: Ya da bir şifreleme versinler kendi aralarında.
0: Şifrelemeye gerek yok, açsın telefonla konuşsun yani.
1: Ya bir de şimdi öyle demeyin Yusuf Bey, bu yapay zekayla, bu yapay zeka iyi mi oldu, kötü mü
0: gelemez
1: oldu?
0: Sorduğu sorulara anında aynı ses tonuyla cevap veremez ama.
1: Bu yapay zeka çok tehlikeli bence.
0: Bu konuyla alakalı çağrı merkezleri kaynaklı İsrailli bir çeteye büyük bir operasyon yapıldı. Buralardan elde etmiş oldukları paraları İsrail'de soykırım yapan askerlerin ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla kullanıyorlarmış. Kanım dondu. Onlara Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma güçleri tarafından kapsamlı bir operasyon yapıldı. Yapılınca ortaya çıktı ki bu telefon üzerinden yapılan birçok yolsuzluğun arkasında da bu şebeke varmış. Sadece Türkiye'de değil birçok yerde bu şekilde faaliyet gösteriyorlarmış. Dikkatli olmak lazım gelir. Özellikle yaşı belli bir şeyin üzerinde olanlara işte oğlun şunu yaptı, kızın şunu yaptı şeklinde telefon açıp savcıyız, polisiz şeklindeki açıklamalarla yaşlı insanları çokça kandırıyorlar. Ben dinliyor beni, babamı 3 kez ipten aldım.
1: Öyle mi? Böyle bir durum yaşadınız
0: tabii
1: yani.
0: Babamı 3 kez ipten aldım.
1: Ne oldu mesela? Yani telefonla mı aramışlar?
0: İşte senin oğlun Yusuf Alabarda işte şu... TC kimliği bu.
1: Onlar da biliyor.
0: Eşinin adı bu, bilmem ne, işte annenin adı Ayşe falan, hepsini söylüyor, sayıyor. Ondan sonra da diyor ki yandan da telsiz sesi falan geliyor. İşte diyor şu kadar lira diyor altına ihtiyaç var. Senin evinde ne kadar altın var? Onları al, kapıya in. Biz geleceğiz. Kimseye haber verme falan. O esnada annem zorla arattırıyor. Ya böyle böyle bir şey oluyor. Yusuf'a mutlaka haber verelim diye. Bunun gibi 3 olayla karşı karşıya kaldım.
1: Evet, şunu bir altını çizelim.
0: Artık mesela babama öğrettiğim formül. Baba, seni polis alacaksa, hakim alacaksa, savcı alacaksa, her kim alacaksa kapının önüne polis arabasıyla gelip alsınlar. Onun evet. dışında kendi ayağınla gitme.
1: Evet, hiçbir zaman polis bir vatandaşı arayıp
0: paranı getir, altını getir
1: istemez.
0: Demez.
1: Tabii, bunu bilsinler tabii, vatandaşlarımız. Ona
0: çok önemli ama bu. Çok canlar yandı. Canan Karatay hanımefendiye de biliyorsunuz evet. yaptılar. Onu dahi aldatabildiler yani.
1: Evet. Tamam, bir dolayısıyla... de bunu... Yani mesaj atabilirler, sizin bir işte yargı dosyanız var
0: diyebilirler.
1: Birçok türevi
0: varsa
1: var.
0: Yargı dosyam, mahkeme zaten tebligat evet. kanununa göre tebliğ ediyor.
1: Kesinlikle yani
0: senin
1: öyle.
0: Diyor şöyle şöyle bir...
1: O bir gaflet anı anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Yani bunun aslında yaşla veya o anki durumuyla alakası yok. O anda bir gaflet anına düşülüyor sanıyorum
0: tabii, tabii,
1: ki.
0: Tabii.
1: Allah düşürmesin diyorum ama temkinli
0: Önemli
1: olmakta
0: bir konuydu bu.
1: Fayda var. Şimdi Yusuf Bey, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir Anadolu Teknik Lisesi'nde bir öğrenci. Aslında geçtiğimiz haftanın çok can sıkan haberiydi
0: Üzücü.
1: Bu. Çok canımız yandı çünkü bu konuyla ilgili. Okula getirdiği tüfekle arkadaşlarına ateş açtı ve saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Ya şimdi Yusuf Bey, aslında burada konuşmak istediğim, benim önemli konu şu, size de sormak istediğim. Şimdi bizim çocuklarımız nereye gidiyor? Ellerine silahları alıp da okulu basıp da arkadaşlarını yaralayabilecek duruma nasıl gelindi? Ya da ne onları tetikliyor olabilir?
0: Yani tabii şiddet görüntüleri ve şiddete meyyal oyunlar çocukları bu hale getiriyor. Akran zorbalığını biz sıklıkla ekrana getiriyoruz. Hı hı. Bu türden görüntüler artık Anadolu'nun orta halli kasabalarında görünür hale geldiyse durumun vehametini iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla çocukların bu tür görüntülere kendilerini kaptırmamaları için anne babaları mutlak suretle çocukları odalarında yalnız bırakıp saatlerce telefonda onları şiddete düşürecek görüntülerle hemhal olmasının önüne geçmesi lazım. Geçtiğimiz hafta söyledim. Yani bir bilgisayar oyunu var. Hırsızlık yapıp adamı öldürüp arabasını alıp kaçıyorsun. Ne kadar adam öldürürsen, ne kadar araba kaçırırsan o kadar puan topluyorsun. Bu sizi şiddete sürükleyen, teşvik eden bir görüntü. İşte burada da av tüfeğiyle metrelerce o kasabanın caddelerinde yürüyor, bağırıyor, küfrediyor. Birazdan bir şey yapacağı kesin. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı vardır. Çok ince bir romandır. 50-60 sayfalık. Hatta reji bulabilirse getirsin şeye, ekrana da. Bu Gabriel Garcia Marquez'in romanı şöyle başlar. Buraya not aldım. Santiago Nasr, onu öldürecekleri gün psikopasın geleceği gemiyi karşılamak için 5.30'da kalkmıştı. Yani romanın başında bilirsin ki romanın kahramanı Santiago Nasr öldürülecek. Roman da bu. Aynen Kırmızı Pazartesi'de olduğu gibi elinde tüfekle katliam yapmaya gidiyor. Sokaktaki herkes bilhassa sonra katliam olacağını biliyor.

0: Hiç kimse de ne polisi arıyor, peki, delikanlı gel bakalım senin bir ateşini alalım falan peki da demiyor.
1: Peki, çok hızlı reklama gitmem tamam, gerekiyor. Kuşak sarkıyor çünkü efendim devam edeceğiz. Konularımız var, kısa bir ara.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
7: Herkes değil.
6: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
8: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Staş labneyi.
11: Staş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
13: Bayer'den.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
14: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için 118.80.
15: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
16: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok, piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
15: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
19: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
20: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Bu makarna aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi

0: Onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için 118-80-80.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
6: Tecrübeyle sabit.
7: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
8: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamam.

Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlık.

0: Varlığımız ona ulaşır.
1: Bu pazar Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da. Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Devam ediyoruz Yusuf Alabardağ ile birlikte. Yusuf Alabardağ çok ilginç ve değişik aslında bir görüntü getireceğim ekrana. Biliyorsunuz ki Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah. Bir taşa gitmiş ama vatandaş da hayranlık gösterisini yani hayranlığını farklı bir şekilde yansıtıyor. Verelim ekrana görüntüsünü.
5: Bunu öperim yani, anladın mı? Bunu öperim. Allah ondan razı olsun. Allah ondan 1000 kere, milyon kere razı olsun. 1200 kilometre yol geldim ben burayı görmek için. Belki dedim bu enerji bana da sirayet eder. Hayatıma, ne bileyim iş hayatıma, aile hayatıma etki eder dedim.
4: Şimdi Muhammed Salah yaylada oturduğu taşı ziyaret ediyor bir vatandaş. Hayranlığını da çok farklı bir şekilde dile getiriyor.
6: Muhammed Salah oldukça iyi bir futbolcu ve anlaşılan o ki Trabzonspor'u ve taraftarını coşturacak, güzel işler yapacak bu sene.
4: Evet.
6: Ama şöyle bir şey, yani onun oturduğu taşı öpmek ile oraya çaput bağlamak arasında bir fark yok. Allah ondan niye razı olacak ayrıca oraya oturduğu için, ayrı bir şey. Paganizmle Allah'ı ayırt etmek lazım.
4: Muhakkak.
6: Ya, muhakkak.
4: Peki. Şimdi programın arasında biz sizinle bir sohbet ettik. Teknofest'ten bahsettik. Siz de bu hafta Teknofest'tesiniz ama Teknofest nerede bu hafta Yusuf Bey?
6: Teknofest Urfa'da bu sefer icra edilecek. Savtek dergi orada olacak. Savtek derginin bir standı da olacak. Ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki başta olmak üzere bütün gençler akın akın oraya gelecek. Evet. Diyarbakırlı, Mardinli, Batmanlı, of, of, Şırnaklı gençlerimiz.
4: Peki.
6: Bol çiğ köfteli, bol efendime söyleyeyim teknolojili, ayakları yere basmayan bir festival izleyecekler. Bekleriz.
4: Peki, çok teşekkür ediyorum ben Yusuf Bey size. Ben de şimdi ekrana Teknofest'in hazırlamış olduğu o güzel tanıtımı aslında vermek istiyorum. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Özellikle de sizden istedim videoyu.
6: Evet.
4: Dedim ki çok güzel olmuş, çok güzel hazırlanmış. Biz ekrana verelim görüntüyü. Veda da edelim sizlere efendim. Haftaya görüşmek üzere.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarının klasikleşmiş pazar günlerinin neşesi, kahvaltı sonrası çay ya da kahvelerin yanındaki yarenlik eden programı. Geçmişe yürüyen adamla karşınızdayız. Evlerinize misafir olmak, bu vesile ile, bu program ile sizlerle birlikte muhatap olmak ne kadar da keyif verici. Sizler evlerinizde, elinizde kahve veya çayla, bizlerse arazide tarihin izini ve kokusunu süreceğiz. Bugün Aksaray Yusuf Paşa bölgesi, Kara Davut Paşa bölgesi ama o bitti artık pek bilinmez. Bugün Murat Paşa Camisi etrafı, bugün Aksaray, bugün biraz Laleli manzarası ve bugün İstanbul'un 4 numaralı tepesi ile 6 numaralı tepesinin ortasında bulunan bölgelerde sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız biz çok hazırız. O halde buyurun, kahveler ve çaylar eşliğinde Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam başladı. Haftaya ve programa tamamen bozulmuş bir açı ile, hiçbir alakası olmayan bir açı ile başlayalım. Bu sefer takvimler 1940'lar. Yani günümüzden 85-86 sene önce. Bugün İstanbul Vatan Caddesi adı verilen bu cadde, Roma İmparatorluğu zamanında üzerinden bir derenin geçtiği bu cadde, Roma İmparatorluğu'nda pagan kültürde, yani putperest Roma'da günahkarların içinde yakılarak eritildiği metal bir boğa heykelinin bu bölgelerde bir yerde bulunmasından dolayı adına Bovis, ortasında R yok, V var. Bovis Forumu olarak bilinen bu cadde 1940'lı yıllarda tam olarak şu an gördüğünüz gibi görünmekteydi. Benim solum sizin sağınız, hiç güvenilir bir yer değil. Her an arabalar geçiyor. 40'lı yıllarda orada bir tekke bulunmaktaydı ve tekkenin ağaçlık kısmını Oğlanlar Tekkesi adı veriliyordu o tekkeye. O tekkenin ağaçlık kısmını siz şu an görüyorsunuz. O günkü hoşluğa bakın. Bugünkü yoğunluğa, trafik seslerine ve gürültüye bakın. Benim sağım sizin solunuzsa, meydan olduğundan dolayı biraz insana bırakmış kendisini. Orada da Aksaray Polis Karakolu bulunmaktaydı. Aksaray Polis Karakolu şu an araba 336 Arnavutköy Eminönü Kantarcılar otobüsü geçti. Şimdi de önünde 97G var. Ama onun arasında, yani tam şurada otobüs gelmeden bakın lütfen, bir meydan var. O meydanda bir karakol vardı. O karakolu 1940'lı yıllardaki fotoğrafta görebiliyorsunuz. Fakat bugün 146T Boğazköy Yenikapı otobüsü kapattı. Fotoğrafta ancak görebilirsiniz. Şu an otobüs geçti önünden. Buralar böyle. İnsanlar sakin sakin yürüyorlardı. Huzur vardı. Bir tarafta karakol ve onun Aksaray Meydanı vardı. Bir tarafta Oğlanlar Tekkesi vardı. Hepsi gitti. Geriye bu kaldı. Şu görmüş olduğunuz görüntü ve şu görmüş olduğunuz görüntü kaldı. 1940'lı yıllarda 86 sene önce görmüş olduğunuz o güzellik bugün kendisini böylesine bir yoğunluğa bıraktı. Efendim burası Roma İmparatorluğu zamanında bir dereydi dedim ya. Anlatayım mı? Şimdi önce şuna bakın, sonra oraya geçelim. 1940'lar, 2026, üzerinden geçen tam 80 küsür, 85 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf, aradaki farka bakın, tekkelerini ve karakolları. Hiçbir alakası yok. Şimdi bu konudan sonra burada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bu tarafa geçeyim bu sefer. Çünkü o fotoğrafı anlattım. Şimdi buradayım. Burası
Hatta ışık yandığında buradan araba geçmediği zaman o tarafa doğru geçeyim ve arkamızın ne olduğunu da görün. Burası Roma İmparatorluğu zamanında bir dere yatağı. Efendim, İstanbul'un kendiliğinden akan, kendi içinde bulunan bir su kaynağı yok. İstanbul'un bütün su kaynakları dışarıdan geliyor. Bugün de dışarıdan geliyor. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Tekirdağ bölgesindeki, Trakya bölgesindeki ıstırancalardan ve Sakarya bölgesindeki Melen çayından su getirmemiş olsaydı bugün 18 milyonluk metropol susuz kalacaktı. Biz bugün İstanbullular olarak 90'lı yılların sonlarında Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği Tekirdağ suyunu ve Sakarya suyunu içiyoruz derken ben şimdi geçiyorum. Bakın nasıl bir yerde bulunmaktayız. Böyle de kalabiliriz bu arada, hiç problem değil. Ama yoğunluğa bakın. Burası Roma İmparatorluğu zamanında İstanbul'un su kaynağı olmadığı için İmparator Konstantin tarafından her yerden sular getirildi. Bir su kaynağı vardı. İstanbul Maltepe'den, Bayrampaşa Maltepe'den, yani Osmanlı zamanındaki adıyla Ferhat Paşa çiftliğinden, otogar var ya, Esenler otogarı, o otogarın Osmanlı zamanındaki adı Ferhat Paşa çiftliğiydi. Ve bu çiftlikte Ferhat Paşa ürün üretiyordu. Bugün otogar ve etrafı tamamen evlerle dolu. Oradan çıkan su Likos adı ile Edirne Kapı'dan, Sulu Kule'nin altından, yani şu yukarıdan Sulu Kule'nin altından şehre giriyor, İstanbul'a giriyor ve Sulu Kule'den Topkapı'ya kadar, aşağıya kadar, yokuş aşağı olduğu için iniyor. Ardından burada

sola doğru gidiyor. Bütün bu cadde bir dere yatağı. Bu dere yatağını böyle akıtıyor. Biraz ileride sağa doğru, toprağın eğiminden dolayı sağa doğru dönüyor. Yenikapı Marmaray istasyonunun oradan limana doğru, denize doğru akıyor. Bayrampaşa Maltepe'den getirdiği alüvyonlu toprak bir süre sonra Yenikapı'yı doldurmuş ve orada Theodosius Limanı oluşmuş. Roma İmparatorluğu zamanındaki Theodosius Limanı, Lykos Deresi, işte Osmanlı İmparatorluğu zamanında Bayrampaşa Deresi olarak anılan, Roma İmparatorluğu zamanında Lykos Deresi olarak anılan dere bu. Biz şu an dere yatağındayız. Derenin kenarı şurası. Siz şu an su içinde bulunuyorsunuz. Bense suya basa basa dereden dışarıya çıktım. Burası derenin dışı. Hadi atladım dereye, sizin yanınıza doğru geliyorum. Burası da dere. Adnan Menderes 1955'li yıllarda bu dereyi kaldırdı, kaldırmadı. Küntüler koydu, büyük borular. Dereyi onun içinden verdi. Üzerini asfaltla örttü ve Vatan Caddesi yaptı. Dönemin muhalefeti, maalesef dönemin muhalefeti, uçak mı indireceksin bu caddeye? Bu kadar israf olur mu? Vatandaşın parasını buralara harcama hakkın yok dedi. Bakın bugünkü yoğunluğa. Yıl olmuş 2026. Hala İstanbul'un yükünü çeken 3 ana İstanbul yolundan biridir. Şu arabalar, Vatan Caddesi'nin üzerinden geçen şu arabalar, bir derenin üzerinden geçtiğini, atlarında milyon yıllık bir derenin olduğunu, Roma İmparatorluğu zamanındaki adının Lykos, Osmanlı zamanındaki adının da Bayrampaşa Deresi olduğunu biliyor mu? Aksaray aslında bir dere yatağıdır. Aksaray meydanının tam orta yerinde Fatih Sultan Mehmet Han'a rahmet okuyalım. Ruhuna dua okuyalım. Neden? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'le buranın ne alakası var? Çok alakası var. Önce neredeyiz? Onu gösterelim mi? Önce bir dönelim. Bu caminin, bu kocaman devasa caminin nerede olduğunu gösterelim. Zaten tepeden bakıldığında, kuş uçuşu bakıldığında Muratpaşa Camisi'nin caddelerin tam ortasında olduğunu, dört bir tarafında caddelerin olduğunu görürüz. Şimdi bakın, şu caddeye bakın. Bu cadde tam olarak böyle bir cadde. Ama bunun arka tarafında da böyle kocaman bir cadde var ki o caddeyi birazdan göreceğiz. Bu caddenin adı Vatan Caddesi, o caddenin adı Millet Caddesi. Vatan ve Millet Caddelerinin ortasında bir yarımada gibi dar olan kısmı da cadde, yarımadaya benzeyen bir cami. Peki Fatih Sultan Mehmet bizim aklımıza nereden geldi? Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhuna rahmet. İstanbul'u fethetti. Önce 11. Konstantin Palaiologos Dragezes'in, yani Roma İmparatoru'nun, ardından Roma İmparatorluğu'nda görev yapmış olan Romalı vezirlerin ve iş adamlarının, ölmüş olanlarının çocuklarını aldı ve bunları yetiştirdi. Enderun Mektebi'nde bunları Müslüman yaptı. Bütün iş adamları, bütün prensler, bütün veliaht çocukları, bütün vali çocuklarını, yani Roma'nın asil çocuklarını aldı ve bunları büyüttü. Enderun Mektebi'nde bunlara eğitim verdi, İslamlaştırdı ve eğer Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmemiş olsaydı, Roma'nın imparatoru olacak olan prensleri şanlı, anlı Osmanlı paşaları yaptı. İşte onlardan biri de arkamızdaki caminin banisi Has Murat Paşa'dır. Unutmayın ne olur. Eğer bir adamın isminin önünde Has, Mesih ya da Rum

kelimesi varsa bu Fatih'ten önce İstanbul'da yaşayan Romalıların evlatları demektir. Has Murat Paşa, Roma'da bir prens, bir asil. Malumunuz Roma'da 11 tane kral ailesi var, onlardan birinin çocuğu. Bir prens olarak, bir iş adamının çocuğu olarak büyürken İstanbul fethedildi. Ve bu çocukları aldı, Fatih okuttu, Müslüman yaptı, paşa yaptı, sadrazam yaptı, komutan yaptı, kaptanı derya yaptı, İtalyanların üzerine saldı. Var mı ötesi? İtalyalı bir komutanı İtalyanların üzerine saldı. O da Roma, bu da Roma sonuç itibariyle. Bu arkamda görmüş olduğunuz cami 1471-72 yıllarında inşaatı yapıldı. 1473 tarihinde şurada İT inşaat tarihi yazdığı üzere 1473 tarihinde bu inşaat bitti. Ama bitişini Has Murat Paşa göremedi. Kendisi gibi Romalı bir asilin çocuğu olan, o gün sadrazamlık yapan Mesih Mehmet Paşa 1473 tarihinde Otluk Bedi Savaşı'ndan sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ordusuyla yapılan Otluk Bedi'nden sonra bu cami bitti. Bu caminin hemen önünde Yusuf Paşa diye bir külliye bulunmaktaydı. Yusuf Paşa külliyesi yok. Yusuf Paşa'nın olduğu yer bugün caddelerle ve binalarla dolu. Yusuf Paşa külliyesi, Murat Paşa külliyesi. Yusuf Paşa ortadan kaldırıldı. Murat Paşa'nın etrafı caddeleştirildi ve arkamızdaki cami gibi oldu. Bursa'daki erken dönem camiler gibi ters T biçiminde. Hani T şöyle ya, bu camide T şöyle. Girdiğinde sağda solda koridor var. Basamaklarla çıktığında cami muhteşem. Romalı Müslüman bir Allahu Alem şehidin, Murat Paşa'nın, Has Murat Paşa'nın bize bıraktığı emanet. Ruhuna rahmet, mekanı cennet olsun.

Bazı fotoğraflar var ki bu fotoğraflar hadi canım sen de bu kadar da olmaz, bu kadar da değişme, bu kadar da bozulma olmaz diyorsunuz ya. İşte öyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1887. Devlet Ali Osman'ın olanca sessizliği, sokak kültürünün olanca huzuru o fotoğrafta önümüzde değil mi? Günümüzden 139 sene öncesine bakıyorsunuz. Ve şimdi bir anda ışınlanarak 2026'ya bakıyorsunuz. 1887 burada. 2026 burada. Bu fotoğrafta yan tarafta binalar var. Elbette ki o binalar bu binalar değil. Elbette ki o binalar yıkıldı ve yerine bu binalar yapıldı. Bu binaların yani fotoğrafta gördüğünüz bana göre sağ ama size göre ve fotoğrafa göre solda olan binaların yanında ağaçlıklı bir yeşil alan var. İşte o ağaçlıklı alan bugün de incir ağaçlarının bulunduğu alan aslında Has Murat Paşa'nın az evvel fotoğrafta gösterdiğim Has Murat Paşa'nın camisinin arka tarafı. Az evvel önünü gördünüz, şimdi ise arkasını görüyorsunuz. Şurada 80T, 7 Kule Taksim Aksaray sanırım görüyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz otobüsün bulunduğu yerde ve biraz daha ileride Yusuf Paşa Külliyesi vardı. Bu cadde, şu an gördüğünüz bu cadde, bu otobüslerin geçtiği caddeler yapılsın diye Yusuf Paşa Külliyesi, caddenin ortasında bulunan külliye ya da hemen şurası. Fotoğrafta 139 sene önceki fotoğrafta benim şu an yürüdüğüm yolda binalar var. Ben binaların içinden binadan binaya, binadan binaya geçiyorum. Binalar bu tarafta, cami ve diğer binalar bu tarafta, yemyeşil alan o tarafta. 1887. Günümüzden

39 sene önce nasıl bir sessizlik, nasıl huzurlu bir ortam. 139 sene sonra 2026'da böylesine bir ortam. İstanbul'un çok fazla yazık ettiğimiz, çok fazla kıydığımız manzaralardan biri. Has Murat Paşa Camisi, Yusuf Paşa

fotoğrafa gelelim. 1887. İşte buyurun burada fotoğrafta. Ve efendim 2026. Direkt geldik. Şu an arkamda gördüğünüz canlı görüntü. Aradan geçen koskoca 140 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1960'lar yani günümüzden 65 sene önce İstanbul Yusufpaşa. Buralarda bir yerlerde Yusuf Paşa'nın yapmış olduğu, ki Fatih Sultan Mehmet devri paşalarındandır, Yusuf Paşa'nın yapmış olduğu bir külliye vardı. O külliye yıkıldı, üzerinden bu caddeler geçirildi. Nasıl yoğun bir yer, nasıl bir insan kalabalığı. Burası çok ciddi anlamda insanın ruhuna iyi gelmeyen bir nokta. Şimdi otobüs durdu arkamda ve ben müsaadenizle kesmek istemiyorum. Bu yoğunluğu beraber yaşayalım. Bu insan kalabalığını, bu trafiği, her şeyi beraber görelim. Şurası Muratpaşa. Otobüsün arkası birazdan geçecek. 1960'lı yıllarda, yani 65-66 sene önce aynı açıdan çekilen fotoğrafın binalar kısmı. O binalar yıkıldı. Yerine büyük bloklar, kocaman binalar yapıldı. Muratpaşa Camisi gitti, binalar gitti ve kala kala şu an arkamızdaki bu heyula kaldı. 66 yıl. Yani buradan geçen bir 66 yıl başka yerlerdeki 66 yıla benzemiyor. Çok farklı bir 66 yıldan bahsediyoruz. Yusuf Paşa gitti. Bir detay daha vereyim mi? Nasıl vereyim ama? Şu ortada tramvay yolu var. Tam tramvay geçiyor. Ne olur tramvaya dikkat edin. Tam tramvayın olduğu yerde bir paşanın, bir sadrazamın, Sultan 4. Mustafa zamanı ilk sadrazamı, genç Osman'ın da son sadrazamı olan Kara Davut Paşa var. Bu Kara Davut Paşa genç Osman'ın şehadetinde, öldürülmesinde başrol oynayan bir sadrazam. Mahpeyker Kösem Sultan var. 1. Ahmet'in eşi, Sultan 4. Murat'ın ve İbrahim'in annesi. Genç Osman'ınsa üvey annesi. Mahpeyker Kösem Sultan'ın emriyle Sadrazam Kara Davut Paşa, Yedikule zindanlarında Mayıs 1622'de 18 yaşındaki genç Osman'ı kellesini aldı diyorlar ama kelle alınmadı, boğarak öldürüldü. İşte bu Kara Davut Paşa, genç Osman'ın kardeşi Sultan 4. Murat iktidarındayken abimin şehadetinde kim söz sahibi ise mutlaka onlara ceza vereceğim dedi ve Sadrazam Kara Davut Paşa'nın, ki kocaman bir adamdır, upuzun 2 metre boyunda bir adamdır, Davut Paşa'nın kellesini aldı. Yedikule zindanlarında bulunan kanlı kuyuya o kelle atıldı ve bedeni kendi adına zaten daha önce yaptırılmış olan Has Murat Paşa Külliyesi, Yusuf Paşa Külliyesi külliyelerinin önündeki şu bölgede bir yerde bulunan türbesine defnedildi. 1950'li yıllarda burada bu yol çalışması devam ederken Yusuf Paşa Külliyesi kaldırıldı. Davut Paşa'nın da mezarı kaldırıldı. Buraya dosdoğru yollar yapıldı. Nasıl ama insan kalabalığı? İşte o Davut Paşa'nın, genç Osman'ın katili olan Sadrazam Kara Davut Paşa'nın mezarı da buradaydı. Bu yol yapılırken o da kaldırıldı. Peki bugün Kara Davut Paşa'nın türbesi nerede? Murat Paşa, önünden şu an tramvay geçiyor. Murat Paşa Camisi'nin içindeki Hazire mezarlığında bulunmaktadır. Yusuf Paşa orada bulunuyor. Davut Paşa orada bulunuyor. Pertevniyal Valide Sultan, 2. Mahmud'un hanımı, Sultan Abdülaziz Han'ın annesi.

ve Pertevniyal Camii'ni ileride görünüyor ve Pertevniyal Lisesi'ni yapan kadının da aslında mezarı şuradaydı, o da kaldırıldı, camiye konuldu. Aman Allah'ım, neler yıkılmış, hangi türbeler ortadan kaldırılmış, kimlerin türbeleri yok edilmiş ve hepsi cami içine konulmuş. Burası böyle çok acayip bir tarihe ve çok fena bir bugüne sahip. Bugüne geldiğimizde ise görüntü bu. Türbelerin, külliyelerin, hazirelerin, asma bahçelerinin içinde otobüs durakları ve caddeler. Haydi gelin bakalım şu fotoğrafa bir kere daha. Takvimler 1960'lar. Yani günümüzden 65-66 sene önce Muratpaşa Camisi duruyor. Şu binaların yerine başka ufak binalar duruyor. Biraz renkli, arabalar farklı, trafik var ve ortalık böyle. 65 yıl arayla 1960 ya da 61, 2026 aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Açı bu değil. Fotoğraf da bu değil. Biz tamamen neyden bahsettiğimizi tam olarak anlatabilmek için şu an size bu fotoğrafı gösteriyoruz. Yoksa hiçbir şey tam olarak uyumlu değil. Bir binanın bilmem kaçıncı katından ancak çekilebilecek olan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Adnan Menderes döneminde 1957 yılında bu coğrafya tam olarak böyle görünüyordu. Bakın Laleli'yi görüyorsunuz. 3 tane minare görüyorsunuz. Fakat fotoğrafa bakılacak olursa 3 minareden çok daha fazla minare o yıllarda 70 küsur sene önce bu açıdan bakıldığında burada vardı. Bu kadar boşluk, bu kadar yol, bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir de kaldırım 17. 17 şeritli bir yol düşünün. Kaldırımlar dahil, refüjler dahil, tramvay yolları dahil. 17, 18 şeritli bir yol düşünün. Osmanlı Devleti'nde aslında yol dediğimiz şey, birkaç programda anlattık, bir kere daha anlatalım. İki tane üzeri yük dolu eşek, küfe dolu eşek, sağdan ve soldan geliş gidiş yaparken birbirine çarpmazsa, tamam işte o yoldur. Yani şimdi Osmanlı zamanı, buradaki yolu göstereyim mi size? Yani burada ne kadar yol vardı? Bakın gösteriyorum. Burası, bu kaldırımın olduğu yer ve şurası, işte bu kadar. Şu çimenlik alan Osmanlı zamanında yoldu. İki eşek buradan çok rahat geçebilir. Bu tarafta neler vardı? Bu tarafta neler vardı? Ben ancak size camileri, türbeleri, külliyeleri, çeşmeleri anlatırım. Buralarda yaşanan hikayeleri bilmem. Nereden bileyim? Mesela şurada bir ev vardı, bir konak vardı. Konağın camı bu tarafa doğru bakıyordu, camiye. Ve burada bir çocuk dünyaya geldi. 1845 yılının 15 Temmuz'unda burada bir çocuk dünyaya geldi. Burada bir konak vardı. Konağın bahçeleriydi buralar. 1957 yılında buralar. Ben farz-ı mihal konuşuyorum yani. Belki öyleydi, farz-ı muhal. Buralarda evler, konaklar, bahçeler, asma bahçeleri, elma ağaçlarının bulunduğu bahçeler vardı. Allah ambulans içindekine yardım etsin. Sonra bunlar 1957 yılında yıkıldı. Şimdi arabalar geçiyor. Hakeza aynı hikayeler orası için de geçerli. Neler yıkıldı? Topkapı'dan Sultanahmet Meydanı.

Mezarına kadar 17 şeritlik bir yol açarsanız, neler yıkarsanız, Henry Prost, Fransız şehir mimarı Henry Prost buraları böyle iki çizgi çekti, ortasını yıkın geçin dedi. İşte 1957 yılına ait gördüğünüz fotoğraf tam olarak bu caddeyi ama biraz yukarıdan göstermekte. Ben yukarıdaki fotoğrafı aşağıdan gösteriyorum. Buralar çok büyük bir kıyıma maruz kaldı. 1957-2026 üzerinden geçen 70 küsur sene aynı açıya yakın, yükseklik olarak aynı açı değil tabii, aynı açıya yakın bir açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Sultan Abdülhamit Han'ın bir kız kardeşi vardır. Adı Seniha Sultan. Seniha Sultan'ın Paris Büyükelçiliğini yapmış bir eşi vardır. Mahmud Celaleddin Paşa. Payitaht Abdülhamit diye bir dizi vardı TRT1'de hatırlarsanız. Orada biraz kaypak, biraz düşmanlı işbirliği yapan, oğulları Prens Sebahattin ve Prens Lütfi, ademi merkeziyetçilik, Abdülhamit Han düşmanlığı, Jön Türkler ve İttihat Terakki ile birliktelik gibi bir takım ihanet dolu hareketlerin içinde gösteriliyordu dizide. Evet, işte öyle bir adam. Abdülhamit Han'ın aleyhine, yani kayınbiraderi, yani eşi Seniha Sultan'ın abisi, 2. Abdülhamit Han'ın eniştesi olan Mahmud Celaleddin Paşa ne istiyorsa aldı. Büyükelçilik aldı, bakanlık aldı, danışmanlık aldı, koca koca maaşlar aldı, bizzat padişahın enişteliğini aldı, aile içine girdi, Seniha Sultan'ı aldı. Ama buna rağmen ihanetleri bitmedi. İşte bütün bu bilgileri niye anlatıyorum? Aksaray'ın ortasında bunu niye anlatıyorum? Arkamda bir banka var. Bu bankanın olduğu yerde bir konak vardı. Bu konak 1953 yılında fotoğrafa çekilmiş. Aynı açıdan. Önünde arabalarla birlikte. Mahmud Celaleddin Paşa'nın konağı 1950'li yıllardaki o büyük yıkımda 57 yılında bitirilen ve bütün her tarafı az evvel anlattığım büyük yıkımda yıkıldı. Sonra neden biz bunu yıktık ki dediler. Sonra oraya bir banka yaptılar. Yani aslında yıkım 17 şerit değil, belki de içerilere doğru kocaman bir 27 şerit vardı. Sonra bunun 17'si kullandı. 10 şeritlik yol boşu boşuna yıkılmış dendi. Sonra oralara bir daha binalar yaptılar. Mahmud Celaleddin Paşa'nın, Seniha Sultan'ın eşi olan, Abdülhamit Han'ın eniştesi olan Mahmud Celaleddin Paşa'nın Paris sefirliği yaptığı sırada konağı tam olarak buradaydı. Bu konak 1957 yılında yıkılınca ortaya çıkan boşlukta ise bu banka yapıldı. Şaşırdınız mı? Aksaray'ın orta yerinde Abdülhamit Han'a ihanetiyle meşhur olan eniştesi Mahmud Celaleddin Paşa'nın Paris Büyükelçiliği yaptığı esnada İstanbul'a geldiği zamanlar kullandığı ofis konağı, ofis sarayı bu. 1953 yılında tam olarak böyle görülüyor. Önünde arabalar, bir caddenin önünde, yanında. 2026 yılında ise arkamdaki gibi görülüyor. 1953-2026, aradan geçen koskoca 73 yıl, aynı açı iki fotoğraf şu an karşınızda.

Vatan Caddesi ile Millet Caddesi'nin birleştiği, Y harfini düşünün, iki tane bacağın birleştiği sıfır noktasına geldiğimizde bir Henry Prost ve bir Menderes dönemi yıkımı ile daha karşı karşıyayız. Arka tarafta Muratpaşa Camisi, Has Muratpaşa Camisi, Sadrazam Mesih Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami. Hatırladık değil mi? Tam olarak caddenin ortasında kaldığı demiştik ya, sonra öndeki caddede hemen giriş kapısında Muratpaşa Camisi'ni anlatmış. Her tarafından caddeler geçiyor demiştim. Bu da ön tarafı. Arka tarafı öyle, ön tarafı böyle. Her iki tarafında da caddelerin dolduğu Muratpaşa Camisi. Şu an elimizdeki fotoğrafta arka taraftaki yeşillik alanın içinde. Elimizde bir fotoğraf var. 1880'ler. Bilmiyoruz ki kaç. Ama baz olarak 1880 alalım. Yani günümüzden 146 sene önce. 146 yıl iki insan ömrü. İki nesil ömrü. 146 yıl önce kameraman kardeşim Murat'ın bulunduğu ve kamerasını koyduğu yere 3 aşağı 5 yukarı ya şu kamyonun olduğu yerde, siz görmüyorsunuz, bir kamyon kasasında duruyoruz biz, ya da şu arabanın önünde bir yerde durmuş ve bir fotoğraf çekmiş. Bu fotoğrafta bağlar, bahçeler. Demiştim ya, burada üzüm bağları, elma bahçeleri vardı diye. Abarttığımı mı zannettiniz? Bir önceki programda, bir önceki fotoğrafta bunları söylediğimde abartıyor mu dediniz? Alın size fotoğraf. Takvimler 1880'ler. Şu an arabalarla dolu, caddelerle dolu olan bu bölge bir dönemler şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bağlar, bahçeler, camilerin hazireleri ve önlerinde tekkeler. Demiştim ya, 17 şeritli bu cadde yapılırken tekkeler yıkıldı. Tam şurada kırmızı ışık yeşile döndüğünde, bu cadde boşaldığında daha rahat göreceksiniz ki şu palmiye ağaçlarının bulunduğu yerde bir tekkenin meşruta kısmı, uzantı kısmı var. Tekke bu değil. Bu tekkenin ilave binalarından biri ve adı Kara Mehmet Paşa Tekkesi. Buyurun size Kara Mehmet Paşa Tekkesi'nin önünden görüntü. Mehmet Paşa Tekkesi, Murat Paşa Camisi, üzüm bağları, elma bahçeleri. O sesi düşünsenize. Kuş seslerini, tavuk seslerini, sabah o toprak kokusunu. Hele hele şu manzaraya bir yağmur yağdığını düşünün. O yağmurun toprak kokusu. Ve bugünkü manzara. Fena. Yani şu çıplak gözle görülen şu manzara, üzerinden geçen 146 yıl sonra bas bas bağırıyor bana yardım edin diye. Bu topraklar yardıma muhtaç ama imar anlamında değil, kültür anlamında. Efendim, takvimler 1880, takvimler 2026, aynı açı fakat bir süre eksik. Üzüm bağları yok, elma bahçeleri yok, kuş sesi yok, tavuk sesleri yok. Mehmet Paşa Tekkesi'nin üzerinden arabalar geçiyor. Üzerinden geçen 146 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

0: 1648-1688 yılları arasında 40 yıl boyunca Osmanlı'ya padişahlık yapan ya da yaptığını zanneden, çok başarılı değil çünkü, 19. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Mehmet dönemine ve ondan sonraki birkaç onluk yıllara imza atan Köprülüler döneminin başındaki Köprülü Mehmet Paşa konağını görüyorsunuz. Ne kadar tuhaf değil mi? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa Osmanlı tarihinde literatür olarak duraklama döneminin içindeki yükselme devri olarak anlatılır. Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. İşte bir Osmanlı'nın 50-60 yıllık zaman dilimine imza atan Köprülüler döneminin başındaki Mehmet Paşa'nın konağı buradaydı. Benim çocukluğum, ben 74'lüyüm. Benim çocukluğum, 74 yılından itibaren çocukluğum, gençliğim ve olgunluğum bu caddede geçti. Buralarda yürüdüm. Evim Cerrahpaşa'da, yukarıda. Böyle yürüdüm, geldim. Ömrüm, gençlik ömrüm, İSKİ'nin altındaki veznelerde su faturası yatırmakla geçti. Bu arada İstanbul dışında yaşayanlar için İSKİ ne demek, açılım yapayım. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi. Yani bütün şehirlerdeki su ile alakalı olan birim İstanbul'da İSKİ. Ve bu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSKİ'nin aslında ana binası ve merkezi buradaydı. 1600'lü yılların sonlarında burada bir konak vardı. Bu konak yıkıldı. Bu konağın ufak bölümleri kaldı. 1902'den kalma bu görüntüde tam olarak hiçbir şeyini görmediğiniz, brandalardan ve ağaçların hiçbir şeyini görmediğiniz bu boşlukta Köprülü Mehmet Paşa'nın ve onun oğullarının kullandığı bu saray ileriki zamanlarda yıkıldı. Kala kala bahçesi ve bir meşrutası kaldı. 1902 yılında çekilen bu fotoğrafta da buradaki bahçeyi ve o yıkık binaları görüyorsunuz. Fakat burada bulunan bu bahçelerin ve binaların tamamının yıkımı, programlar boyu devamlı anlattığım, bütün fotoğraflarda anlattığım Adnan Menderes'in 1957 yıkımında nasibini aldı.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
2: Bu pazar Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.

0: etti.
1: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitamini ile gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
2: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
1: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle...

0: 7 Mayıs fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Mayıs fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bim'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99.

sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu çorba aşmış.
4: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
13: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
14: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
6: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
7: Dileklerini alayım.
8: 3 dilek hakkın var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
12: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Fransız şehir mimarı Henri Proust, nefretle andığım adam Henri Proust, her tarafı yıktığı gibi buradaki konağı da yıktı, bahçelerin üzerinden yollar geçirdi. İşte Henri Proust yıkımıyla beraber ortadan kalkan Osmanlı'nın duraklama devrindeki yükselmeyi ifade eden Köprülü Mehmet Paşa'nın konağından arta kalan manzarayı görüyorsunuz. 1902 yılında olsaydınız ve şu an Murat'ın yanında olsaydınız göreceğiniz görüntü bu olacak. Göreceğiniz görüntü fotoğrafta gördüğünüz görüntü olacaktı. 2026 yılında yine

Kameraman kardeşim Murat'ın orada olsaydınız şu anki görüntüyü görecektiniz. Hangi görüntü daha güzel gibi boş bir soru sormanın hiçbir anlamı yok değil mi? Hangi görüntü? Görüntü mü var? Bir tane görüntü var. O da 1902'ye ait fotoğraf. Efendim 1902-2026 Köprülü Mehmet Paşa konağının o günkü ve bugünkü görüntüsü aynı açı. İki fotoğraf şu an karşınızda. Lakin ben gitmiyorum. Ben bir haftalık gidiyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse Beyaz TV ekranlarında haftaya yine aynı kamera önünde ve aynı evlerde misafir ve konuk olmak istiyorum. Sizler orada, bizler burada duralım. Hep Beyaz TV açık olsun. Pazar günleri 12'den sonra ve hafta içi ve hafta sonu yayınlandığı saatlerde geçmişe yürüyen adam olalım. Ben ve kameraman kardeşim Murat, montajdaki Mustafa abi, KJ'leri yapan Aslı Hanım ve daha pek çok dostumuz var bu işin emeğinde. Hepsinin adına teşekkür ediyorum. Bizleri seçiyor, izliyor ve her hafta ilk yüze sokuyorsunuz. Var olun. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya aynı saatte yine burada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı Güzel Atlar Diyarı, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e çeviriyoruz. Tarih dolu, lezzet dolu, muhteşem bir bölüm için hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Sevgili izleyiciler, Kapadokya'nın göz bebeği olan ve içerisinde Nevşehir Kalesi'nin de bulunduğu, muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi olan Kayaşehir'e getirdim sizleri. Dilerseniz Kayaşehir'in tarihine birlikte yolculuk yapalım. Buyurun.

0: Hemen Kapadokya destinasyon, turizm destinasyon alanlarından en önemlisi olan Kayaşehir'de Gülsüm Hanım'la birlikteyiz. Aslında Kayaşehir'i kendisinden dinleyeceğiz. Gülsüm Hanım, yerli yabancı turizm noktasında burada aslında rehberlik yapıyorsunuz. Doğru mu söylüyorum?
1: Evet.
0: Sizi
1: evet.
0: Tanıyabilir miyim?
1: Hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk. İyi ki geldik.
1: İyi ki geldiniz.
0: İyi ki geldik.
1: Bence de iyi ki geldiniz. Gülsüm Cantekin ben. Nevşehir Belediyesi'nde mütercim tercüme olarak çalışıyorum. Aynı zamanda rehberlik yapıyorum. Kapadokya'nın turizmine hakimim yıllardır.
0: Şimdi Kapadokya denildiğinde öyle geniş bir alandan bahsediyoruz ki Ürgüp, Göreme, Avanos, Zelve. Ama bunların en başında merkezde kalesiyle birlikte Kayaşehir görmeden tura başlanmaz. Doğru mu söyledim?
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Nasıl bir alanın içerisindeyiz Gülsüm Hanım?
1: Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'dir diyoruz. Bu bizim sloganımız oldu artık çünkü Kapadokya çok geniş bir alan. Birkaç ili bir anda kapsayan, neredeyse İç Anadolu'nun tamamını kapsayan bir coğrafya aslında.
0: Evet.
1: Ama en merkezinde peri bacalarını, kaya şekillerini yaygın gördüğümüz yerdeyiz. Ve tabii en noktası neresidir? Nevşehir merkezindeki Nevşehir Kalesi, hemen altında bulunan kaya oyma yamaç yerleşimi, bizim Kayaşehir olarak adlandırdığımız bugün yeraltı şehri özelliği barındıran bir kaya mekandır burası. Aynı zamanda anıtsal yapılarımız, Rum Hamamı, Çağın Kulesi, Meryem Ana Kilisesi ile burası bir turizm adası şeklinde hizmet veriyor vatandaşlarımıza.
0: İnanılmaz bir lokasyonun içindeyiz
1: evet.
0: Aslında.
1: 43 hektarlık bir alan içerisindesiniz.
0: Tarihi anlamak için bu kaleden bir kuş bakışı bakmak lazım.
1: Kesinlikle,
0: doğru mu?
1: Kesinlikle bakmanız lazım. Bütün Nevşehir ayağınızın altında.
0: Kesinlikle.
1: Öyle güzel bir manzarası var. Ve tarihi de her noktasında yürürken hissediyorsunuz zaten.
0: Peki tarihi olarak nelerle karşılaşıyoruz, neleri görüyoruz? Çalışmalar hala devam ediyor mu yoksa
1: elbette
0: tamamlandı mı?
1: Elbette çalışmalar devam ediyor. Bitmedi. Bitmez. Burası uzun vadeli bir proje çünkü. 2020 yılında biz burayı ziyarete açtık ama kısmi olarak ziyarete açtık. Tabii buluntusuyla, çalışmalarıyla beraber 2012 yılından beri süre gelen bir çalışma var burada. Bir kentsel dönüşüm projesi olarak başlıyor ama bir anda evriliyor. Üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ediliyor 2014 yılında ve sonrasında temizleme çalışmaları, arkeolojik temizleme çalışmaları devam ediyor. Biz bugün kaya mekanlar 123 bin metrekarelik bir alan kaya mekanlar. Ama bunu sadece bir 5 bin metrekarelik bir alanı ziyarete açtık. Geri kalan kısımlarda restorasyon çalışmalarımız, güçlendirme çalışmalarımız, projelerimiz, otel inşaatımız.
0: Otellerde mi olacak
1: evet,
0: burada?
1: Evet.
0: Konaklama şansı olacak.
1: Kesinlikle. Hatta yakın zamanda, çok yakın bir zamanda yarın. Yarın bir otelimizi, 7 odalı bir otelimizi ziyarete açıyoruz.
0: Tabii orayı da göreceğiz değil mi? Buraya kadar gelmişken.
1: Tabii ki göreceksiniz. Tabii ki göreceksiniz.
0: Yine bu Kayaşehir'in içerisinde bir otelden bahsediyoruz.
1: Evet, Kayaşehir Gezi Güzergahı'nın içerisinde çok önemli bir noktada. Manzarası mükemmel, atmosferi mükemmel. Girdiğiniz zaman kaya mekanı hissediyorsunuz. Tarihle, doğayla baş başa olduğunuz bir yer.

0: Peki nasıl bir yaşam olduğunu görüyoruz geçmişe bağlı olarak?
1: Bilal Hanım, burada sürekli bir yaşam haizi olmuştur. Bizim buluntularımıza göre, arkeologların buluntularına göre milattan önce 5. yüzyıldan itibaren hayat başlar burada. Ve hiç kesintisiz devam etmiştir.
0: Zaten orada da görüyoruz.
1: Evet, bakabilirsiniz.
0: Zaten ismini aldığı Kayaşehir, kayadan yapılan oyma evlerden aldığını da biliyoruz. Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
0: Hemen şöyle anlatalım mı? Şunlar zaten bulunan evlerden sadece bir kısmı.
1: Kalıntılar şu anda gördüklerimiz. Ben şöyle bir özetleyeyim hemen. Kayaşehir nedir, ne değildir? Yaklaşık 1000 odalı, birbirine geçmeli galeri odalardan oluşan.
0: 1000 odalı.
1: Evet. 320 adet mekan sınıflandırmasına sahip, muazzam bir yeraltı şehri özelliği barındıran, kayaya oyulmuş bir yamaç yerleşimidir
0: Türkiye'de
1: burası.
0: Türkiye'de değil, dünyada tek.
1: Dünyada evet, örnekleri yok diyebilirim neredeyse. Bu kadar büyüklükte örneği yok. Ve son yılların en büyük keşfi olarak ben burayı adlandırıyorum. Çünkü gerçekten Kapadokya bölgesinde yalçayırı çok biliyorsunuz. Kaya evet. Mekan çok fazla ama bu büyüklükte bir alana rastlamıyoruz. Ve biz bu büyüklükte bir alanda Nevşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii ki bakanlığın denetimi, tabii ki müze müdürlüğünün denetiminde yapıyoruz bu çalışmaların hepsini. Ancak şöyle bir şey var. Girdiğiniz zaman gezi güzergahında şunu hissediyorsunuz. Eski insanlar burada nasıl yaşamış, bu kaya mekanın içerisinde neler yapmış? Ev yapmış, ahırlar

0: yapmış hayvanları için, erzakları için depolama alanları yapmışlar. Günlük yaşamlarını nasıl idare ediyorsa hepsini yapmışlar. Kaya mekan içerisine.
1: Yine burada tamamen. Da görüyoruz
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, örneklerini görebiliyorsunuz.
1: Temsili hayvan barınaklarının olduğuna da şahitlik ediyorsunuz. Evet. Kaç yıl öncesi de yaşanıldığı biliniyor?
0: Persler döneminden itibaren, milattan önce 500'den başlarsak, Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti dönemi diye sıralayabilirim. Bundan 20 yıl öncesine kadar burada eski ömrünü yitirmiş evler var iken bu kaya mekanların üzerinde insanlar bu kaya mekanların bazı bölümlerini kiler gibi kullanmışlar. Tünellerini geçiş olarak kullanmışlar. Yani yaşam hiç bitmemiş burada. Çok genişmiş bir tarihi var. Ve şöyle anlıyoruz biz. Osmanlı'da yaşamış, Müslümanlar da yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış. Çünkü kaya kilisemiz var.
1: Evet.
0: 13. yüzyılda tarihleniyor. Ve bugün henüz ziyarete açamadık. Restorasyon çalışmaları devam ediyor orada mesela. 6. yüzyılda, milattan sonra 6. yüzyılda tarihlenen bir manastırımız var, bir okul var, bir din okulu var. Yani burada anlayabiliyoruz ki bu insanlar burada gayrimüslimler yoğun bir şekilde yaşamışlar.
1: Birkaç dönemi
0: tabii,
1: anlatıyor.
0: Tabii. Çok geniş bir tarihi var çünkü. Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlerimiz olarak camilerimiz var. Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı muazzam cami var. Kara Camii, Damat İbrahim Paşa Külliyesi olarak söyleyebilirim bunların örneklerini. Kaya Camii var, daha eskidir onlardan. Mesela onun altında bir kayadan mescit var. İsmini oradan alıyor. Evet. Kaya Camii, Kaya Mescit. Yani burada yaşam hiç bitmemiştir.
1: Ve projeler aslına uygun, burası tabii, korunarak tabii devam ediyor ki en çok hangi ülkelerden geliyorlar bu dönemde?
0: Her yerden geliyorlar aslında. Avrupalı da geliyor, Çin'den de gelen var, Koreli de geliyor, Asya'dan gelen var. Her yerden. Kapadokya'nın turizmi bitmez biliyorsunuz. Yıl 12 ay burada turizm vardır. Dolayısıyla her medeniyetten insanları biz burada misafir ediyoruz, ağırlıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Ve buraya davet edelim mi? Biraz da izleyicilerimiz aslında gelip bu ruhu, bu atmosferi yerinde görüp yaşadıklarında aslında ne demek istediklerimizi tam anlayacaklar.
0: Kesinlikle. Bu mistik atmosferi yaşasınlar, deneyimlesinler isteriz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Size de kolay gelsin.

Kayaşehir'e kadar geldiğinizde buradan Kapadokya'ya özgü, birbirinden güzel, birbirinden özel hediyelik eşyalar alıp götürebilirsiniz. Tabii ki böylesi bir tarihin içerisinde biraz daha zaman geçirip çayınızı, kahvenizi yudumlayıp özellikle Nevşehir Belediye Başkanlığı öncülüğündeki hanımlarımızın o el emeği, göz nuru ürünlerini de ziyaret edebilirsiniz diyorum. Ve bakın sizi nereye götürüyorum.

0: Efendim, binlerce yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapan Kayaşehir'de odacıkların, evciklerin sadece bir tanesi burası. Ve şu an Nevşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde özellikle üreten kadınları da desteklemek adına muhteşem bir mağazası mı diyeyim buraya?
1: Evet. Değil mi? Kendi mağazası.
0: Mağazası. Evet. Ve gerçekten hem ruhu, hem atmosferi, hem üretilen ürünlerin güzelliği büyüleyici. Sanırım burada benim gibi gelenler saatlerce kalabiliyorlar.
1: Evet.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Neler yaptınız? Neler var? Hepsini kadınlarımız mı yapıyor Nevşehir'de?
1: Evet. Kapadokya Çalışma Kadın Çalışma Merkezi'ndeki bayanlarım ve hocalarımızın kendi el yapım ürünleri hepsi.
0: Şöyle bir anlatalım mı? Nedir bu çalışma?
1: Tabii. Bu Nevşehir Kalesi'nin bir görseli tabak üzerinde. Arka tarafta Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kilise'nin görsellerini...
0: Seramik çalışma mı bu?
1: Evet, bu seramik çalışma. Boyamalar tamamen el yapımı.
0: Seramik üzerine boyama çalışıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Ve özellikle işte hayatımızın olmazsa olmazı kahvelerimizin Ebru sanatıyla buluşunca...

0: olunca bu atmosferde daha da renklenmiş.
1: Evet.
0: Daha da güzelleşmiş.
1: Aynen.
0: Ve ilgi nasıl? Alaka nasıl?
1: Çok güzel. Hani yerli ve yabancı turistlerimizin ilgisi bayağı yoğun. Hepsi zaten el yapım ürünler olduğu için hepsi nadide parçalar.
0: Değil mi? Bir tanesinden
1: Evet.
0: ikincisi yok.
1: Yok. Ne yazık
0: Peki
1: ki.
0: şunu soracağım. Şimdi üreten kadınlarımızı desteklemenin en büyük güzelliği biliyorsunuz ki ticari bir amaç güdülmüyor.
1: Aynen.
0: Tamamen kadın istihdamı ön planda. Fiyatlar nasıl?
1: Çok uygun.
0: Çok mu uygun?
1: Aynen.
0: Üstelik böyle bir atmosferde yine uygun mu?
1: Evet.
0: Mesela şöyle bir bakalım, ben şuna bayıldım. Şu nedir?
1: Gramofon.
0: Gramofon, ama bence salonlarınızın en güzel köşesini yerleşebilir. Bunların fiyatları nasıl?
1: O 1500 TL. Bu
0: Sadece.
1: 3000 lira. Aynen. Şöyle gösterebilirim en güzel yanlarından biri.
0: Ve şu an eko olarak değil mi? Ses
1: Evet.
0: yankısı da veriyor.
1: Aynen.
0: Ve gerçekten bunu sıradan bir mağazadan bile 3 katı fazlasını alırız ki
1: Aynen.
0: şu anki atmosferin içerisinde inanılmaz şık ve lüks duruyor burası.
1: Evet.
0: Peki şunu soracağım. Şunlar yine günlük hayatımızın çok özel parçaları. Bunların fiyatları neler ve kahvaltılık olarak mı kullanılıyor?
1: Evet, isterseniz kahvaltılık, isterseniz görsel olarak da kullanabilirsiniz. 750 TL.
0: Sadece.
1: Evet.
0: Gerçekten işte üreten hanımların el hamaratlıkları ve Sayın Rasim Aray'a da
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: teşekkür ediyoruz. Hanımlar hep
1: Evet.
0: yanında kendisi.
1: Aynen.
0: Ve hanımlara da büyük jest yapmış sanırım. Kaya şehrin içerisinde.
1: Evet.
0: Böylesi güzel bir odada mağaza açarak. Ve yine
1: Çalışmak.
0: bu odacıklar bir zamanlar birilerinin hayatını yaşadığı tarihi
1: Aynen,
0: anlatıyor.
1: aynen.
0: Ve her köşesinin, mesela burası nasıl kullanılmış, bir bilgi var mı?
1: Normal ev olarak kullanılmış.
0: Kaç
1: Dokuma.
0: alanda eğitim alıyorsunuz ve kaç bayan var?
1: Yani yaklaşık 20-25'e yakın.
0: Sadece bu alanda.
1: Aynen.
0: Gerçekten Kayaşehir'e geldiğinizde muhakkak hediyelik eşya almak istiyorsanız görmeniz gereken yerlerden bir tanesi efendim. Ekranları başında bizi izleyenleri var mı? Söylemek istediklerinizi davet edelim mi?
1: Tabii ki de Kayaşehir'e geldiğiniz zaman Rock City olarak sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Üreten alanlar sizi bekliyor efendim. Ve bizler Kayaşehir'in büyüleyici güzelliklerini gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Gerçekten her geldiğimizde birbirinden farklı, birbirinden özel birçok ürünü görüyoruz efendim. Her mevsime göre değişiyor. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Turist misiniz? Nereden geldiniz?
1: Turist değilim, buralıyım efendim.
0: Bu Nevşehirlisiniz.
1: Nevşehirliyim, evet. Burayı işletiyorum.
0: Ha, işletmecisiniz.
1: Hı-hı, evet.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor Kayaşehir'de? Yerli yabancı turist çok mu bu yıl, nasıl? Sizden dinleyelim mi?
1: Bu yıl Kayaşehir hani dünyanın dört bir yanından turist gelmesine rağmen biraz düşük geçen seneye göre ama iyi. Yerli yabancı turist geliyor Kayaşehir'de.
0: Onlara hizmet ediyorsunuz.
1: Onlara burada evet hizmet ediyorum.
0: Yaş kaç?
1: Yaş 25.
0: Hay maşallah, ne kadar güzel böyle cıvıl cıvılsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Rengarenk. Ne kadardır burayı işletiyorsun?
1: Yaklaşık 1,5-2 senedir buradayım.
0: Bayağı tanışıyorsunuz artık herkesle.
1: Evet.
0: En çok hangi ülkeden geliyorlar?
1: En çok daha çok Asya tarafından geliyorlar.
0: Şimdi daha önce ilk burayı mı görüp gidiyorlar yoksa Kapadokya, Ürgüp, Göreme gezip geldikten sonra Kayaşehir'e geliyorlar?
1: Öyle de oldukları oluyor. Direkt ilk Kapadokya'ya gelgemiz ilk burayı karşılıklı oluyor. Ama daha sonrasında önce Kapadokya'ya gezip daha sonrasında buraya uğradıkları da oluyor.
0: Peki bayağı yoğun mu? Çünkü Kayaşehir'e dünyanın dört bir yanından geliyorlar değil mi?
1: Dünyanın dört
0: yerli turist de çok fazla.
1: Tabii ki tabii ki. Dünyanın dört bir yanından hangi uluslararası olsa olsun hiç fark etmeden insan geliyor buraya.
0: Boşta gitmiyorlar.
1: Tabii.
0: Neler alıyorlar en çok?
1: Burada genelde Kapadokya özgü şeyler alıyorlar mağazalarımızı, çantalarımızı, tekstilden.
0: Tekstil de bayağı fazla değil mi?
1: Tekstil de bayağı fazla evet.
0: Kapadokya motifi efendim, her şeyi de görebilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Ne kadar fiyatlar?
1: Fiyatlar bölgeye göre uygun. Kayaşehir olarak fiyatlar bayağı uygun.
0: Ne kadar şöyle bir?
1: Böylece bu 800 TL.
0: 800 lira. En çok yabancılar ne götürüyorlar giderken?
1: Yabancılar genelde tekstil ürünlerini daha çok götürüyorlar.
0: Kıyafet falan alıyorlar değil mi?
1: Kıyafet ve seramik daha çok ağırlıklı olarak götürüyorlardı. Böyle otantik desenler.
0: Şimdi efendim çantaya bakar mısınız?
1: Şallar.
0: Şalları, çantaları, her şey.

0: dokusuna uygun burada. Fiyatlar da çok iyi.
1: Fiyatlar da çok iyi. Bölgeye göre uygun. Hatta tüm Türkiye'ye göre uygun. Öyle söyleyebilirim.
0: Normalde biz turistik alanlara çok pahalı pahalı deriz. Aynen. Ama hiç de öyle bir şey değil. Ve Nevşehir bölgesinde denetim de çok iyi değil mi?
1: Tabii.
0: Böyle bir çantanın fiyatı ne?
1: Böyle bir çantanın fiyatı normalde 850 TL, 1000 TL bazında. Ama normalde 650 TL'ye turistlerimiz alabiliyor.
0: Tabii yerli geliyorsanız efendim biz pazarlık da yaparız. 500 liraya alırız. Peki şallar ne kadar?
1: Şallar %100 ipek, pamuktan
0: yapılır. İpek şal mı bunlar?
1: Tabii ki ipek. 500 lira ama gelen misafirlerimizi kırmıyoruz. Yardımcı
0: İkram
1: oluyoruz.
0: Ediyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Pazarlık sünnettir
1: pazarlık
0: diyoruz
1: sünnettir, değil mi? Pazarlık sünnettir, aynen. Yabancı ayırmadan.
0: Sezon artık Eylül sezonu Ekim'e yavaş, doğru yavaş. Gidiyor. Nasıl yerli turist çok mu?
1: Yerli biraz daha azaldı ama turist biraz daha çoğaldı, öyle söyleyeyim.
0: Şu an yabancı turizm sezonu.
1: Yabancı turizm sezonu.
0: Kış yaz açıksınız.
1: 7-24 açığız.
0: Gecede mi açıksınız?
1: Geceye kadar buradayım, öyle söyleyeyim. 9'a kadar buradayım.
0: Dileyen efendim burada portakal suyunuzu içiyorsunuz. Sıcakta geldiyseniz dondurmanızı yiyebiliyorsunuz. Aslında hem dinleniyorsunuz, hem evet. geziyorsunuz, hem de alışveriş yapıyorsunuz. Hı-hı. Gelince de seni buluyorlar deme. İsim
1: evet,
0: neydi?
1: Evet, Emirhan.
0: Emirhan'ı buluyorsunuz. Diyorsunuz ki Emirhan pazarlık sünnettir. Pazarlarınızı da yapıyorsunuz. Mutlu mutlu gidiyorsunuz. Peki yoğunluk nasıl? Sezon nasıl geçti?
1: Her yıl talep daha da artıyor. Kayaşehir dünyanın bir yandan turistler daha da gelmeye başlıyor.
0: Aslında
1: daha
0: duyan
1: iyi.
0: Burayı muhakkak görmek
1: mutlaka,
0: istiyor değil mi?
1: Mutlaka burayı soruyor yani. Kayaşehir nerede diye mutlaka soran oluyor. İnternette de aratan oluyor. Medyada, internette her türlü burayı ziyaret eden oluyor.
0: Peki şunu soracağım. Buradaki ürünler her sezon yenileniyor mu?
1: Tabii
0: değişiyor.
1: Ki, tabii.
0: Tasarımlar, modeller.
1: Tabii ki, tabii ki. Her türlü...
0: Her sezon başka bir ülke başlıyor. Şu an hangi ülkeden gelmeye başladılar?
1: Şu an ağırlıklı Asya'dan.
0: Asya.
1: Rusya, Asya, o taraftan Kazakistan. O taraf ağırlıklı geliyor şu an.
0: Var mı ekranları başında bizi izleyenlere söylemek istediklerinize davet edelim mi?
1: Kayaşehir'i mutlaka bekliyoruz.
0: Çok teşekkür
1: Rica
0: ediyorum.
1: Ederim.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim, Kayaşehir sadece yabancı turizm değil, yerli turizm noktasında da revaçta. Ve nereden geldiniz?
1: Biz Almanya Münih'ten geliyoruz.
0: Ay hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gurbetçilerimizdensiniz.
1: Evet.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Nargül Alkın. Almanya Münih'ten geliyoruz. Turla geldik beraber. Buraları görmek istedik.
0: Peki çok nereliysiniz aslen?
1: Çok memnun kaldık. Tokatlıyız.
0: Ha, Tokatlısınız. Memlekete gittiniz mi?
1: Gittik geldik.
0: Sonra gittik, burayı görüyorsunuz.
1: Burayı gördük, Almanya'ya gidiyoruz şimdi.
0: Öyle mi? Yolculuk başlayacak. Nasıl buldunuz burayı?
1: Çok güzel bulduk. Çok memnun kaldık. Rehberimiz de anlattı her şeyi.
0: Ha, turla geldiniz. Evet, bayağı bir kalabalık ekip var efendim. Sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Çorum'dan.
0: Siz Çorum'dan?
2: Almanya Münih'ten, orada yaşıyorum ama Çorum'da kalıyorum.
0: Şimdi Çorum yani, ve Tokat arkadaş mısın?
2: Komşuyuz. Biz komşuyuz. Dümürüz.
0: Yani Almanya'da. Kız kardeşim.
2: Evet.
0: Ay ne kadar güzel. Şimdi Almanya mı, güzel memleketimiz mi? Açık açık konuşalım.
2: Memleketim. Memleketimin yerine başka memleket yok bence. Yani,
0: memleket gibisi yok değil mi?
2: Memleketim benim, bir tane.
0: Kaç gündür buradasınız?
2: 9-10 gündür buradayız.
0: Turla geldiniz.
2: Burada Kapadokya'ya dün geldik. Dün çok yağmurluydu, göremedik. Bugün işte gezmeye başladık turla beraber.
0: İlk defa mı geliyorsunuz buraya?
2: İlk defa geliyorum, çok beğendim. Çok görmek istediğim yerlerdi. Turun sayesinde de bayağı bir görmüş olduk.
0: Peki şaşırdınız mı böyle odalara, yer altında nasıl hayat olmuş?
2: Çok çok, merakım da çok.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ne kadar güzel, bayağı dolu dolu ayrılıyorsunuz buradan.
2: Aynen.
0: Peki hediyelik de aldınız mı?
1: Alacağız elimde.
0: Almışlar efendim. Memleketten olur da olmaz mı? Aynen. Kapadokya hatıraları. Peki var mı selam yollamak istedikleriniz?
1: Bütün akrabalarımıza selam söylüyoruz. Hepsini öpüyoruz burada.
0: Almanya'ya gidiyorsunuz. Aynen. Yolculuk ne zaman?
1: Yolculuk daha 2-3 gün sonra Çorum'a gideceğiz. Çorum'dan da Münih'e.
0: O zaman efendim ekranları bizim de başında bizi izleyen Çorumlulara, Tokatlılara, tüm Türkiye'ye ve tabii Almanya'ya da selamlar olsun. Sizin var mı selam yollamak istediğiniz?
2: Evet, çocuklarıma, Çorum'a, herkese selam söylüyorum.
0: Özellikle Almanya'daki gurbetçi komşularınız sizi şu an çok kıskanacaklar, söyleyeyim.
2: Gerçekten hiç beklemezdik böyle bir şey.
0: Değil mi? Bu kadar güzel ve artık çıkıp çıkıp gelsinler.
2: Aynen öyle, gelip görsünler, sevsinler, aynen.
0: Yolu artık ablam öğrendi efendim. Sizi Almanya'dan getirir. Kolay gelsin, iyi tatiller diliyorum.
2: Teşekkürler.

Kapadokya bölgesinde en büyük boyuta sahip tarihi eserlerden bir tanesi olan Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz ve Osmanlı dönemine baktığımızda

0: uğrak yeri ve muhakkak görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Siz burada hem giriş çıkışları kontrol ediyorsunuz hem de bilgi veriyorsunuz değil mi gelenlere?
1: Evet, hem gelenlerle ilgileniyoruz, öğrendiğimiz bilgileri onlara aktarıyoruz. Hem de tarihin izlerini onlara gösteriyoruz.
0: Peki Meryem Ana Kilisesi'nde en çok neye rastlıyoruz?
1: Binanın akustik ve denge taşı var mesela. Binada binanın hasar alıp almadığını ölçmek için Mimar Sinan eserlerinde kullandığı denge sütunumuz mevcut. İsterseniz başta ondan başlayalım.
0: Bu mu denge taşı?
1: Denge sütunumuz bu. Mimar Sinan eserlerinde kullandığı, zeminde kayma olup olmadı veya binanın sağa sola yatmadı, depremde hasar alıp almadı, bu taş sayesinde öğreniliyor. Taş dönüyorsa herhangi bir sıkıntı olmadığı manasına geliyor. Dönmüyorsa binada sıkıntı olduğu manasına geliyor. Taşın kendisi biraz ağır. İki elimizle rahatlıkla döndürebiliriz. Şöyle göstereyim isterseniz.
0: Şu an döndürebiliyoruz.
1: Evet. Binada herhangi bir sıkıntının olmadığı manasına geliyor şu an.
0: Gerçekten o dönemde bile depreme karşı duyarlılığın ne kadar yüksek olduğunu
1: evet.
0: biliyoruz ki. O Nevşehir'e baktığımızda gayrimüslimler de çok yaşamış, doğru mu?
1: Gayrimüslim tevabe aynı zamanda burada yaşayan Karamanlı Türkleri çoğunluktaydı. İkisi için de yani Karamanlı Türklerinde Müslümanlığı kabul etmeyen ve burada yaşayan diğer teva Ermeniler, Rumlar için inşa edilmiş bir bina burası. Yani hem hoşgörüyü anlatmak için.
0: Evet, Osmanlı döneminde aslında nasıl hoşgörülü olduklarının bir kanıtı değil mi bu kilise?
1: Evet.
0: Ve Nevşehir merkezde. Peki devam olan başka kiliseler var mı yine bölgede?
1: Bölgede kaymak şeyde var. Derinkuyu'da var. Aynı tarihte yapılan ama buradan daha küçük. Burası 5 apsisli. Onlar 3 apsisli, biraz daha küçük yerler.

0: kilisesine baktığımızda kilise döneminden sonra tarihi boyunca hangi amaçlarla kullanılmış?
1: Burası 1849'da Sultan Abdülmecit Han'ın izniyle inşa oluyor. 1924 nüfus mübadelesine kadar aktif olarak kullanılıyor. 1924'ten 1950 yılına kadar kilise olarak atıl bir vaziyette kalırken 1950-83 yıllar arasında burası cezaevi olarak kullanılıyor.
0: Öyle mi?
1: Aynı zamanda Nevşehir'in eski cezaevi diye geçiyor burası. Geldiğiniz yol bile hapishane sokak olarak geçer. Tekrar atıl duruma geçiyor. 2019 senesine kadar hapishane olarak atıl bir vaziyetteydi. 2019 senesinde restore işlemi başlıyor. 2023'ün sonunda restore işlemi tamamlanıp turizme kazandırılıyor.
0: Ve şu an gerçekten yerli ve yabancı turizm noktasında da ilgi odağı olan yerlerden bir tanesi ve içerisindeki baktığımızda yapıtlar da çok farklı ve restorasyondan sonra da doğallığı, orijinalliğine çok yakın bir kilise olduğunu görüyoruz. Dilerseniz şöyle görelim efendim.

0: İncil'den alınmış resimler. Burası son yargı sahnesi mesela. Ortada hesaba çekilen bir tane kul var. Kitapları açılmış, terazisi kurulmuş. Ona göre cehenneme veya cennete gideceği resmolunuyor. Aşağıda sırasını bekleyen diğer kullar avuçlarını açmışlar, sırasını bekliyorlar. En üstte tahta oturan Hazreti İsa, solundaki Hazreti Meryem, sağındaki kuzeni vaftizci Yahya. Dediğimiz gibi hapishane dönem olarak kullanıldığı dönemden de sadece burada mahkumların giriş çıkış tarihleri mevcut. Yani avanoslu duran yıldız yazıyor mesela, tutuklanma tarihi, tahliye tarihi. Bir başka mahkumun 1962 senesinde 15 sene ceza yediği, 1958'de bir başka mahkumun girip tekrardan tahliye oldukları yazılar burada mevcut.
1: Aslında birçok döneme ev sahipliği yapan Meryem Ana Kilisesi gerçekten görülmeye

Dostlar, hocamızın da ifade etmiş olduğu gibi gastronomi sadece festivallerle ortaya konulan birkaç gün içerisinde insanların farklı lezzetleri tattı, ondan sonra da ayrıldı. İşte bir program yaptık dediği bir ortam değil. Bizim hedefimiz de bu değildi, festivallerin hedefi de bu değil. Biz bu şehre 2019 yılında bir yolculuğa çıktığımızda bu şehre şunu söyledik. Bizim bir hayalimiz var dedik. Bu hayalin içerisinde Nevşehir'in her anlamda gelişmesi vardı. Hem şehirleşme anlamında bu ülkede yıldız gibi parlayan bir şehir oluşturalım. Altyapısıyla, mimarisiyle, hatta taktıkları tabelasıyla diğer illerden farkını ortaya koysun. Beraberinde bu şehir sanatta, kültürde, sporda adından söz ettiren bir şehir olsun. Ve beraberinde bu şehir turizmle alınan bir şehir olmasına rağmen şehir merkezini kastediyorum. Turizmden aldığı pay sıfır, bir tane turist gelmiyor. Ve bu şehri turizmin de baş at aktörlerinden bir tanesi haline getirelim gibi gibi gibi hayalimizin içini dolduran bu şehre dair birçok kıymetli hedefimiz vardı. Şükürler olsun ki geldiğimiz bu noktada o gün söylediğimiz sözlerin adım adım gerçekleştirdiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Her platformda yine ifade ediyorum, bu bir belediye başkanının propaganda aracı olarak kullandığı, şehre dair sadece güzellikleri anlattığı sözler değil. Bunlar şehrin de Türkiye'deki şehirlere, belediyelere özel ilgi gösterip takip eden insanların da ortak fikri ki Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir başka bir yolculuğa doğru çıkmış ve yürüyor. İşte onların içerisinde var olan işlerden bir tanesi de gastronomi festivalini gerçekleştirmekti. İlk defa gerçekleştiriyorsunuz ve sağlam bir organizasyon, iyi hazırlanmış bir ekiple bunu yürütüyorsunuz. Bu da o anlamda şehrin kurulan hayaline katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu organizasyonda emeği geçen başta hocama ve şef dostlara, kendi ekibime kim katkı sağlamışsa, küçücük bir emeği olan herkese, her birine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum ve bu vesileyle her birinizi tekrar saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.

Kıymetli başsavcım, kıymetli şef dostlar, Kapadokya'nın merkezi, dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehri Nevşehir'e hoş geldiniz, bizi mutlu ettiniz.

0: Efendim, Kapadokya'nın kalbi Nevşehir'de sizleri Nev mekana getirdim. Burası Nevşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde halkın hizmetine sunulan, her an yöresel lezzetleri bulabileceğiniz muhteşem bir kafe restoran. Tabii bugün ayrıca bir güzel burası. Çünkü o kadim lezzetler festivalle taçlanıyor. Ve birincisi düzenlenen gastronomi festivali kapsamında şeflerimiz de benimle birlikte Nevşehir'in lezzetlerini anlatacağız. Aslında el emeği ninelerimizin, dedelerimizin evinde her gün yediği bu lezzetler bugün daha da anlamlı ve festivalle de taçlanıyor.
1: Tabii ki ve uzun bir yıl sonra ilk defa 2026 yılında Gastrofest düzenliyoruz. Buradan da belediye başkanımıza teşekkür ederiz, Rasim Arı Bey'e, başkanımıza. Bize öncülük ettiği için, bize bu fırsatı verdiği için kendisine de teşekkürlerimi

0: Tabii ki bu lezzetlere geleceğim sevgili izleyiciler. Gerçekten hepsi gözümüzü, gönlümüzü, midemizi doyurdu ama burada usuldendir. O testi kebabı kırılmadan sofra açılmaz. Doğru mu
1: söyledim? O zaman kıralım mı?
0: Ama bu da herhalde bir ustalık istiyor.
1: Tabii ki.
0: Nasıl kıracağız şefim?
1: Şimdi gösterelim.
0: Hemen şöyle. Bunun kesmesi de özel, kırması da özel, lezzeti de bir o kadar güzel. Özkan ustam nasıl başlıyoruz, nasıl
1: Şimdi
0: kıracağız?
1: Şimdi bu çekici elinize alıyorsunuz.
0: Çekicimiz de bayağı iyi. Şefim ismini özel yazdırmış efendim. Böyle ağır çekiş mi olacak?
1: Tabii ki.
0: Şöyle demirle falan vursak?

0: Açık. Kurtarmaz mı?
1: Kurtarmaz.
0: Şöyle yavaş yavaş mı?
1: Evet, vurun. Tamam.
0: Bayağı sağlam.
1: Evet, tamamdır.
0: Bu kadar mı?
1: Evet. Şimdi asıl finali yapalım mı?
0: Bak. Ne yapacağız? Şimdi şunu bir anlatalım mı? Cips kebabın içinde ne var?
2: İçinde dana eti, domates, biber, soğan ve sarımsak var. Ha. 2,5 saatte fırında pişiriyoruz. Önce altındaki korumasını çekiyoruz. Onun üstüne de hamurkeni sımsıkı bir şekilde sarıyoruz ki fırına girdiği zaman, buralar buraya yapıştığı zaman bir düdüklü görevi görecek. İçindeki havayı dışarıya salmaması için yanmış ve sönmüş bir fırında 2,5-3 saat kadar pişiriyoruz.
3: Of of of, bakar mısınız efendim? Gerçekten hemen kasesi altında hazır, o da güveçten. Testi kebabımız soframızın baş tacı, testi kebabımız. Peki bununla birlikte soframızda neler var?
1: Ağbaklamız var. Nevşehir'in, Kapadokya'nın ateşiyle, toprağıyla, zorlu coğrafyasıyla çiftçilerimizin elde edip ve dünyanın her bir yerine sevkiyatını sağladığımız bir şehirdir. Ve bu ağbakla sadece bizim Nevşehir'imizin Derinkuyu ilçesinde
0: yetişir.
1: Ve oradan da lezzet dünyaya gider.

0: ekranları başında bizi izleyen Marka Şehirler program izleyenlerimize her hafta olduğu gibi bu hafta da unutmuyoruz efendim. Bu hafta Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'den geliyor hediyelerimiz ve yine Nevşehir'in yerli ve milli şefi Özkan Şef'im öncülüğünde Çam Sakızı Çoban Armağanı. Hayır. Şimdi şefim, efendim? Konu Nevşehir'se. Evet. Ekranları başında bizi izleyenlere neler yollayalım bu hafta?
1: Bu hafta neler yollayalım bu köz ekran başında bizi izleyen seyircilerimize? Kabak çekirdeği.
0: Olmazsa olmaz değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Hiçbir yerde bulamazsınız. Kabak çekirdeği, üzüm ki festival boyunca da yine her gelene ikram ediyorsunuz
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. Nevşehir Gastronomi Dernek Başkanı olarak da bu festivalde gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kabak çekirdeğiyle ve üzümü ikram ediyoruz.
0: Şu an dünyanın öbür ucuna kadar gönderdiniz.
1: Göndermeye de devam ediyoruz.
0: Çok da güzel hoşaf oldu.
1: Oo, süper.
0: Peki şefim kaç kişiye gönderelim? 10 kişi.
1: 10 kişiye verelim hadi.
0: Efendim daha ne olsun diyorum. Ve Özkan şefime çok teşekkür ediyoruz. Ve kazanmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesaplarımızı takip edip yorumlarınızı yazarak kazananlardan biri olabilirsiniz diyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. Bu nedir böyle?
1: Bu da kabak çiçeğimizin panelenmiş hali.
0: Kabak çiçeği de olması evet. Yine Nevşehir'e çok evet. Özgü.
1: Kabak çiçeği de sabah erken saatlerinde toplanır. Onu toplarlar. Bu panelenmiş hali burada.
0: Kabak çiçeği dolması efendim bakar mısınız? Eminim sevmeyen yoktur değil mi bunu?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle ve inanılmaz bir lezzet tatmanız lazım efendim. Bu nedir ustam?
1: Nevşehir tavamız. Vazgeçilmezlerden bir tanesidir.
0: Peki şefim üzümleme yemeği nedir?
1: Üzümleme yemeğimiz pekmezle yapılır. Bu sadece düğünlerde ve cenazelerde yapılan bir yemektir.
0: Tatlı mıdır?
1: Tatlıdır. Ve onun hikayesini de dinleyelim. Orhan şefim.
0: Buyurun Orhan şefim.
2: Merhabalar. Üzümleme bizim Kapadokya'mızda, Nevşehir'imizde genellikle düğünlerde ve cenazelerde sık sık karşımıza çıkıyor. Ve yemesi bulgur pilavıyla beraber servis edilir. Yemeklerde ana yemek olarak geçiyor. İşte tatlı niyetine de yiyebilirsin, ana yemek niyetine de yiyebilirsin. İçinde soğan ve önce et kavruluyor. Üstüne de kuru üzüm, işte sezonun kuru üzümü ayrı bir sıcak suyun içinde haşlanıyor. Kuru üzümle eti karıştırıp pişirmiyoruz. Karıştırdıktan sonra bunların hepsini bir arada buluşturuyoruz. Bir 15-20 dakika sonra kaynadıktan sonra da yemeğe direkt servise hazır hale geliyor. Soğuk da yenilir, sıcak da yenilir.
0: Peki bu nedir?
1: Bu da tık tık mantımız. Onun da hikayesi Ahmet Şef'imden.
3: Orhan Usta'nın bahsettiği gibi ablalarımız bir yerde toplanır. Tahtadan çıkan ses vardır tık tık. İsmini oradan alır. Beş beze üst üste gelir. İnce şeritler halinde kesilen hamurlar tahtaya bıçak darbesiyle tık tık tık tık ses yapar. Bu şekilde yoğurtlayarak üzerinde kıymalı bir sos harça hazırlanır. Bu şekilde servis edilir. Bu da böyle ablaların pratik. Evinde misafirini ağırladığı zaman dolabından dediğimiz gibi ustamızın hemen çıkartıp 15 dakikada servis

0: hissedebileceği, güzel ağırlayabileceği bir ana yemek diyebiliriz.
1: Efendim, tık tık mantı istemeyi unutmayın diyorum. Evet. Hele ki yoğurtlu makarna falan seviyorsanız çok çok ideal. Tabii ki olmazsa olmazı bulgur pilavımız var. Evet. Değil mi? Ve bulgurun güzelliği, sarılı, sebzesiz değil mi sayın şefim bu?
2: Evet. Sade, sebzesiz bulgur pilavı. Bunu köylerde, köy ekmekleri var ya, yufka dediğimiz.
1: Yufkaya onu, saracaksın.
2: Onu, bunu pişirirler. Direktmen yufkanın üstüne dökerler. Siniyi korlar, yufkayı korlar. Üstüne bulgurunu dökerler. Kenarındaki ekmekte o bulguru yerler.
1: İşte efendim.
2: Yanında da domates turşusu, biber turşusu.
1: Bu yüzden sağlıklı nesiller yetişmiş değil mi?
2: Evet.
1: Peki bu nedir, bulgur çorbası?
2: Evet.
0: Benim dedem düğün aşçısıydı. Kara kazanlarda bu çorbayı yapardı. Şimdi burada her 20 kilometrede uzaklıkta köyler ayrıştığı zaman düğünlerin yemeği de değişiyor. Benim... Yani benim köyümde dedem bu çorbayı yapardı düğünde. Bunun yanında etli nohut yahni ikram edilirdi ve bulgur pilavı şeklinde. Bu benim meslek hayatımda ilk öğrendiğim çorbadır.
1: Şefim, hem bulgur pilavı hem bulgur çorbası mı içiyoruz?
0: Kesinlikle öyleydi. Düğünlerde öyle. O da birazcık yine dediğim gibi imkanlar dahilinde. İnsanlar, gelen misafir bir şekilde ağırlamak zorunda olduğu için günümüze kadar uzandı. Yani bu hikayeye biz vakıf olduk. Bugün de soframızda buluşturduk.
1: Gerçekten bu geleneksel lezzetleri tatmak lazım efendim. Hemen tabii ki Nevşehir sofrasında tatlı da çok önemli.
2: Tabii ki.
1: Tatlı denildiğinde olmazsa olmaz ne vardır?
2: Nevşehir'imizde tatlı dediğinde olmaz olmazı ne vardır biliyor musun? Kabak tatlısı.
1: Kabak
2: çıtır
1: tatlısı.
2: Kabak tatlısı.
1: Çıtır kabak tatlısı. Tabii. Değil mi? Tam da mevsimi. Aa. Şimdi bahçelerde nasıl da yetişmiştir? Oo. Ve kış için hazır.
2: Kış için hazırlık yapıyoruz.
1: Kendi şekerinizi yapıyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Tabii bölge Pancar bölgesi olunca efendim doğal şeker kullanılıyor. Burası Nevşehir.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
8: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakıçıol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
9: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
8: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
10: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
11: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
12: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler getir büyük.

0: düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
2: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira. Kimisi bulunmaz, ben
3: bilirim, ben bilirim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. Güne baş.

0: şirketi.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok. Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
14: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
13: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
15: A101'de haftanın yıldızları. Omo 5,5 kilo toz deterjan 449 lira. Finish Costa leke

0: çıkarıcı 219 lira 50 kuruş.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Şu probis bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor.
4: Yapamıyor.
5: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Bu makarna aşmış.
8: Kreması süt aşmış.
9: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
10: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artısı var.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Emre şefim, nedir şu dolaz?
1: Bu ballı dolaz, genellik...
0: Ballı dolaz.
1: Evet, bu ballı dolaz diye geçer. Bu da pekmezli dolaz diye geçer. Bu genellikle yöresel köylerde un, tereyağı, şekerle birlikte kavrularak yapılır. Üzerinde ceviz de atılır bazen, yöresine göre bazen de atılmayabilir. Ama genellikle tatlı olarak geçer.
0: Peki ballısı mı güzeldir, pekmezlisi mi?
1: İkisi de birbirinden güzel. Birisi sadece kavrularak yapıyor, öbürüsü direkt böyle pekmezle kavrulup aynı krep gibi çırpılarak yapılıyor.
0: Evet, görüntüleri inanılmaz farklı. İkisi de dolaz olsa da gerçekten farklı. Tabii efendim, konu Nevşehir'se lezzetleri kadar o dünyanın tanıdığı kabak çekirdeği, kuru üzümü de en büyük markası, coğrafi tescilli ürünü. Ki buranın kuru üzümü de hiçbir yere benzemez.
2: Kesinlikle.
0: Giderken götürmek lazım.
2: Götürelim.
0: Her yerde peki yemeklerde kullanılır mı?
2: Genellikle ya, kuru üzüm genellikle kışın evlerde misafirliklere gidildiğinde kullanılır. Ama yemeklerde de tabii ki kullanılıyor. Yemekleriniz işte en basiti
0: üzümlemede değil mi? Düşünün. Katma değeri yine yüksek efendim. Tabii ki bu kadar mı? Fırın kültürü dedik ya. İnanılmaz bir ekmekleri var. Ve bu ekmek tandır ekmeği
2: tandır
0: değil mi? Hala geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
2: Evet.
0: Ve hangi bölgede daha çok yapılıyor tandır ekmeği?
2: Ürgüp ilçemizde de tandır ekmeğimiz. İşte örnek veriyorum, bulgur çorbamız.
0: Her ilçe farklı bir lezzet ev sahipliği yapıyor.
2: Tabii ki.
0: Peki bunlar da mı tandır ekmeği?
3: Evet, o da diğer hamuruna tereyağı ilave edilerek yapılıyor. Bunların en büyük özelliği hani bayatlama sürecinin uzun olması.
0: Değil mi? Tabii. Aylarca yiyebiliyoruz.
3: Aynen. Ya bir 10 gün, 15 gün falan. Hatta halkalar böyle aylarca sürebiliyor. Bu da yine misafir ikramlarından.
0: Çay yanına da güzel gider değil mi şefim?
3: Yani böyle bir eski abiyana tabirle kırıntı tepsisi derlerdi. İşte köftürümüz olurdu, halkamız olurdu, kuru üzümümüz, kabak çekirdeğimiz, kavurga dediğimiz bulgur ve çedireden oluşan bir kuru yemişimiz olurdu. Bu gelen bayram misafirleri olur, böyle aniden geldiği zaman o kırıntı tepsisi ortaya gelirdi. İşte babaannelerimiz, anneannelerimiz falan bu şekilde ikram ederdi.
0: İçinde bu halka da muhakkak olur.
3: Bu halkamız olurdu. İşte dediğim gibi yanında köftür olurdu. Yani eskinin kurabiyesi mi diyelim artık, yani bu şekilde. Ve hep stoklarında var.
0: Peki şunu soracağım. Biz şimdi bu kadar güzel lezzetleri anlatıyoruz. Tabii üzüm denildiğinde hemen pekmez, beyaz üzümün pekmezi farklı, siyah üzümün pekmezi farklı ve tam da pekmez kaynatma dönemi. Kendi domatesi, salçası, yöreseli birçok ürünü var efendim Nevşehir'in. Tabii her geldiğinizde de her mevsim bu lezzetleri bulma şansınız var. Başta içinde bulmuş olduğumuz bu nev mekan olmak üzere sadece bizim için kurulmuş bir sofra değil burası. Buraya gelen herkes bu lezzetlerin tadına varabiliyor. Doğru mu söyledim?
2: Tabii ki. Burası belediyemizin işletmiş olduğu nev mekan. Ve buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, turistlerimiz bu tatları, bu sunumları aynı gördüğünüz gibi nev mekanımızda da bunları tadarak, o lezzeti alarak buradan hem güzel bir keyifli Kapadokya geçirerek hem de lezzetli bir yemek yiyerek Nevşehir nev mekanımızda vardır.
0: Efendim şimdi her şeyi anlattık ama bunu unutmayalım derim. Bu nedir böyle?
2: Çiğleme.
0: Çiğleme.
2: Evet.
0: Üzerindekiler nedir?
2: Çiğleme. Bunu burada nasıl diyeyim size? Ya çok arada yapılır. Özel misafirlerin olduğunda yapılır.
0: Kıymetliyse misafir diyorsunuz.
2: Kesinlikle. Bunun içine kuru yemişinden tut, aklınıza ne geliyorsa katarlar. Bir macun haline getirirler.
0: Bol zengin pidesi efendim. Doğru mu söylüyorum? Bol.
2: Öyle. Öyle. O şekilde yaparaklar fırında verirler. Aynı bizim işte kuru kıyma.
0: Kuru kıymalı pide.
2: Aynen, ama bu da dediğim gibi içinde kuru yemişin buluştuğu, ekmekle hamurla buluştuğu bir pide.
0: Efendim gerçekten her şeyi duydum ama kuru yemişli pideyi de Nevşehir'de gördük. Nevşehir ağzının tadını biliyor. Bunu da burada gördük. Gerçekten bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e davet ediyoruz. Tabii ki bizler bu lezzetlerin tadına varacağız. Şeflerimin ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Ve tabii bizleri şu an devam eden workshoplar da var efendim. Ev hanımları 7'den 70'e herkesin katılımıyla gastronomi festivali renkli görüntüleriyle, konserleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Oraya geçeceğiz ama bunları da yiyip geçeceğiz.
2: Yiyelim geçelim.
0: Geçelim değil
2: geçelim.
0: Mi? Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyenlere var mı söylemek istedikleriniz? Davet edelim mi buraya şefim?
2: Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de. Sizleri Nevşehir'in kendi yerinde ve kendi mekanında, Nev mekanda sizleri bu eşsiz lezzete davet ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Bizlere de afiyet olsun.

0: Efendim tabii ki biz bu güzel lezzetlerin tadına varırken hemen yan masamızda oturan teyzelerimiz de yanımıza geldiler. Tatlarına bizzat baktılar. Nevşehir'in geleneksel lezzetlerini tanıyor musunuz diye sorduk kendilerine. Nasıl buldun teyzeciğim? Sizi çok tanıyabilir
1: güzel,
0: miyim?
1: Çok değer, çok güzel.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Sebahat Baktı.
0: Sebahat teyzeciğim, nerelisin?
1: Ben Nevşehirliyim.
0: Peki Nevşehir'de böylesi lezzetlerin olduğunu biliyor muydun ya da evinde yapıyor musun?
1: Evimde bunu bilmiyorum ama öbür kabak gülünü biliyorum. Bunu bilmiyordum ben.
0: Farklı lezzetleri olduğunu gördünüz mü?
1: Gördüm, çok güzel.
0: Ve ilk defa bu Nevşehir'de bu da mı varmış dediniz?
1: Evet.
0: Nasıl buldunuz tatları? Bundan
1: çok
0: sonra
1: güzel.
0: Yapacak mısınız?
1: Evet, çok güzel. Ellerinize sağlık.
0: Neymiş? Üzümleme.
2: Bunu bilmiyordum.
0: Nevşehir'e özgü bir lezzet olduğunu.
3: Eskiden yapılan düğünlerde ve cenaze yemeklerinde yapılırdı. Kuşbaşı et, üzüm, pekmez, soğanla.
0: Nasıl buldunuz tadını?
2: Ben yemedim.
3: Bunu biliyor musun teyzeci?
2: Onu biliyoruz tabii.
0: Tık tık mantı.
1: Mantı.
3: Sizlerin hani tahtada kestiği mantılar.
0: Peki en çok hangisini beğendiniz?
1: Hepsi birbirinden güzel.
0: Peki bu pideyi yemiş miydiniz?
1: Yemedim, yeni yedim, çok güzel.
0: Efendim?
2: Çiçek alayım iki tane.
1: Çok güzel. Ellerinize sağlık.
0: Gerçekten Nevşehir'e özgü geleneksel lezzetler bu festivalle birlikte artık gün yüzüne çıkıyor. Ve sanırım bu lezzetleri bundan sonra her evde göreceğiz. Afiyet olsun.
1: Teşekkürler. Afiyet olsun.

Başka Şehirler programımızda bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hafta ekranları başında bizi izleyenlerimize hediyelerimiz Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'den gelecek. Ve artık bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilir, yorumlarınızı bırakabilir ve o şanslardan biri siz olabilirsiniz diyoruz. Ve bizler ülkemizin bereketli topraklarını karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Kronik hastalıklardan korunmak ve kurtulmak mümkün mü? Yapılan hangi hatalar hastalıklara davetiye çıkarıyor? Bağışıklık sistemimizin daha güçlü olması için ne yapmamız gerekiyor? Bağışıklık sistemini desteklemek için ne yemeli, ne yememeliyiz? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbağ açıklayacak. Az sonra.
1: Ailemizin doktoru Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte bugün de. Hoş geldiniz hocam, afiyet olsun. Kahvenizi yudumlarken.
2: Çok teşekkür ederim, günaydın.
1: Hocam şimdi az önce bahsettik ya, birçok insan antidepresan alıyor diye. Niğde'de bir esnafın iş yerine astığı tabela gerçekten biraz hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü. Depresyona girdim, pazartesi gününe kadar yokum diye bir tabela asıyor.
2: Bu depresyon değil, yalan mı?
1: Ne bu, depresyon olabilir
2: mi? Bu uyduruk, bu böyle depresyon olmaz. Depresyon öyle sabahleyin kalktım, solumdan kalktım. Hı hı. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bir şey değil. Depresyon çıkıyor, ciddi bir hastalıktır. Depresyonda sadece zevk almama değil, beyin de küçüldüğü için depresyonda zevk almamaktan ziyade sokağa çıkmak istemezsin, yemek yemek istemezsin, kahveyi kaldırmak istemezsin.
1: Beyin küçülüyor mu depresyonda?
2: Küçülüyor depresyonda.
1: Sonra büyüyor mu yine?
2: İşte büyüdüğü kadar işte. Eğer 10 sene falan kalırsan beyin kendini çok zor toparlar.
1: Allah Allah.
2: Ya depresyon böyle bir hastalık değil. Bu depresyon değil.
1: Bu iki güne dönüyorum diye bir şey değil.
2: Bunlar Behlül depresyonu bunlar. Bunlar Behlül depresyonu diyorum. Behlül öyleydi ya, amcasının evde yatıyordu. Anası diyor ah koy gitsin. O zaman depresyonun kriterlerini söylüyorum. Bir, hı-hı, depresyona olmak için 15 günü geçmiş olmak lazım. Ben de 15 de yeterli değil. 30 gün. Ya 30 günden beri berbat durumdasın. Evden çıkmak istemiyorsun. Yıkanmıyorsun. Saçını taramıyorsun. Hareketlerin yavaşlamış. Ve ölmek istiyorsun. Ölüm hissi var içinde.
1: Hocam bakın şu anda şey. Ekranda Behlül var, mezardaki görüntüsü. Tabii ki kız ölünce
2: mezarın
1: böyle
2: üstüne
1: mezarın
2: oturmuş.
1: Üstünde oturdu.
2: Bir kere mezarın üstüne oturulmaz, günah.
1: Evet.
2: Mezara saygı yok.
1: Acaba yanına mı oturdu böyle karanlıkta?
2: Burada
1: öyle mi görünüyor?
2: Behlül yası.
1: Evet, Bihter'in arkasından ama. Yanındayken...
2: Ya olan bu yazık Bihter'e şey oldu. Buna bir iş, bu oltana karıştıran bu bir şey olmadı buna.
1: Tabii canım, bu akıllı, bir de gidip Nihal'le evleniyordu. Neredeyse evleniyordu ama Bihter izin vermedi. Ölüm pahasına,
2: izin vermedi,
1: hayatı
2: ölmüş
1: pahasına.
2: Artık.
1: Gitti kadıncağız. Ama
2: neyse,
1: o da hatalı.
2: Allah'ım,
1: bu kadar çok aşık olunmamalı.
2: Yani sonuç olarak depresyon böyle bir şey. Depresyon ağır bir hastalıktır. Ve depresyona girenlerin yarısı hayat boyu neredeyse hiç iyileşemez.
1: Öyle mi?
2: Evet. Antidepresanlar da çok etkili diye onlara EKT yapıyoruz. Yani elektroşok tedavisi veriyoruz beyni. Onunla bile birazcık toparlıyorlar. Ne yazık ki. Yani depresyon şöyle bir hastalık değil. Ay sabahleyin kalktı. Ay bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle değil depresyon arkadaşlar. Depresyon hareketlerinizin yavaşladığı, zevk almadığınız, hı hı, ölüm düşüncelerinin oluştuğu, saçınızı bile tarayamadığınız, ayaklarınızın gitmediği bir hastalık. Ağır bir
1: çok
2: durum.
1: Çok ağır.
2: Çok uyuyorsunuz, yemek yemek istemiyorsunuz, hayattan kopuyorsunuz. Depresyon ağır bir hastalıktır. Depresyon bir oyuncak değildir. Onun için, hı hı, lütfen depresyona dalga geçmeyiniz. Çünkü Türkiye'nin bir sorunu da bu.
1: Ay depresyondayım.
2: Her şeyle dalga geçilmesi. Onun için ben şöyle bir şey söylüyorum. Depresyona girseydik pazartesi gün nokta nokta gelirdin.
1: Hı-hı.
2: Orayı siz tamamlayın.
1: Tabii. Gelemezdin.
2: Yani nokta,
1: evet, nokta
2: var orada.
1: Nokta
2: sen
1: gelirdin.
2: Tamamla. İçine ne geçti? Bana söyleme. Geçti
1: tabii,
2: mi?
1: Üç harfli.
2: Üç harfli.
1: Neyle başlıyor? Neyle başlıyor benimki? Herkes
2: tamam,
1: başka bir şey düşünmüş
2: benimki
1: olabilir.
2: Benimki C ile başlıyor.
1: Onu anlamadım hocam.
2: Evet, buyurun
1: ya,
2: devam edelim.
1: Gupse Özay'ın bir rahatsızlığı çıkmış. Kendisi hem oyuncu hem senarist biliyorsunuz. Ülseratif kolit tanısı konmuş. Ülseratif kolit nedir ve çok zayıflamış. Aslında soruyorlar niye bu kadar zayıfladınız? Çok iyi formdasınız. O da diyor ki ah benim derdimi bilseniz. Ülseratif kolitim ben diyor.
2: Ülseratif kolit bir bağırsak iltihabıdır.
1: Hı hı.
2: Yani buna eskiler iltihaplı kalın bağırsak hastalığı derlerdi. Yani kalın bağırsak iltihabı. Kolit demek... Biliyorsun bir şeyin sonunda i ve t harfleri geldi mi bu iltihap demektir. Apandis it, kolesistit, ensefal it, kol it. Bu iltihap demek. Ülseratif de ülserli demektir. Yani yaralar oluşuyor. Bunun bulguları şu. Sürekli ishal ve kanlı ishal olur. Karın ağrısı olur. Ülseratif kolit çok can sıkıcıdır. Karaciğeri etkileyebilir. Bazen de karaciğer sirozu da yapıyor. Siklerozan kolanjit diyoruz. Çok zor bir hastalıktır. Yani tuvaletten çıkamayanlar var. Üç tipi var. Hastalıkların üç tipi vardır. Hafifi, ortası, ağırı. Bazıları yılda bir olur geçer.
1: Hı hı.
2: Bazıları olur geçer, olur geçer, olur geçer.
1: Atak gibi.
2: Evet, atak gibi. Bir kısmı var ki hiç geçmiyor. Hep kanlı ishal, kanlı ishal. Bazen de o kadar kanlı ishal olur ki bağırsaklar çalışmamaya başlar. Karın şişer.
1: Ay.
2: Ve buna da biz toksik meyakolon sepse götürür, öldürür.
1: Çok kötüymüş
2: ya. Sertap da böyleydi.
1: Sertab Erener tabii, mi?
2: O da kolittir.
1: Allah Allah.
2: O da onda bağırsağı alındı. Total kolektem.
1: O da hep zayıf.
2: Tabii.
1: Biz hep diyoruz ki formda kalıyor herhalde.
2: Biz şöyle yapıyoruz bu hastalara. İlaç veriyoruz. Bu bir ilacı var bunun. Kesmeye gerek yok. Sülfapiridin. Bağırsak aspirini deniyor. Kortizon veriyoruz. Ondan sonra ya bağışıklığı baskılıyoruz. Bunun bir kardeşi var, Crohn hastalığı. O da buna çok benziyor.
1: Crohn, morbus Crohn mu diyorlar?
2: Evet. Ülseratif kolit ve Crohn, bunlar kardeş hastalıklar. Bunların adı iltihabi bağırsak hastalıkları. Türkçe kitaplarda IBH yazar. Inflammatory Bowel Disease. İngilizce'de IBD yazar.
1: Genetik mi bu?
2: Genetik. HLA B27 ile ilişkili. Ya yani bu insanların bir HLA kodu var. HLA kodu şu. Hani biz organ nakillerine bakıyoruz ya. Onun B27 formu. HLA B27 olanlar sırt ağrısı olur. Bel romatizması. Duymuşsundur. Ankilozing spondilit.
1: Aa, o çok zor bir
2: rahatsızlık. Ondan sonra ülseratif kolit. Bir de ülseratif kolit olanların neredeyse yarısında da parmak ve eklem iltihabı olur. Buna da bağırsak iltihabı bağlı romatizmal hastalık denir. Ve sosis parmak olur parmaklarında. O zaman bir yanda ishal, bir yandan kanlı ishal, bir yandan karın ağrıları, bir de bunlar tenezm olur.
1: Ne o?
2: Tenezm şu. Tuvalete gidip geldikten sonra bile rahatlama hissi olmaz.
1: Oo.
2: Çünkü rektumda iltihap var ya, onun için sürekli bir yapma hissi oluşur. Gidersin, yok bir şey. Sonra birden yine gelir. Hep ishal kan, ishal kan, ishal kan. Eklemleri tutuyor bu hastalık. Ülseratif kolit.
1: Bağırsakta olmaz mı böyle kan
2: ishalda? Tabii bağırsakta oluyor. Bir de Crohn'un bir daha bela bir özelliği var. Ülseratif kolit sadece kalın bağırsağı tutar. Kardeşi Crohn her yeri tutuyor. Ağzı, yemek borusunu, mideyi, ince bağırsağı tutar. Bir de Crohn darlık yapar iyileştirme.
1: Nasıl yani?
2: Darlık yapar. Ya bağırsağınız bu şekildeyken şöyle büzülür gider.
1: O zaman nasıl şey çıkacak?
2: Onu, o zaman da çıkmaz. Onun için o bağırsağı kesiyoruz. Crohn çok daha kötü gider. Yani ülseratif kolit nimettir. Crohn baş belası yani bunun kardeşi. Ülseratif kolitte en yapılmadık şu yapılıyor. Baktın ilaçlar iyi gelmiyor mu? Kalın bağırsağı çıkarıyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Benim bir Crohn arkadaşım vardı. Crohn rahatsızlığı. Nasıl diyor? Nasıl biliyor musun diyor. Sanki bağırsağına böyle kese atmışlar da öyle bir yangı ağrı var.
2: Aynen. Bir de Crohn'un bir özelliği var. Crohn ülseratif kolit gibi değildir. Crohn bağırsağın dışına taşıp bağırsağın etrafındaki yağ dokusuna da yayılır. Ve bütün bağırsaklar böyle gato yapıyor. Böyle orta yerde toplanır böyle.
1: Şişiyor.
2: Şey yok. Toplanıyor. Böyle yumak olur. Hani buna frozen, donmuş karın deniyor. Yani her yer büzük büzük olur böyle. Hani yaralar olmuş da iyileşmiş gibi büzülür böyle karın.
1: Nasıl tuvalete çıkacak
2: çok
1: o kişi?
2: Çok kötü. Crohn çok kötü bir hastalık. Ya Allah kimsenin başına Crohn vermesin.
1: Amin.
2: Crohn'da biz eskiden şey veriyorduk. Azotiyopirin veriyorduk. Şimdi yeni ilaçlar çıktı. Natalizumab gibi biraz daha iyi. Ama Crohn'un net bir tedavisi yok. Ülseratif kolit tedavisi var.
1: Ha.
2: Kalın bağırsak çıkarıyoruz. Kalın bağırsak çıktı mı ne yapıyoruz? Ya buraya veriyoruz dışarı kolostomi. Ya da ileumdan ince bağırsaktan şöyle oraya yapay bir rektum yapıyoruz. İlioanal poş deniyor ona. Orada
1: hayat boyu kurtarıyor mu o kişiyi?
2: Kurtarıyor. Günde 5 defa ile kurtarır yapmakta. 4 defa. Tabii orası küçük bir rezervuar. Ama kolostomi kapatıyoruz. Kolostomi dışarı açmak demek.
1: Anladım. Bağırsa. Dışarıdan mı çıkıyor?
2: Hayır. Dışarı bir süre dışarı akar.
1: Evet.
2: Sonra onu kapatıp tekrar aşağı veriyoruz.
1: Aşağı veriyorsunuz. Evet. Peki Crohn'da mesela bu hastalığı olan kişiler her şeyi yiyip içemiyor.
2: Ya
1: mesela
2: şöyle,
1: pasta vesaire yediği zaman hemen
2: Crohn'da şöyle bir şey var. Crohn'da sütün özellikle inekteki tüberküloz etkeni var. Mycobacterium paratuberculosis, Crohn yaptığını söylerler. Doğrudur. Kaynatmadan süt içmeyin. Size benim en büyük tavsiyem bu olsun.
1: Öyle mi?
2: Onun için köy yerlerine falan çok Crohn oluyor kaynatmadan içilen sütte. Çünkü inek sütünden bulaşıyor. Orada Mycobacterium paratuberculosis. Eskiler buna yalancı tüberküloz derlerdi. İnsana bulaşmaz ama sütle bulaşıyor. İlginç bir hastalık.
1: Allah Allah.
2: Ondan sonra Crohn hastalığına en çok iyi gelen şey de sakız iyi geliyor.
1: Damla sakızı mı?
2: Damla sakızı çiğneyin. Damla sakızı mide iltihabına iyi gelir. İnce bağırsak iltihabına iyi gelir. Ağız haftlarına iyi gelir. Bir de şey iyi gelir. Kalın bağırsak iltihabına da iyi gelir. Damla sakızı ama damla sakızı olacak.
1: Gerçek damla.
2: O nasıl yapılıyor? Onun sakız ağacı var bizim Bodrum'da. Aha. Sakız adasında. Onu çiziyorsun o ağacı. O kendini iyileştirmek için böyle oradan bir reçin akıttırıyor. O donuyor o reçine. Topluyorsun onları. Onları çiğneyeceksiniz ağzınızda. Ondan sonra o sakızları yutacaksınız.
1: Yutacağız bir de.
2: Evet yutacaksınız.
1: Sakız adası ya da, boşuna söylenmemiş
2: ya da
1: sakızlar
2: onları
1: var.
2: Şeyde donduracaksınız. Buzdolabına koyun donar o. Tuzlukları var ya böyle değirmenli.
1: Evet.
2: Onun içine koyun yemeklerin üstüne ekin.
1: Ha, öyle de yine bilir.
2: Tabii ben eskiden şeyin üstüne ekerdim hep. Yumurtanın üstüne. Yumurta kırardım üstüne ekerdim.
1: Siz niye damla alıyorsunuz?
2: Ben eskiden Zahide'ye yetişe VTR çekiverirdim.
1: Evet.
2: Bir ara bir sakız çekivermiştim. O sakız çekmeye gidince bana yarım kilo sakız vermişlerdi.
1: Ondan
2: onu
1: mı?
2: Onu ben 2 sene yedim. Her şeyini yaptım. Sakızı sürdüm. Sakızı yedim. Burnuma soktum. O sakız bitmediğini hiç unutmuyorum. Her yere sakız koyuyorum.
1: Şifasını gördünüz mü?
2: Çok tabii canım.
1: Ya.
2: Hala çiğnerim ben sakız. Ama çok pahalılaştı artık.
1: Sakız
2: çok,
1: mı?
2: Çok pahalı şimdi. Şöyle
1: damla sakız bir, ne kadar?
2: Vallahi
1: gerçek damla.
2: Valla bir gramı şu anda 180-200 liradır.
1: Oo, o kadar. Bakın şu an damla i̇şte sakız bu. Ağacını görüyoruz.
2: Bu sakız ağacı işte
1: sakız
2: bu.
1: Sakız ağacı.
2: Bu şöyle yapıyor.
1: Ne bunu güzel akmış.
2: Kestiğin zaman o yarayı iyileştirmek için bunun içinde virüsü öldüren maddeler var. Bakteriyi öldüren maddeler var. Kanseri önleyen. Yani ağaç kendini iyileştirmek için bunu yapıyor.
1: Kanseri çok önleyen maddeler evet, evet. var.
2: Bunun yağını da çıkaran var.
1: O ne, nereye sürüyoruz?
2: Sakız ağacının yapraklarından sakız yaprağı, sakız ağacı yağı yapıyorlar.
1: Allah Allah. Evet. Nereye sürülüyor acaba? Saç çıksın diye mi?
2: Hayır, işte saça geçmeyen yaralara çok meşhurdur. Sarı kantoron gibi. Bu da böyle ünlü bir şey bu. Tabii şimdi bizim ağaç kalmadı oralarda. Sakız ağaçları hep kestiler.
1: Evet.
2: Bir de bunun bir özelliği var. Bu denize yakın yerlere çıkar bu.
1: Aha.
2: Çok nemi ve tuzu sever bunun kökleri. Ama bizimkinden onları kesip kesip ev yaptılar hep.
1: Ay olmaması lazım. Ağaçlar bizim hayatımız. Bir de hocam çam ağaçları var biliyorsunuz. Çam sakız da deniyor.
2: Çam reçinesi. Karadeniz'de olur. Çam reçinesi de çok değerlidir. Aynı buna benzer çam reçinesi testi. Onun için çam balı da çok değerlidir.
1: Hmm.
2: Çam balı da böyle bütün... Bak şöyle sonra şöyle söyleyeyim. Ülsere iki şeyi gelir. Bir tanesi bu.
1: Hı-hı.
2: Bir tanesi de bal.
1: Çam
2: ama,
1: balı mı?
2: Çam balı ama şöyle. Çam balı direkt içerseniz mideyi yorarsınız.
1: Nasıl içeriz?
2: Sulandıracaksınız. Sütün içine koyun.
1: Aha.
2: Onu çırpın güzelce. Yani şey yapacaksınız biraz. Koyu direktman yediğiniz midenizi mahveder.
1: Ben çam balı almıştım. Bana balcı dedi ki bir kaşıktan fazla çam balı
2: doğru.
1: yenmez dedi.
2: Bir
1: günde.
2: De onun içine bal mumu ve propolis koyuyorlar. Bal mumu da çok iyi gelir ülserlere. Geçirir. Üstünün hepsini örter.
1: Aa.
2: Tabii şimdi bal mumu kalmadı. Hayvanlara direkt parafin koyuyorlar. Parafin de kanserojen.
1: Ya.
2: Onun için şu anda yediğiniz o bütün petek ballar. Şu anda ben bal yemiyorum artık.
1: Gerçek
2: çünkü
1: bal
2: inanmıyorum
1: değil,
2: ben.
1: Diyorsunuz.
2: Ya Türkiye'de üretilen bal mesela bazen bakıyorum ben hani 10 ton olsun bazı bölgelerde ihtiyaç olan bal 300 ton.
1: Evet.
2: Yani nasıl üretiliyor bal? Önüne koyuyorlar şekeri. Hayvan da şekerden direkt hazır şekerden Hı-hı. şey yapıyor. Bal yapıyor. Onun içinde bal filan yok. Şekerli su.
1: Tabii gerçek arıcılara ihtiyacımız
2: evet.
1: var. Bakın bu da çam sakızı.
2: Bu da çam
1: çobar
2: sakızı.
1: Armağanı.
2: Evet bu da çam sakızı.
1: Çam sakızı da
2: evet,
1: demek ki da aslında öyle. Şifalı bir
2: Bunun
1: şey.
2: Bunun içinde de bir sürü çamın içindeki bir sürü şeyler var. Polifenol bileşikleri var. Bu da çok şifalıdır.
1: Hmm. Bu ağdada da kullanılır
2: bu
1: biliyorsunuz.
2: Ağdalar, işte bu kıl kökünü besler mesela.
1: O yüzden.
2: Cildi besler bu çok. Onun için eski ağdalar çok iyiydi.
1: Yeniler çok iyi değil hocam. Yenilere
2: değil.
1: Bir de pudra döküyorlar bir
2: Onlar
1: şeyler.
2: Korkunç.
1: Pembe pembe.
2: Bu sefer deriye egzama yapıyorsunuz.
1: Bak görüyor musunuz?
2: Abi eski şeyler güzeldi ya. İnsan eskiden güzel yaşadılar. Şimdi her yer mikroplastik. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok mikroplastik, nanoplastik var ki. Sular plastik, bütün o şeffaf şeyler plastik. Hani streçler.
1: Evet.
2: Bütün içine koyduğumuz poşetler plastik. İnsanlar plastikten çok kötü durumda.
1: Hayatımız plastik.
2: Plastik.
1: Ve evet, gerçekten de çok fazla plastik üretiyor. Vücutta kalıyor bu plastikler.
2: Kalıyor, kalıyor.
1: Bir kredi kartı büyüklüğünde her ay... Plastik vücudumuza giriyormuş.
2: Evet, sen onu çok seviyorsun. Her programı seyrediyorsun. Devam
1: evet.
2: et.
1: Evet. Çünkü öyle bir aklımda kaldı ki kredi kartı evet. büyüklüğü ne demek? Sen hiç de, unutmuyorum.
2: Sen bir de kredi kartı da senin aklında ben biliyorum.
1: Kredi kartı
2: hem
1: önemli.
2: Hem para olarak aklında hem plastik olarak. Yani kredi kartı
1: hayatında.
2: İki şekilde önemli. Hem vücuda giren plastik yükü.
1: Aynen öyle.
2: Hem de cebimizden çıkan para yükü anlamında çok önemli bir evet, şey.
1: Hayatımıza giren bir plastik bir de kredi kartı.
2: Geçenlerde kredi karttan çıkarmıştım şuradan. Bir tane bankanın çıkmış. Onda reklam oldu diye reklam bozulmuş. Onun için ben de ondan...
1: Aa görüyorum ben şu an hala
2: görme,
1: kartlar var.
2: Kimlik kartmış.
1: Kimlik kartını da göstermeyin hocam.
2: Evet.
1: TC'nizi sonra...
2: ne olacak TC'miz?
1: Zaten TC'miz her, yerde.
2: Buyurun devam edin.
1: Hepimizin TC'si her yerde biliyorsunuz.
2: Biraz öyle oldu devam edelim.
1: Evet. Peki kan gruplarına geçelim mi?
2: Geçmeyelim onu anlattım ben.
1: Ama sıfır kan grubu ile ilgili çok enteresan bir şey varmış.
2: Sıfır
1: daha
2: kan
1: az
2: grubu.
1: Kalp krizi geçiriyormuş sıfır
2: evet,
1: kalp.
2: Evet öyle. Sıfır kan grubu kan vücudundaki grubu. İltihap daha azdı daha az kalp krizi geçirir. Sıfır kan grupları idealist insanlardır. Ve Japonya'daki başbakanlar sıfır kan grubundan seçilirler.
1: Muchi mucha.
2: Evet. Yani sıfır kan grubu iddialıdır.
1: Ya.
2: Fenadır biraz ama.
1: Allah Allah.
2: Tabii yönetici Nasıl? Vasfı vardır.
1: Siz sıfır mısınız?
2: Hayır. Ben B'yim.
1: B.
2: Evet.
1: Ben sıfırım.
2: B. B göçerlerin kan grubudur. Yörüklerin.
1: Hmm.
2: Onun için göçer B grubudur. Özgürlüğüne düşkündür. Eve kapatamazsınız. Eve kapattığımı çıkar gider.
1: Hocam benim ailem de şimdi annem babam ablam 4 kişilik bir aileyiz. Üçü de A pozitif. Bir tek ben sıfırım. Ne oluyor burada? Dedim ki ben evlatlık mı
2: Hayır,
1: aldınız?
2: Hayır. A0. Yani sizin çekinik genel olarak sıfır çekiniktir. Yani sizinkinden A değil. A0. Yani anne, o senin anneannenden A gelmiş. Dedenden de sıfır gelmiş.
1: Ha.
2: Yani senin deden tarafında ya da yani iki dedelerin tarafında sıfırlar da var.
1: Sıfırlar
2: Onun
1: da var.
2: Şimdi annen babandan o sıfırlar yan yana gelmiş ki bu 1/4 ihtimaldir. Küçük sen olmuşsun. Yani sen şanslısın yani.
1: Öyle
2: Şanslı,
1: mi?
2: Tabii tombala.
1: Tombala çıkmış yani.
2: Tombala.
1: İyi bir kan grubu
2: sen
1: yani.
2: Sen şanslısın.
1: Çok şükür şanslıyım.
2: Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
2: Yönetici vasıf, sıfır grubu, söz dinlettiren, ondan sonra rol model insanlardır. Vücudunda iltihap daha azdır. Hatta Alzheimer ve kalp krizi daha az geçirirler.
1: B kan grubu dediniz ki biraz çapkın olur dediniz.
2: B kan grubu yörüklerin kan grubudur. Evet. Göçerdirler. Süt ve yoğurttan hoşlanırlar. Süt ve yoğurt yiyebilirler. Hı-hı. Ondan sonra B kan grubu etli araları iyidir. Göçer ya. Hı-hı. Onun için böyle hani o Erol Taş gibi ona oğlağı alıp 25 kiloluk oğlağı devirip yiyebilirler.
1: O sahne neydi ama ya?
2: Ondan sonra B kan grubu özgürlüğe düşkündür. Hı-hı. Zincirlere vurmam taşarımdır.
1: Sizin gibi.
2: Evet, onun için özgürlüğe düşkün olduğu için eve kapatırsanız kaçarlar.
1: Sizi de eve kapatamaz kimse.
2: Hayır.
1: Buradan bunu anlıyoruz.
2: Evet.
1: Bir de çok çapkın dediniz az önce.
2: B kan grupları çapkın olduğu için Japonya'da işe alımlarda negatif kriterdir.
1: Bakınız.
2: İş yerinde çapkınlık yapar, huzuru bozar diye pek almazlar.
1: Demek ki

0: eş seçiminde de kan grubuna bir bakmak
1: Evet.
0: lazım.
1: Japonya'da kan gruplarıyla beraber burçlar beraber yorumlanır.
0: Evet.
1: Yani şöyle mesela akrep A grubu, akrep B grubu, akrep sıfır grubu, akrep AB grubu. Onlarda yorumlar böyle.
0: Peki en iyi grup hangisi şimdi bu çapkınlık konusunda?
1: Yani şöyle mesela A grupları çiftçidirler. Düzenli insanlardır. Tertiplidirler. Hani şey gibi mesela işte Başak burçları gibi. Ve
0: Hocam.
1: A kan gruplu insanlar mesela tahıl işleriyle çok uğraştırırlar. Bir de dürüst insanlardır. Hırslıdırlar. Mesela çocuğunu en iyi yetiştirmeye çalışır.
0: Evet.
1: Eşini en iyi giydirmeye çalışır. Ama birazcık gamlı baykuşturlar. Biraz kırılgandırlar. Yani böyle bir şey derdi, bir şey değil verince mesela ya işte sen biraz işte bazen lafı kaçırıyorsun, çok konuşuyorsun dediğin zaman içine atar kırılır.
0: Alınır
1: Onun
0: biraz.
1: için damar sertliğine yatkındırlar.
0: Ağlar.
1: Ağlar evet. Ağlar gamlı baykuş. Böyle içinde hep böyle ya beceremedim mi, olamadım mı? Hep böyle bir öyle bir sıkıntıları var.
0: Evet, demek ki Başak A grubu iyi olabilir eş
1: Aa
0: adayı
1: tabii ki.
0: olarak. Öyle mi?
1: Başak. A başaklar çok artık fenadır.
0: Öyle
1: Her
0: mi?
1: yere kitlerler, çocuğu çamaşır makinesine atarlar.
0: Temizlikten,
1: Tabii ki.
0: hijyenden.
1: Tabii. Mesela.
0: Güzelmiş.
1: Evet.
0: Peki artık ona göre kan gruplarında birleştirip
1: Tabii.
0: bakacaksınız
1: Oytun Hoca
0: burçlara.
1: ile burç yorumları.
0: Evet. Gelelim sivilcelere. Bu da bir sıkıntı. Şimdi ergenlik çağında sivilce çok oluyor ama bazen 25, 30, 35 yaşlarında da sivilcesi çıkan insanlar var. Diyorum ki ne güzel ergen yaştasın demek ki vücudunuz öyle tepki veriyor.
1: Şimdi
0: Doğru mu?
1: sivilce biliyorsun testosterona bağlı olur. Neden? Çünkü testosteron yağın akışkanlığını azaltır. O zaman yağ ne olmaz? Yağ bezlerine çıkmayınca dışarı akmadığı için iç yerde şişer ve iltihap olur. O zaman demek ki sivilce neyin işareti bir kere? Vücutta testosteronun çok olduğunu işareti. Genç kızlarda da çıkmasının sebebi ergenlikte testosteronun artmasıdır. Biliyorsun kadınlardaki testosteron kaynağı böbrek üstü bezidir. Erkeklerde testistir. Polikistik over yine akne yapar, sivilce yapar. Özellikle mesela siz 24 yaşındasınız, hala sivilciniz geçmiyor.
0: Evet.
1: Hatırlarsın polikistik over neydi? Obez, insülin direnci var ve yumurtlayamıyordu ve kıllanması vardı. O zaman kıllanmayla akne yani sivilce yan yanadır. O zaman akne sebeplerini sayarsak, aknenin birçok sebebi var. Bir tanesi o zaman testosteron yüksekliği.
0: Niye yüksek oluyor? Bu hastalıklardan dolayı.
1: Obezite yüzünden.
0: Obezite.
1: Evet. Obezite vücuttaki testosteron yapımını arttırır. Yani obezite bir kadını erkekleştirir. Bir erkeği kadınlaştırır. Evet.
0: Allah Allah.
1: Ondan sonra ikinci başlıkta iltihabi eklem hastalıkları var. Örneğin behçet gibi hastalıklarda, bel romatizmasında, hani ankilozing spondit diyor ya, hani şöyle Esna Suna Pekuysal vardı biliyor musun onu?
0: Böyle
1: Rahmetlik.
0: 90 derece
1: Şöyle.
0: olmuştuk
1: Böyle
0: kadıncağız
1: kifoz
0: rahmetli.
1: olur. Şöyle
0: Evet.
1: yürürsün bak. Şöyle çeviremezsin kafanı. Neden? Çünkü omurlar birbirine kaynadığı için romatizmadan şöyle vücudundan dönmek zorunda. Mesela bir yere gittin şöyle bir adam var. Mehmet abi deyince böyle dönüyor mesela.
0: Bu da
1: Tabii
0: genetik ama değil
1: boynu
0: mi?
1: tutulmamışsa eğer tabii.
0: Evet.
1: Bizim tıp öğrencisine ben bir gün demiştim. Oğlum bak böyle dönen adam ne demiştim. Hocam boynu tutulmuş olabilir. Aferin doğru söylüyorsun dedim. Yani,
0: Doğru.
1: ankilozing spondit yani bel romatizması. Behçet hastalığı var. Behçet duymuşsundur ağızda aftarla giden.
0: Evet.
1: Genital bölgede aftarla giden. O da sırtta sivilce yapar. O zaman geçmeyen sırt sivilceleri bel romatizmasının veya Behçet'in bulgusu olabilir. Bir de Türkiye'de çok gördüğümüz, dünyada çok görülüyor. Cinsel hastalıklarla da bel romatizması oluşabiliyor.
0: O nasıl oluyor?
1: Cinsel hastalık kapıyorsun, klamidya, mikoplazma gibi. O sende bel hastalığı yapıyor.
0: Bakteri mi bunlar?
1: Bakteri yapıyor.
0: Bel hastalığı ne oluyor
1: Bel
0: belimde yani?
1: hastalığı, belde tutulma olur. Reiter sendromu deniyor. Gözde kırmızılaşma olur ondan sonra. Bir de parmaklarda tırnaklar erir, dökülür. Tırnakların döküldüğü bir hastalık da biliyorsun sedeftir. Sedef de tırnakta un gibi oluyor böyle. Onikolizis diyoruz. Böyle kıtır kıtır dökülür. Ondan sonra bir de bu işte bir erkek düşünün 26 yaşında cinsel aktif. Şunu der size bize gelip. Ya hocam bende akıntı var. İdrarla beraber yanma oluyor. Özellikle belim ağrıyor. Bel romatizmasının bel ağrısı sabah olur. Şu belinde olur. Isınınca geçer. Mesela şu oturup durdu ya şimdi soğudu ya belim.
0: Evet.
1: Kalkınca böyle kalk. Allah diye kalkarsın.
0: Şimdi
1: O bel
0: aktif
1: romatizması.
0: dediniz ya cinsel aktif. Yani
1: Evet.
0: ne oluyor bu? Tek kişiyle değil de
1: Evet farklı
0: farklı
1: insanlarla o zaman.
0: insanlarla.
1: Bir de bel romatizmasının bir özelliği daha var. Bastığınız zaman ayak tabanında ağrı olur. Ona da plantar fasiyit deniyor. Yani bastığınız zaman topuk dikeni gibidir. Mesela 23 yaşında topuk dikeni olmaz. Ama bel romatizmasına bağlı ayakta ağrı
0: Geçiyor mu
1: olabilir.
0: peki bu bakteri vücuttan?
1: Geçmiyor.
0: Geçmiyor.
1: Prosta yerleştirme geçmez. O zaman sırtta sivilce yapan sebep

0: bel romatizması, Behçet, değil mi? Yine sedef hastalığı da sılıkta sivilce yapabilir. O zaman buradan şunu öğretmek lazım. İltihaplı eklem hastalıkları sırtta sivilce yapar. Başka testosteron kullanıyorlarsa, hani bu bodyciler kullanıyor ya, dışarıdan testosteron
1: Daha
0: yapıyor.
1: güçlü olsun diye
0: Güçlü
1: mi?
0: olmak için.

0: testosteron var çünkü. Biliyorsun doğum kontrol yapmanın östrojen var. Bir de progesteron var. Yumurtlamayı önlemek için. Ama o progesteron testosterondan türetildiği için onlara progestin deniyor. O da sivilce yapıyor. Yani doğum kontrol yapanı kendisi sivilce yapar. Hı hı. Erkek bebek de sivilce yapar. Hı hı. Erkek bebeğe gebesinizdir.
1: Öyle mi?
0: O da içeride testosteron yaptığı için saçlarınız dökülür. Kirpikleriniz hızlı çıkar. Libidonuz artar. Cinsel isteğiniz ve sivilce olursunuz.
1: Hamileyken.
0: Evet, gebeyken. Onun için erkek bebek kadını güzelleştirir. Evet. Biraz saçını döker ama yüzü falan çok güzel olur böyle.
1: Başka nasıl anlaşılır erkek bebek oldu? Böyle sivri göbek derler. Doğru mudur
0: evet,
1: bunu tıp
0: erkek
1: alanında?
0: Erkek bebekler, kız bebekler daha relax yatar. Yani şöyle yatarlar.
1: Yaygan mı böyle?
0: Evet. Erkek bebekler şöyle katlanırlar. Kafasını karna verirler. Onun için bu sivriliği görebilirsiniz.
1: Evet, genelde sivri erkek,
0: bebek erkek
1: oluyor.
0: Topludur. Kas gücü var ya. Hı. Şöyle yatar erkek bebek. Biliyorsunuz bebekler parmağını da emerler. Hı hı. Bazı ayağını da sokuyor biliyorsunuz. Ayak parmaklarına sokarlar. Kız bebeklerin kafası biraz daha şöyle şeydir. Bir de erkek bebeklerin popo kısmı da daha şey oluyor. Toplu ve toparlak oluyor yani.
1: İçine mi çekmiş oluyor?
0: Hayır, şöyle. Erkek bebeklerde genital organlarla anüs arasında bir mesafe olduğu için daha şeydir. Hani daha geniş bir yüzey.
1: O yüzden öne doğru mu?
0: Öne doğru böyle bir şey olur.
1: Sivriliği
0: evet,
1: gösteriyor.
0: Evet. Yani popo da sivrilik yapar, kafa da sivrilik yapar.
1: Evet.
0: Kızlar öyle değildir. Kızlar daha yumuşak hatlara sahiptir. Kadınlar biliyorsun.
1: Kadın olduğu için.
0: Kadınlar daha yumuşak hatları var. Sivri hatları yoktur.
1: Demek görüyor musunuz?
0: Biliriz.
1: Dışarıdan bakarken anlıyoruz biraz böyle kız mı erkek mi diye tahminler oluyor.
0: Eskiden Mısırlılar şey yaparlardı. Arpaya ve buğdaya işetme yaparlardı.
1: Ne oluyormuş öyle?
0: Hangisi erken çıkıyorsa.
1: Hmm.
0: İşte arpaya ve buğdaya çişini yaptırırlardı.
1: Evet.
0: Hangisi erken filizlenirse ona göre.
1: Ona göre erkek veya kız.
0: Evet, kız derlerdi.
1: İşte makas vesaire bir şeyler koyuyorlar.
0: Onlar
1: bizde.
0: Olmaz.
1: Onlar... Biraz batıl inanç olabilir.
0: Bir de şunu anlatayım size. O da aklınızda olsun erkek kızla ilgili. Şimdi erkeğe yaptıran Y spermidir.
1: Evet.
0: Kızı yaptıran X spermidir. Anne X zaten. XX kız. O ikinci X nereden geliyor? Babadan. Hı hı. Y nereden geliyor? Babadan. Y spermleri dayanıksız olduğu için küçüktür. O nedenle vajinada uzun süre yaşayamazlar. Vajinada uzun süre yaşayamadıkları için siz eğer yumurtlama dan sonra yumurtak 24 ila 48 saat yaşar.
1: Evet.
0: Spermler ise 4-5 gün yaşayabilir.
1: Hı hı.
0: Onun için şurada şöyle bir şey var. Eğer siz ilişkiden sonra 3-4 gün sonra gebe kalırsanız yeğler ölmüştür.
1: Erkekler ölmüş mü oluyor?
0: Evet, erkekler ölmüş oluyor.
1: Kaç gün sonra gebe kalmak gerekiyor? Hemen mi?
0: Yani mesela şöyle olacak. Cinsel birleşme oldu ya. Cinsel birleşmeden sonra yumurtlama olacak.
1: Kaç gün sonra?
0: 4 gün sonra, 3 gün sonra.
1: Bekliyor orada o zaman.
0: Beklediği zaman sperm, vajinada yeğler ölür, kız sahibi olursunuz.
1: Bazen böyle ikizler de oluyor mesela.
0: O zaman erkek yapmak için şöyle yapacaksınız. Tam yumurtlamanız ayın bugün kaçı? 26'sı. 26'sında yumurtlayıp cinsel ilişki yaparsanız erkek olur.
1: Yumurtladığı günü nereden bilecek kadın?
0: Kitler var, LH kitleri var.
1: Evet.
0: Onu eczanede alabilirsiniz. 2. Bir de sekresyon kopmadan uzayabilir.
1: Akıntı.
0: Akıntı. Buna fen test denir. Böyle uzayabilir.
1: Bazen ateş ölçüyorlar.
0: Ateş 1 santigrat derece yükselir.
1: Hı hı.
0: Bir de tükrüğünüz de koyulaşır ve tuzlu hale gelir. Bir de dudaklar dolgun hale geliyor.
1: Ama o tek bir gün ya.
0: Bir gün.
1: O bir gün nasıl tutturacak o, kişi gebe kalmak için?
0: LH kiti var. Öyle eczanede. Mi? Ondan bakabiliyorsunuz.
1: Mesela 2 gün kalmış o güne. Onu da söylüyor mu sana? 2 gün kaldı.
0: Hepsini söylüyor. Evet.
1: İyiymiş o.
0: 4 güne kadar söylüyor size kaç gün kaldığını. LH kitleri var.
1: LH kitleri. Evet, gebe kalmak isteyenler.
0: Gebe kalmak isteyen. O zaman gebe kalırsınız. Bir de Y spermleri dayanıksız olduğu için asit pH'te ölürler.
1: Ne oluyor asit o zaman?
0: Y ekşi getir ayşi doğrudur. Ekşi şeyler yerseniz Y spermleri ölür. Kız olur yine.
1: Ama hamileyken daha çok ekşi çekiyor erkek çocukları.
0: Hayır.
1: Doğuran.
0: Sizin döllenme esnasında ekşi yiyeceksiniz.
1: Hmm.
0: Sizin 26'da yumurtladınız ya.
1: Evet.
0: Bugün cinsel birleşme var.
1: Evet.
0: Bugün siz lime limon yerseniz kızınız olur.
1: Öyle mi?
0: Karbonhidratlı yerseniz ye
1: tatlıyı ver hakkıyı.
0: Getir atlıyı. O doğrudur. Onun için muz da yerseniz potasyumlu patates, muz onlar erkek yapar. Yani patates, muz, simit, poğaça erkek.
1: Yani bu arada tabii ki kız erkek ayrım
0: bunlar
1: yapmamalı.
0: Risk.
1: Sağlıklı evlat önemli ama diyorsanız ki ben işte 3 kızım bunlar, var bir de erkek evladım olsun.
0: Nereden biliyoruz
1: bunlara
0: mesela?
1: Bunlara bakacağız.
0: Şeyden biliyoruz. Bu besiciler bize soruyorlar bunu.
1: Evet.
0: Besiciler diyor ki mesela ben diyor dişi olsun istiyorum çünkü ondan düve almak
1: hayvana.
0: İstiyorum diyor hayvan için.
1: Evet.
0: Onların da şeylerini değiştiriyoruz gıda şekillerini.
1: O zaman mesela belki son bir ay kala

0: Böyle beslense kadın.
1: Bravo.
0: Ekşiyi tamamen kesse.
1: Gerek yok.
0: Gerek yok
1: 15
0: mu?
1: gün, 10 gün yeter.
0: Gün.
1: Evet.
0: Ekşiyi tamamen kesiyor. Turşu yemek yok.
1: Ekşi yerse kız oluyor.
0: Stres de mesela çok etkiliyor herhalde değil mi hocam?
1: Etkiler.
0: Ne yapar stres? Yani çünkü her şey yolunda, kadın erkek sağlıklı ama birleşiyorlar, çocuk olmuyor.
1: Stresli çocuklarda suç oranı artıyor doğunca.
0: Yani anne baba stresli mi olunca?
1: Evet, anne de öyle, baba da öyle ama anne daha çok. Mesela stresli annene söyleyelim. Bir, istenmeyen gebelik. Suç oranı artıyor. Çünkü beyin stres hormonları arttığı için daha hızlı cevap verir hale geliyor. Onun için hiperaktivite artıyor. Otizm artıyor. Suçlu çocuk da artıyor. Onun için istenmeyen çocuk çok önemli. Mesela Amerika'da çok ilginç bir şey oldu. Amerika'da kürtaj yasaktı. Kürtaj serbestlikten sonra suç oranları azaldı. Çünkü istenmeyen gebeliklerde istenmeyen çocuklar doğdu. Anneler bakmadı onlara. Başka tek büyütülen çocuklarda şey daha çok. Psikiyatrik sorun ve suç. Mesela anne baba ayrılmış.
0: Evet.
1: Anne büyütmüş çocuğu. Nerede büyütmüş? Daha ucuz bir ev tutmuş. Ondan sosyokültürel daha düşük bir yere yerleşmiş. Suç oranları artıyor mesela.
0: Tabii.
1: Ondan sonra anne gebeliği sırasında boşanmış. Suç oranları artıyor. O zaman annenin geçirdiği her türlü stres hiperaktiviteyi arttırıyor. Bipoları arttırıyor. Suçu arttırıyor. Otizmi arttırıyor.
0: Bir de bu cinsiyet olayı hocam, mesela bazılarında sadece kız çocuğu oluyor. Ne yaparlarsa yapsınlar.
1: Onlar
0: 6 kız.
1: Aileden.
0: 7 kız. Aileden mi o?
1: Evet. Anneanneden kalıtılır. İkizlik ve kız çocukluğu, yani cinsiyet anne tarafından kalıtılır. Mesela anneniz 3 kız doğurmuş. Anneanneniz 3 kız doğurmuş. Onun anneannesi, annesi 3. Sizin hanım da 3 tane doğru kız.
0: Yani hep
1: kız
0: doğurur. Bakacak.
1: Anneanne, anne tarafı doğuyor. İkizlik de öyle. Mesela ikiz doğuran ailelere bakıyorsun, anneanne de ikiz doğurmuş oluyor.
0: Ama hani erkek diyoruz ya, erkeği belirleyen.
1: Hayır.
0: Ama burada anne mi baskın çıkıyor?
1: Kız soyunu belirleyen kızlık anneden kalıtılır. Yani kız doğurma sayısı anneden kalıtılıyor. Çünkü kadınlardaki özel bir protein içeri Y spermini değil X spermini seçiyor.
0: Ha, aslında kadın seçiyor,
1: kadın seçiyor.
0: Y spermini.
1: Kadın, evet, Y'yi ya da X'i seçmesi kadına bağlı. Onun için bazı kadınlar, mesela erkek doğuran aileler de var.
0: Evet, sırf erkek
1: doğuyor. Hep erkek
0: doğuyor.
1: Doğururlar. Onun için demek ki kız ve erkek doğurma ana tarafından kalkılır.
0: Peki o zaman kız isteyenler, diyelim ki hep erkek var, bir kız çocuğuna hasret. O zaman nasıl beslenecek?
1: Dedim ya işte.
0: Ekşi.
1: Şey, karbonhidrat yemeyecekler.
0: Evet.
1: Ekşi yiyecekler. Bir de Y spermlerinin ölmesi için yumurtladığı gün değil, yumurtladıktan 3-4 gün sonra gebe kalacaklar.
0: İşte onu nasıl sağlayacak?
1: LH kiti işte.
0: LH kitiyle
1: ya.
0: Yine. Evet.
1: Ya da şöyle bakabilirler. Yani sekresyon çok artıyor o gün. Oradan bilirsiniz zaten.
0: Akıntı.
1: Akıntının en çok arttığı gün yumurtladığınız gündür. Bir de kopmadan uzar. Bir de vücut sıcaklığı. Ölçün. Mesela 36.5, 36.3, 36.2, 36.4, 37.1 yumurtladınız o gün. Tam 0-6 derece fark ediyor.
0: O gün boyunca.
1: Evet. O gün yaptınız
0: var.
1: Mı kız olur. Eğer 3-4 gün sonra yaptınız mı yeğenler, o gün yaptınız mı erkek olur pardon. 3-4 gün sonra cinsel ilişki yaptınız mı yeğenler ölür, kız olur.
0: Çok enteresan.
1: O zaman kız yapmak için yumurtladıktan 3-4 gün sonra cinsel ilişki.
0: 3-4 gün sonra ilişki.
1: Evet.
0: Yani nasip tabii ki ama bu şeyler önemli.
1: Bunları kimse bilmez benden başka.
0: Hocam güzel tavsiyeler verdiniz. Kız erkek.
1: Çünkü
0: tabii ki ayrımı yapmıyoruz. Allah sağlıklı evlat versin ama.
1: Ben kadın doğumcunun yanında büyüdüm.
0: İsteyen varsa çok, mesela çok kız oldu bir erkek olsun ya da işte 3-4 erkek bir kız evlat olsun.
1: Bir de Çin takvimi var kız erkek için.
0: O neymiş?
1: O doğru.
0: Ne o Çin takvimi?
1: Çin takvimi var, oradan da kız erkek yapabilirsiniz. Benim dediklerimin halk ağzıyla söylenmiş. Yani benim dediklerimi onlar, biz bilimsel olarak açıklamışız. Onlar da burçlar gibi açıklamışlar.
0: Çinliler,
1: Çin takvimi doğru. Bakın.
0: Onlar nasıl
1: kız
0: besleniyor
1: erkek,
0: kız erkekte?
1: Hayır, gününe göre.
0: Ha.
1: Hani anlattım ya ilk aynı gün yumurtadığın gibi yaparsa erkek ihtimali artıyor, sonra kız ihtimali, o aynı şeyi
0: aynı
1: onlar
0: şeyi
1: yapmışlar.
0: Onlar da söylüyor yani.
1: Evet.
0: Peki çok enteresanmış gerçekten. İnşallah
1: ama
0: herkesin gönlüne göre
1: kaç
0: olsun.
1: Kaç yıllık şimdi insanlık tarihi bakıyorsun, binlerce yıllık. Çinliler de çok eski medeniyet, bilmez mi onlar?
0: Tabii.
1: Evet.
0: Çok kadim bir bilgi.
1: Evet.
0: Hocam gelelim Bayhan'a. Biliyorsunuz Bayhan tanınmış bir insan. Bir yarışma programında, Popstar'da tanındı. Çok da sevildi o yarışmayla birlikte. Hatta birincisi de olmuştu hatırlıyorum. Sonrasında yıllar sonra bir itiraf gelmiş Bayhan'dan. Hayatımda 3 defa aşık oldum diyor. Üçü de platonikti, yani uzaktan sevdim. Üçünde de seni seviyorum bile diyemedim. Bu nasıl bir durumdur? Normal bir şey mi, yaygın bir şey mi bu bir erkekte?
1: Yani şimdi şöyle bir şey. Yani tabii 3 defa aşık oldum. Üçü de platonikti. Bazıları platonik sever. Yani şöyle bir şey size söyleyeyim. Yani her yerde anlatıyorum, burada anlatayım. 4 tip çocuk modeli.

0: var. Dört tip anne baba modeli var. Söyleyeyim isterseniz.
1: Evet.
0: Siz oradan seçin. İki tane kriter var. Bir tanesi çocuğunuza sorumluluk. Öbürü de sevgi. Eğer bir aile çocuğuna sevgi ve sorumluluk verirse, yani sevgi ve sorumluluk verirse, ikisi de varsa unutmayın. Yani nasıl? Hem çok seviyor hem de diyor ki işte doktor olabilirsin, mühendis olabilirsin, beraber karar verirlerse o çocukların kendi ayaklarının üzerine durduğu ve sorunları çözdüğü gözükmüş. Karşı tarafa gidip açıklarlar, ben sana aşığım diye. Özgüvenleri yüksektir. Birinci model. İkinci model. Sevgi var, sorumluluk yok.
1: Evet.
0: Yani bol bol sevmişler ama sorumluluk vermemişler. Şımarık. Ne olursa olsun boş ver, hiç kontrol etmemişler. Bu çocukta hayal kırıklığı olmuş.
1: Yani aşık oluyorlar mı?
0: Hayal kırıklığı şu demek. Hayatta hiçbir şey başaramamışlar. Yani her işe girmişler ama olmamış. Çünkü sorumluluk almadıkları için iyi yerlere gelememişler. O zaman sadece sevgi yetmiyor demek ki. Sorumluluk da vermeniz gerekiyor. Üçüncü model. Sorumluluk vermişler, sevgi yok ama. Soğuk aile. Her şeyi dikte ettirmişler. Sen doktor olacaksın. Sen bununla görüşeceksin. Sen Survivor'a katılacaksın. O çocuklarda pısırık olmuşlar, ezik olmuşlar. Hiçbir şey, hep babalarına anası olmuşlar.
1: Kendi kararları yok.
0: Verememişler. Yani o zaman soğuk ailede yetişmiş ama sorumluluk çok. Mesela bu aile tipi öyle mesela. Yani soğuk bir aile, sorumluluk çok. Yani hep bana soracaksın, ben sana söyleyeceğim. Anne ben şu kızı seviyorum, önce bana sor, ben karar vereceğim bununla ne yapacağını. Son modelde sevgi de yok, sorumluluk da yok, o istismar işte. Yolda büyümüş suçlu. Sevmemişler de sorumluluk da vermemişler.
1: Yok saymışlar herhalde.
0: Evet, yok sanmış. O da suçlu çocuk oluyor işte. Ya
1: Evet.
0: yani burada ben şunu görüyorum. Bu çocuklar genellikle ya sorumluluk verilmemiş ya da sevgi verilmemiş. Ya yani bu çocuklar özellikle bir şeyi boş kalmış. Yani bir komponente boş kalmış çocuklar oluyor. Yani ya sevilmiş, sorumluluk verilmiş, verilmemiş ya da sorumluluk verilmiş, sevilmemiş.
1: Zor bir çocukluk geçirdiğini biliyoruz. Zor
0: Evet.
1: bir gençlik
0: Yani şöyle
1: dönemi
0: bir numara
1: geçirmiş.
0: olan mükemmel aile modelinde değil. Onun için platonik seviyor. Neden? Çünkü gidip konuşamıyor. Çünkü kendini yetersiz hissediyor. Platonizm budur zaten. Mesela ben gider söylüyorum. Ben seni sevmiyorum diyorum mesela. Ya da seviyorum diyorum. Mesela. Bu bir özgüvendir.
1: Söyleyebiliyor musunuz? Eskiden de
0: Ben
1: öyle
0: söylüyorum. Hep
1: miydi?
0: söylerdim ben.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Direkt mesela
0: Küçükken de
1: çocukken.
0: söylerdim. Eve gittim söylerdim mesela. Bu çok şişman derdim.
1: Ay hocam.
0: Bu çok, siz teyze çok şişmansınız der. Damar sertliyorsunuz derdim. Onlar hep anlatırdım. Ben evde ne var hep anlatırdım işte. Teyzelere söylerdim. Senin saçın şöyle olmuş. Senin başın böyle olmuş. Sen yaşlanmışsın derdim. Bir de evleri de eleştirirdim ben.
1: Eyvah.
0: Eğer eskiyse derdim ki bu ev çok eski, yıkmamız lazım derdim. Çok kötü derdim. Kokuyor bu ev derdim.
1: Bayağı
0: Çok
1: açık
0: çok
1: sözlü.
0: patavatsızdım ben küçükken. Aspergerlerin en büyük özelliği, hiperaktif çocuklar böyle olur. Patavatsızdırlar. Lafın nereye gideceğini şey yapmazlar. Annem yüz hep ateş gibiydi.
1: Öyle
0: Çünkü
1: mi?
0: utanırdı.
1: Ay,
0: Çünkü
1: yine
0: eve bir
1: bizimki
0: giderdim ben
1: konuştu.
0: dağın geçerirdim evde.
1: Hiç platonik aşık oldunuz mu?
0: Benim işim olmaz öyle şeyler.
1: Öyle mi?
0: Platonikler ikizler burcudur.
1: Öyle mi?
0: Evet, onlar platonik severler.
1: İkizler aşık olur muymuş ya?
0: Olur. Olur platonik karşıdan. Kendileri de ne yaptığını bilmezler zaten.
1: Uzaktan yani. Genelde
0: Evet.
1: kızlarda olur bu. Mesela lise sırasında oturursun. Bir çocuktan böyle hoşlanırsın, bakışırsın ama kız söyleyemez. Ama erkek söylemesi lazım. Şimdi ben kız olarak gidip de açılamam
0: Ya
1: çocuğa.
0: lisede ne aşkıymış ya. Allah'ını seversen otur dersine baksınlar. 24 yaş altı ilişkiler hazin sonuçlar bekliyor insanları.
1: Asıl aşklar ama 18
0: Ama
1: yaşlarda.
0: boş boş
1: Delikan,
0: şeyler.
1: delikan.
0: Bakın, delikanlı adam aşk yaşamaz. Onun aşkı işi gücüdür. Ekmeği olmadan, işi gücü olmadan ne aşkı? Aşk karın mı doyurur? Saçma sapan şeyler. Bu dizilerle bunları mahvettiler insanları.
1: O duygular diye bir şey
0: Şimdi
1: de var.
0: aileler soruyor. Senin işte arkadaşın var mı? Aşık olduğun biri var mı? Yok kardeşim, yok. Ya bu ne demek ya? Bir erkek uçkuruna sahip olur.
1: Kaç yaşına itibaren aşık
0: 23,
1: olunmalı?
0: 24, 25.
1: Evet, yetişkin zamandan
0: Yetişkin
1: sonra.
0: zamanında, aklı başına gelince. Çünkü ergen beyni demek yarım akıllı beyin demekti. Pişmemiş beyin.
1: Kafa uçuyor zaten.
0: Pişmemiş. Vücut pişmiş, hormonlar pişmiş ama kafa pişmemiş. Ne yapar o? Saçmalar. Yani ya şu, motor var, pedal yok.
1: Tabii, bodoslama gidiyor.
0: Bodozlama gider.
1: Körü körüne.
0: Yani da fren yok diyelim daha güzel olsun yani. Böyle şey mi olur? Bu çocuklara bir de çocuğun o libidosu çok önemli. Çocuk birini sever, bir cinsel arzusu vardır. Onu cinsellikle tatmin edemediği zaman onu derse ya da işe çevirir.
1: Ama lisede mesela işte gençlik orada bir cinsellik düşünmezdik biz yani.
0: Ya
1: Bilmiyorum
0: o da
1: kız
0: yanlış yani. Ne
1: olduğumuz
0: kız
1: için.
0: erkeği bizim
1: Saf temiz bir duygu var orada
0: ya
1: yani.
0: boş ver
1: Cinsellik yok
0: gereksiz
1: bence.
0: şeyler. Erken cinsellikle hazinlikle sonuçlanır. Bir, erken aşklarda sen enerjini yer.
1: Ama bazılarını çok motive ediyor.
0: Ve
1: Okula gidiyor, ders başarıları,
0: yalan
1: arkadaş
0: onlar.
1: görecek işte
0: Yalan.
1: sınavda
0: Yalan. Onlar
1: başarılı.
0: hepsi yalan. Onlar şu anda söylüyorum hepsi yalan. Ben daha aşkla beraber bilmem ne olmuş, hayatında hiç görmedim. Ben lisede aşık olup ben de başarılı insan görmedim ben de.
1: Ama gösterecek burada, ya sevdiği çocuğa.
0: Burada yazın. Lisede aşık olup başarılı olan görmedim. Burada

0: yapın, düşürün her yere. Al söyleyeyim.
1: Hocam herkesin bir lise aşkı vardır, sizin yok
0: Hayır,
1: mu?
0: Hayır tamam da ya o işle ilgilenmeyeceksin ya.
1: E kafanı çok yormayacaksın ama o evet. Senin beyninde kurcalıyor sonuçta,
0: görür mü? Ya kurcalamayacak bu. Yani ne gördüyse o oluyor. Ailenden görmezsen, duymazsan böyle şey olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Hayır olmaz.
1: Ruh diye bir şey yok mu, kalp?
0: İyi, sen aşık oldun mu sen?
1: Oldum tabii, olmaz
0: İyi,
1: olur muyum?
0: Tamam. Allah sonuna
1: erdirsin. Onu yaşıyorsun, platonik de olmuş olabilir. İşte lisede
0: mesela,
1: böyle
0: benim
1: bakıyorsun.
0: Benim hayatımda mesela.
1: Saf.
0: Sevgi, aşk olursa olur, olmazsa olmaz. Çok da hayati bir şey değildir. Bu ne bu? Yani bu önemli bir şey değil ki bu.
1: Gerçekten aşık oldunuz mu?
0: Hayır.
1: O yüksek duygu, aşk.
0: Ya, tamam.
1: El ayak titriyor ya böyle birini görünce.
0: İki tane, evet. Oldum. Çok güzel duygulardı. Kalbim attı ve yaratıcılığım çok aldı.
1: Olmadıysanız olmadım diyebilirsiniz.
0: Tıp fakültesini böyle bitirdim. Ve bu aşk beni her şeye yönlendirdi. Bu birinci cevap. İki, aşkla meşle işim olmaz. İşime baktım ben. Bitti. Hangisini seçerseniz siz seçin.
1: Evet. Öyle
0: benim,
1: de olabilir.
0: Benim karakterimde bir aşık bir karakter olabilir miyim ben?
1: Olmaz değil mi?
0: Olmaz.
1: Ama otizm de genelde olmuyor galiba.
0: Olmuyor. Senin o yeğenin otizmli olabilir mi o çocuk?
1: İşte
0: sevebilir
1: zor.
0: Mi o?
1: Zor biraz. Onu görüyoruz. Asperger'lerde de biraz zor.
0: Asperger'lerde böyle şey oluyorsun. Böyle bir sevgiye karşı dirençlisin. Mesela ben kendimi sevdirmem mesela fazla.
1: Evet, sevdirmiyorlar.
0: Ben bir de kendimi öptürmem. Küçükken de annemi öptürmem, silerdim saatlerce. Yıkardım orayı.
1: Ama onların
0: hala
1: da sevgiye ihtiyacı var gibi hissediyor
0: onlar
1: insan.
0: Onlar sadece bakıcısına sevdirirler. Anası kim bakıyorsa onu seviyor onlar. Bir, o da sevgi değil bence.
1: Peki sizi seven biri olsa, çok seven bir kadın olsa?
0: Tebrik ederim diyorum, sevmeye devam et.
1: Siz sevmez misiniz o zaman?
0: Bana bakım verirse seviyorum.
1: Biraz saçınızı okşayabilir.
0: Küçük.
1: Küçük.
0: Öpmekten hoşlanmıyorum.
1: Hocam insani şeyler bunlar. Çok doğal şeyler.
0: Ya ben otistik Asperger bir karakterim ya. Neden bana zorluyorsun? Sevmiyorum ya.
1: Evet. O yönden biraz zorluk. Siz
0: mesela
1: de zorluk
0: ben
1: çekiyorsunuz.
0: Ben öpüşmeye falan böyle şey olurum yani. Ben hiç öpmesin kimse. Boş ver. Geç boş konu.
1: Peki hocam, renklere geçelim mi?
0: Geç.
1: Renklerin sır pertesi adeta aralanıyor. Sevdiğimiz renkler yaşımızı ele veriyor mu? Bakın şöyle bir şey var. Renkler hayatımızın her köşesinde varlığını sürdürürken psikolojimiz ve hatta yaşımızla olan ilişkisi de uzun süredir merak konusu oldu. Peki gerçekten de bir insanın en sevdiği renk onun yaşını ve hangi yaş grubuna ait olduğunu gösterebilir mi?
0: Benim yeşil.
1: Yeşil mi en sevdiğiniz renk?
0: Benim soldier yeşil.
1: Asker yeşili.
0: Asker
1: tam
0: yeşili.
1: Tam üzerinizdeki gibi
0: şu
1: mi?
0: Şu üzümdeki.
1: Zaten
0: haki
1: hep
0: derler.
1: Böyle giyiyorsunuz, haki
0: evet,
1: giyiyorsunuz.
0: Yani şu mavi ile yeşil arasındaki o spektrumda. Bak o mavi ile yeşil arasında.
1: Neden o rengi seviyorsunuz?
0: Seviyorum yani, orada seviyorum.
1: Evet.
0: Mesela kırmızıyı sevmem.
1: Hı-hı.
0: Sarı bana cıvık geliyor.
1: Bu benim üzerimdeki turkuaz rengi.
0: Evet. Mor da bana başka şeyler Hı-hı. çağrıştırıyor. Böyle uyku, sedasyon. Mesela bizim öksürük şurupları mordur. Uyku ilaçları mordur.
1: Bu arada mikrofonunuzda bir sıkıntı varmış. Hemen arkadaşlarımız değiştirecek hocam. Buyurun gelin.
0: Mikrofon.
1: Ekip arkadaşlarımız, evet, mikrofonunuzu değiştirecekler. Şimdi bu renkler gerçekten enteresan bir konu. Herkes bir rengi seviyor. Şimdi bunun bir açıklaması da yok. Mesela ben kırmızıyı severim. Hoca dedi ki ben kırmızı çok sevmem. Kırmızı severim, yeşil. Ne kadar çok renk varsa benim hayatımda çok sevdiğim, belki de kendime yakıştırdığım için bu renkleri seviyorum. Ama mesela bir dönem sadece kırmızı giyiyordum ben lisede. Mesela bunun sebebi olabilir mi?
0: Kızlar kırmızıyı severler çünkü cafcaflı bir renk, dikkat Hı-hı. çekici bir renk. Onun için yapılan çalışmada reklam panolarının kırmızı olduğunda en çok dikkat çekme gözükmüştür.
1: Öyle mi?
0: Tabii,
1: dikkat çekmek için.
0: Kırmızı ergen rengidir. Ve kadın rengidir. Yani beni görün. Marilyn Monroe rengi.
1: Onun da ruju kırmızıydı.
0: O kırmızıdır o. Borderline'dir Marilyn.
1: Bir de aşkın
0: borderline
1: rengi.
0: Kişilik bozukluğudur.
1: Ay, Marilyn Monroe evet. intihar etmişti değil
0: evet,
1: mi?
0: Marilyn Monroe evet, ne yazık ki üzgün bir, kötü bir karakter. O kız da yazık yani.
1: Evet.
0: Mesela
1: ne hale getirdiler kadına?
0: Yeşil biraz dede rengidir.
1: Sizin renginiz mi
0: Yok,
1: yani?
0: Yok, yeşil biraz da açık renkli yeşil. Biraz.
1: Niye dede rengi?
0: Biraz daha yaşlılar sever.
1: Yaşlılar mı sever?
0: Evet, yaşlılar sever.
1: Allah
0: Mavi
1: Allah.
0: Ciddi bir renktir.
1: Hmm.
0: Mavi bir okul rengidir, kitap rengidir.
1: Hı-hı.
0: Mavi... Mavi kitap okunur mesela, ciddisindir.
1: Şey diyorlar mesela, zayıflamak istiyorsanız mavi tabakta yemek yiyin. Onu duymuştum.
0: Evet, tok bir renk, doğru söylüyorsun.
1: Tok mu tutar?
0: Evet, tok tutar. Mesela mavi ışın öyle bir etkisi var zaten. Tok tutucu etkisi var gerçekten, doğru söylüyorsun.
1: O zaman mavi tabakta yemek
0: evet,
1: mantıklı mı
0: evet,
1: diyetteyken?
0: Doğru.
1: İşte doğru. Mesela güneşe bakıyoruz ya, gökyüzüne mavi. Doyuyor muyuz?
0: Yani evet, mor tayf öyle bir şey yapıyor. Mor bir de sedatif bir renktir yani, tranquil. Rahatlatır ve seni huzura sokar.
1: Mor.
0: Mesela... Eğer klinikleri mor da öyle, güneş turuncusu da öyle. Mor ve turuncu, hani şu güneş batarken de o tam kayısı rengi var böyle.
1: Evet.
0: Yumurtanın sarısı. O çok huzurlu bir renktir o.
1: O ne renktir o ya gerçekten?
0: O ona kayısı rengi deniyor. Yani o akşam gün batımı rengi yüzünüzde en iyi gözükür. Sabah güneşi biliyorsun.
1: Kime doğar?
0: Çişliğe, akşam güneşi güzele
1: hocam
0: gelir.
1: Ya.

0: Akşam güneşi güzeli doğar.
1: Evet, güzel. Akşam güneşi. Mesela ben çekimleri yaptığım zaman en güzel renk o akşam güneşidir.
0: Ama o ne, ama fotoğraflarda o güzel görünmüyor i̇şte, biliyor musunuz? Gözle gördüğünüz renk çok başka.
1: Tabii. Bir de mesela gece karanlığı da insanın gözünde şöyle bir şey var. İnsanın gözünde en iyi gördüğü renk kırmızıdır. Onun için kırmızıyı en iyi algılar. İnsanın gözü üç renk görür esasında. Kırmızı, yeşil, mavi görür. En çok da kırmızıyı görür. Mesela akşamları renkleri görmeyiz. Akşamları görme şeyle olur. Siyah beyaz görürüz.
0: Bazıları da renk körü oluyor mesela. Yeşili
1: gözde
0: başka
1: görüyor.
0: Gözde
1: iki tip şey var. Basil ve koniler var. Basiller siyah beyaz. Koniler renkli görür. İnsanın gözünde basil daha fazladır. Siyah beyaz. Onun için gece görüş renksizdir. Onun için gece hiçbir ayrıntıyı görmezsin. Onun için bütün kızlar gece güzel gözükür size.
0: Ay hocam, yani güzel bir detay verdiniz. Evet. Sadece kızlar değil, erkekler de güzel
1: onlar
0: görünüyor
1: da güzel.
0: Kızlara.
1: Ya mum ışığında herkes güzeldir. Yemeyin bunu. Ama sabah kalktığınızda o durumlar değişir. Onun için bütün kararlar sabah verilmelidir. Ya yani şu sarı, parlak sarı renginde.
0: Evet.
1: O sabah rengidir.
0: Sabah rengi.
1: Sabah
0: en
1: bütün beyin de açıktır, kararlar da açıktır. Göz de açıktır. Onun için evlenme kararlarını sabah 9-10 civarı veriniz.
0: Şöyle bir laf var ya, üzerine bir gece bir yatayım. Ertesi güne.
1: O ışık içinde doğru, beyin içinde doğru. Evet.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Artline artısı var.
5: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bodri Meydan 26-27 Eylül tarihlerinde uzman kasap dana kıyma 400 gram 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bim'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bim,
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle.

0: yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Sadece durula.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
11: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Bir gün sabah gözümüzü evet. açtığımızda gerçek hisler
13: mesela
12: ortaya çıkar.
13: Mesela nane yeşili mesela ferah rengidir. Onun için yeşil plasebo etki olarak da ferah, nefes açıcıdır. Onun için mesela astım ilaçlarının kutuları yeşildir. Çiçeği, böceği, şeyi çağrıştırır. Yeşil doğayı, nefes, oksijeni çağrıştırır. Mesela yeşil ferahtır.
12: Doğaya bakmak bizi rahatlatıyor.
13: Tabii. Mesela kırmızı mor şeydir, tahrik rengidir mor. Mor şeydir biraz böyle daha böyle müsteçen renktir mesela.
12: Patlak bir renk.
13: Patlak bir renktir. Ya yani mor ruj mesela şeydir. Sadece tavizkar değil histerik bir renktir.
12: Biraz tehlikeli mi o kişiler?
13: Eğer bu renkleri beyninizde bir şey duyguyla bağdaştırabiliyorsanız buna sinestezi deniyor.
12: Sinestezi?
13: Evet.
12: Şu an sizin yaptınız mı?
13: Evet sinestezi mesela. Bazı insanlar da kırmızıyı sesle de bağdaştırabiliyor. Kırmızı gördüğünde bir ses duyuyor.
12: Nasıl bir ses mesela?
13: Mesela tın geliyor, ton geliyor. Bu bende yok mesela.
12: Allah Allah.
13: İki duyunun beraber olması sinestezi deniyor. Sanatçılarda oluyor bu.
12: Ya da o çocuklukken bir şey mi yaşamış?
13: Mesela do, re, mi bastığın zaman, müzik çaldığı zaman görüntüler görüyor. Yani sesle görüntü yan yana.
12: Aa.
13: Yani ses merkeziyle görüntü merkezi arasında yani seslerin, bazı insanların seslerin bir tadı var.
12: Hı hı.
13: Ya da renklerin tadına olan da var. Mesela mor görünce ağzına bir tat

0: geliyor.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Ben kokularda öyleyim.
0: Kokularda mı
1: Kokuda,
0: öylesin?
1: evet kokuda. Mesela bazen bir şeyin
0: Evet.
1: kokusunu alıyorum, diyorum ki burası İzmir'deki teyzemlerin evinin apartman
0: O
1: kokusu.
0: tamam, o değil bu. Sinestezi başka bir şey. Mesela kokuyu duyduğunda bir renk canlanıyor mesela gözünde. O
1: He.
0: sinestezi işte. Yani iki
1: Yok.
0: duyunun yan yana olması. Bende mesela şey var, sinestezi var. Ben şeyleri, renkleri duygularla bağdaştırabiliyorum.
1: Mesela hangisini
0: Mesela
1: bağdaştırıyorsunuz?
0: ne istiyorsan bağdaştırırım.
1: Mesela sarıyı neyle bağdaştırıyorsunuz?
0: Mesela sarı şey mesela, deniz, güneş, kum değil sadece.
1: Güneş
0: Ay,
1: hepimiz bağdaştırıyoruz bence.
0: aydınlık, ferahlık ve her şey gün yüzüne çıkmış rengi mesela benim için. Yani sarı öyle bir renk.
1: Güneşten gün yüzüne
0: Hayır.
1: çıkıyor.
0: Yok, şey o, his
1: His
0: olarak.
1: olarak
0: His
1: mı?
0: olarak parlak ve her şey gün yüzünde. Bir şey saklayamıyorsun mesela o anda.
1: Mesela ben bugün sarı giyseydim
0: Evet.
1: çok gün
0: Evet.
1: yüzüne çıkmış
0: Mesela
1: gibi mi
0: üstündeki
1: görecektim?
0: ren mesela turkuaz.
1: Evet.
0: Gizemin rengi mesela. Bir
1: Ya.
0: şeyler saklıyorsun mesela.
1: Öyle mi? Ben
0: Evet.
1: turkuazı çok severim.
0: Ama şu mesela yeşil mavi tayfa arası yine.
1: Evet.
0: Evet. Mesela haki de gizemdir. Bu da gizem rengi. Bir şey saklıyorsun. Kamuflaj renkleri gizemdir.
1: Zaten
0: Tabii
1: full
0: kamuflaj,
1: kamuflaj. Haki.
0: evet, haki. Geçelim bu konuyu.
1: Evet, güzelmiş peki hocam. Evet, o zaman ne konuşalım? Şimdi renklerle ilgili de konuştuk. Doktor zeolit diye bir şey varmış hocam, moda olmuş. Zeolit nedir?
0: Bunlar şey maddesi işte, kayalarda elde edilen maddeler.
1: Zeolit ve bentotit.
0: Ya bunlar, millet bunlar işte oradan buradan kullanıyor. Bunlar biliyorsunuz metaller.
1: Evet.
0: Bunların çoğu ağır metal. Yani bunlar işte genç kalmak için mikrop öldürücü, antioksidan. Mesela antimon da böyle. Mesela biz antimonu şey için veriyoruz. İlaçlarda veriyoruz. Mesela sıtmada veriyoruz. Bunlar kullanılıyordu böyle şeylerde.
1: Hı.
0: Medikal anlamlı. Ama şöyle bir şey. Bunlar vücutta
1: Şimdi bu
0: birikirler.
1: zeoliti şey için kullanılıyormuş insanlar. Detoks etkisi yaratarak
0: Evet.
1: zayıflatma.
0: İşte ama bunlar vücutta birikir bunlar. Buna böyle şey girmeyin mesela.
1: Nedir bu mesela zeolit? Bitkisel bir şey
0: Şey
1: mi?
0: yok.
1: Kimyasal bir şey mi?
0: Verin şey var. Görüntüsünü verin. Şey,
1: Görüntüsünü verelim.
0: internetten verin zeolitin
1: Tamam, bakalım zeolit nasıl bir şeymiş?
0: verin
1: Nereden
0: görüntüsünü.
1: erişiyoruz biz zeolite?
0: Zeoliti satıyorlar şeyde. Bunun şeyleri var. Taşları var.
1: Hı.
0: Ondan sonra.
1: Detoks etkisi
0: Evet.
1: yaratıyormuş ve
0: Ya mesela
1: zayıflıyormuşsunuz.
0: gümüşü de kullanan var mesela. Mesela zeolit mesela diyor ki volkanik kayaçların mirası, ondan sonra detoks, arındırma etkisi var.
1: Hı.
0: Evet. Ama bunu mesela o kadar çok ünlenmiş ki mesela bu. Mesela alüminyo silikat ailesi mesela, bu içinde silika var, kum var ve alüminyum silikat mesela zeolit. Alüminyum vücutta birikir mesela. Ha şöyle birikir, gerek yok. Ya şöyle, hani az miktarda bir şey yapmaz, doğru.
1: Evet.
0: Mesela aktif kömür gibi düşünün. Aktif kömür de aynı işe yarıyor. İşte şu
1: Şöyle bir
0: zeolit.
1: şeymiş
0: Evet,
1: galiba
0: zeolit bu.
1: zeolit.
0: Ama işte bunları çok bunlar ünlü oldu. Mesela bir ara aktif kömürden de şey pasta börek yapıyorlar. Hatırlıyor musun? Vücuttaki toksinleri tutsun diye. Bu da o şekilde. Ya bunlar birkaç gün evet alınabilir. Ama fazlası birikir. Gerek yok.
1: Değil mi? Detoks etkisi diye fazla almamak lazım,
0: Bir
1: zayıflayacağım
0: de
1: diye.
0: silikanın bir etkisi var, onu da bilin. Silika akciğerde birikir, bir de Crohn hastalığı yapıyor.
1: Silika.
0: Evet.
1: Bunlara o zaman hiç
0: Toprak.
1: girmeyelim biz.
0: Ya toprak mesela, şu anda kum çekenler falan var ya, onların mideleri falan, bağırsakları büzülüyor, akciğerleri büzülüyor. Ona silikoz deniyor. Birikiyor vücutta silika. Silika ne biliyor musunuz? Kum,
1: Nedir?
0: kum,
1: Kum.
0: kum,
1: Kumu niye
0: kuvars.
1: alırsın ya?
0: İşte bu işte.
1: Bundan.
0: Evet.
1: Zayıflamak
0: İşte
1: için.
0: zeolit işte.
1: Aa.
0: Zeolit içinde kum var, silikat var içinde.
1: Tehlikeli bir şey o
0: Tehlikeli
1: zaman.
0: tabii.
1: İşte niye böyle moda yaratılıyor
0: Ya işte
1: tehlikeli
0: moda
1: şeylerde?
0: yaratılıyor işte. Evet, bunlar aktif madde olduğu için zehirli filan, çinkoyu, bakırı bağlarlar, doğru. Ama onu bağlayacağım diye de yani gerek yok
1: Riske
0: yani.
1: atmayalım değil
0: Evet.
1: mi? Peki
0: Aynı
1: hocam.
0: sorunlara sahip.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: yüreğinize
0: ederim.
1: sağlık. İyi ki geldiniz.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olur. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi çabuk.
1: Gidiyor bayan. Daha hızlı.
0: Güraz yürü.
1: Hadi nasip olmayın. Daha çabuk. Buraya gel.
0: Şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket etme.
2: Şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
0: Yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü hadi.
0: Şunlara
1: bakın. Hadi. Yürün. Koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
1: Yürü.
3: Hadi gönderin.
4: Açın bizi.
1: Lütfen. Hadi.
4: Lütfen.
5: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her başına bir şey gelebilir.
2: Nerede? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama
4: tamam,
2: ben zaten... Tamam
4: Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur. Sera. Oluyor? Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam bizi nehrin yukarısına götürmen için seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, in arul gure. Damro, in asima. Tanji in asima sura. Mino, baraja. Hey. Mino de. Pongo top yo yi. Yore lu go nga sha phat pibe. Pongo yaik kha thau pa na ro lout de so yin. Mino de ga long go. Yi lau dai twin pibe.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki... Belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Bunu elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?

0: ve Arizona.
1: Neden ayrıldın?
0: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
0: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
0: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
0: Bunun için sebebim yok. Sarah, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın. Olsun.

0: bunlardan başka var
1: mı? Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınız iyi. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Ne yaptın sen? Biz cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler.

0: Söyle, lanet olası, kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin, kimsiniz? Dönüyoruz.
1: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
0: Bırak.
2: Ne yapıyorsun?
1: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız.

0: bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
0: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: şöyle geçin.
1: Hadi tamam,
0: hadi gel. Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet, doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam değil.
0: Tamam, hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı, tamam.
0: Tamam o zaman, gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım. Evet.
3: Gerçekten olur, ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: gel bakalım.
1: Görsene.
0: Bunu görmüş müydün?
1: Hey, hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey. Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Bayım.

0: çok güzelmiş. Hı-hı.
1: Aç bakalım. Aa. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi
1: evet, istiyorum. Bakalım bu küçük sorunu halledebilecek tamam, miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim.

Teşekkür ederiz.

0: Beni siz böyle yapmayacaksınız.
1: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
0: Kendimi kapatmam imkansız.
1: Konuş benimle John.
0: İstediği zaman kapanmıyor.
1: Artık bitti.
0: Hiçbir şey bitmedi.
1: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
0: Yeterince zarar verdin.
1: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip duracaksın.
2: Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
1: John!
0: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
2: İlgi duyar. Hey kayıkçı. Bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası burmaya girecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağını gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve üç çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et.

0: กาตียกกูกาลูจินะขอแก
1: I was digging a well with an old blood stain, poking it around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar. Ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için 118.80.
5: Bu pazar Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
6: Bu çorba aşmış.
7: Kreması sütlaşmış. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Şu probisi bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
19: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmoli, kendine ayırdığın o an.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.

0: sevilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
5: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
4: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyiydi. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi,
3: kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa.
6: Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: İnin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam, tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz tamam, anlaşılır.
2: Hadi. Yana, yana.
1: Çabuk. Evet.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
2: İyi. Şimdi yürüyün, hadi.
1: Geç.
2: Başardınız mı? Geberin!
3: Lütfen durun yap.
1: Yürüyün!
2: Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk!
5: Kimsin sen kayıkçı?
6: Gidelim.
5: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
6: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
5: Hey, ne oluyor?
6: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
7: Senin kararın ne?
6: Gidelim.
2: Hadi,

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: Buraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: Gel buraya. Gel, yürü yürü yürü. Sarıp durma. Yürücüğüm sana. Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Vesera.
3: 15 dakika. Anlaşmamız buydu. Gidiyorum.
1: Gidelim. 5 dakika daha.
2: Boş versene.
3: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
3: Hayat senin. Giderim.
2: Onu almadan olmaz.
3: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Yürü yürü. Hadi gel. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Hadi gel. Hadi oğlum. Hadi yürü. Hadi hadi hadi. Hadi. Sallanmadan sallanmadan.
4: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
4: Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
5: Hadi hadi.

0: zorundayız. Çabuk!
1: Kaç kişi var?
0: Her yere bakın.
2: Araçları binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: Bacağım, bacağım. Lanet olası bacağım.
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçalanmış.
1: Rehber nerede?
2: Lanet olası gitmiş.
3: Boş ver, koordinatları biliyorum.
2: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
3: Botunu çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
3: Al şunu, al.
1: Kurtulacak bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin Güneydoğu'dan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Tanrım.
1: Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
1: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
5: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
1: Lanet olası serseri. Seni gebertim. Nasıl? Boşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
1: Kes sesini. Şuna sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Bunu yapmayın.
1: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
2: Ne yapacağız?
1: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
1: Ateş etmeye hazır olun.

Gidin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
3: Bu sıra fena. Of. Daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
4: Ben Jumpet'liyim. Bana hava hoş.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu Jumpet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, Jumpet alın.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
6: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik

0: Yazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu pazar Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.

0: sevilen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Şu probisi mi yapamadınız ya?
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
1: Daha yeni almadık mı?
0: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hadi bizlik bir durum yok ki. Yok ki, yok
1: ki. Yoksa? Var mı?
3: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
6: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Şu probisi mi yapamadınız ya?
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç. Benim

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Geri çekilin, saklanın. Buradalar.

0: geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim. Çabuk hadi. Gidelim.
0: Tamam, dayan.
2: Malcolm.
0: Seni hemen götüreceğiz.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

Efendim merhabalar, ben Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için yıllardır gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız tarih, tarım, turizm, gastronomi şehri Bursa. Değerli izleyenler, mükemmel bir bölüm sizi bekliyor. Önce Tophane Parkı'nda olacağız. Ardından Fetheden Lezzetler temalı uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'ne uzanacağız. Kısaca sizin için izlenmeye değer mükemmel bir Bursa bölümü hazırladık. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Yeşil Bursa'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle, tüm enerjisiyle hemen başlıyor.

Bugün kameralarımızı güzel ilimiz Bursa'ya çeviriyoruz. Bu güzel bölümü izlerken eminiz çok keyif alacaksınız. Bursa'ya ve gastronomi festivaline dair renkli görüntülerin yer aldığı programımıza bayılacaksınız.

Değerli izleyenler, Bursa'da şimdiki durağımız Tophane Parkı. Efendim mutlaka görülmeli. Burası hem Bursa halkının hem de Bursa dışından gelen misafirlerin, turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Efendim buraya gelmek için çok fazla neden var. Aslında burada köklü bir tarih var, Bursa'nın geçmişi var. Ve Tophane Parkı gerçekten Bursa'nın tarihini anlatan, Bursa'nın tarihine ışık tutan bir nokta. Bu anlamda çok önemli ve mutlaka görülmeli. Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesi burada. Efendim...

Nöbet değişimini sizlere programımız içerisinde birazdan göstereceğiz. Gerçekten burası turistlerin Bursa'da en sevdiği yerlerden biri. Ama bunun dışında da Muradiye Külliyesi gibi, Ulu Cami gibi, Kozağan gibi tarihsel anlamda gezilecek, görülecek inanın çok fazla yer var. Evet, Tophane Parkı her zaman çok kalabalık oluyor. Burası aslında Bursa halkının buluşma yeri, sosyalleşme yeri. Burada randevular veriliyor ve Bursa'ya gelenler mutlaka burayı ziyaret ediyor. Arkamızda tarihi saat kulesi var. Evet, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan önemli bir miras. Efendim, Osmanlı coğrafyasında Sultan II. Abdülhamit 120 adet saat inşa etti. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz Tophane Parkı'nın güzelliğine güzellik katan, son derece ihtişamlı bir görüntüye sahip olan saat kulesi. 1906 yılından bu yana buraya gelen misafirleri, turistleri selamlıyor. 6 kattan oluşuyor. Oldukça yüksek bir görüntüye sahip. Ve değerli izleyenler, saat kulesi olarak Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş. Ancak Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yangın gözetleme kulesi olarak hizmet vermiş. Neden mi? Çünkü burası oldukça yüksek bir noktada bulunuyor ve Tophane Parkı'na geldiğinizde panoramik açıdan mükemmel bir Bursa manzarası izleme imkanına sahipsiniz. Yani böyle 360 derece döndüğünüzde Bursa manzarası tüm güzelliğiyle gözlerinizin önüne geliyor. Evet, manzara gerçekten şahane. Burası hem gündüz çok güzel, hem akşam saatlerinde çok güzel. Ve değerli izleyenler, Bursa'nın kurtuluşunda Yunan işgalinde kullanılan orijinal toplar da burada Tophane Parkı'nda Saat Kulesi'nin hemen yanı başında sergileniyor. Yani burada turistler için fotoğraf almaya, video almaya o kadar güzel alanlar, o kadar güzel noktalar var ki. Efendim, Bursa'nın kurtuluşunda Yunan işgalinde kullanılan orijinal toplar, arkamızda Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilen tarihi Saat Kulesi, dört bir yanımızda mükemmel bir Bursa manzarası ve efendim karşımızda Türkiye'nin ilk teleferiği ve Uludağ var ve Tophane Parkı'nın dört bir yanında mükemmel bir Bursa manzarası var. Hemen karşımızda da Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesi var. Daha ne olsun, buram buram tarih kokan mükemmel bir park, dünyaca ünlü ve ziyaretçi akınına uğruyor ve Tophane Parkı gerçekten Bursa'ya geldiğinizde görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bursa her anlamda müthiş bir zenginliğe sahip.

0: Tophane Parkı'na geldiğinizde Osman Gazi Türbesi'nde saat başı gerçekleşen nöbet değişimini de izleyebilirsiniz.
1: Değerli izleyenler, programımız Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tophane Parkı'ndayız. Bursa, buraya gelen turistler, misafirler için tarihsel anlamda son derece zengin bir rota çiziyor. İşte o rotanın en önemli parçalarından biri şu anda bulunduğumuz Tophane Parkı. Bursa'ya geldiğinizde Tophane Parkı gezi rotanızda mutlaka olmalı. Neden mi? Çünkü burada mükemmel bir manzara var. Tarih var, aslında Bursa var, Bursa'nın geçmişi var, Osman Gazi'nin türbesi var ve hemen karşısında da Orhan Gazi'nin türbesi bulunuyor. Evet değerli izleyenler, şu anda nöbet değişimindeyiz. Yıllardır ama yıllardır Osman Gazi'nin türbesinin önünde alpler Osman Gazi'ye saygılarını ifade etmek için nöbet tutuyorlar. Ve alpler saat başı değişiyor ve buraya gelen turistler, misafirler sabah 9'dan akşam 17'ye kadar nöbet değişimini izleme imkanına sahip oluyorlar. İnanılmaz bir katılım var. Gerçekten buraya gelen turistler nöbet değişimini büyük bir ilgiyle izliyor. Bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Efendim biz de Tophane Parkı'nda Osman Gazi'nin türbesinin önündeki nöbet değişimini sizlere göstermek istedik. Eminim daha önce izleyenler var, gelenler var ama izleme imkanına sahip olmayanlar için gerçekten turistler tarafından büyük ilgi gören bu nöbet değişimini ekranlarınıza taşımak istedik. Efendim işte o dönemin askerleri, alpler, Osman Gazi'ye olan saygılarından burada sabahtan akşama kadar nöbet tutuyorlar.

0: ve saat başı alpler değişiyor. İçeride de Osman Gazi'nin sandukası bulunuyor. Çok sayıda ziyaretçisi var ve şu anda nöbet değişimi başladı. Değerli izleyenler, alpler buraya doğru ilerliyor. Evet, mükemmel görüntüler Bursa'da Kophane Parkı'nda. Evet, değerli izleyenler, şu anda Tophane Parkı'na nöbet değişimi başladı. Bakın, burada inanılmaz bir kalabalık var. Herkesin elinde telefonlar ve bu özel anı görüntülüyorlar. Şu anda nöbet değişimi başladı.
1: Atını kanat biner. Nerede zulmü uğrayan varsa yardıma gider. Zalimin önünde kat ayılmayan, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamaz Oğuzhan oğlundan. Günhan neslinden, Kayahan boyundan, Kaya Alpoğlu, Gündüz Alpoğlu, Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul Gazioğlu, Osman Gazi Han huzurunda. Al bayrakı, nöbet devral.
2: İşte gök çökmedikçe, halk da yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen ne diyorsun?
3: Üste gök çökmedikçe, alt dayar dalınmadıkça canımdan aziz bildiğim bu al bayrak sen nedir kardeşim?
4: Anadan, atandan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak kutlatım, gök gittim kızıl çöksün ki canım pahasına ben nedir kardeşim?
5: Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bir limal bayrak uzatıp gök girsin kızı çıksın ki canı pahasına ben nedir kardeşim?
1: Oğul deyince olduran göğüslerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla Allah'a, Kur'an'a, vatana, bayrağında olsun. Devletimiz suğura üflenerek daim olsun. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola.
5: Amin.
1: Alper.

Ve şimdi de fetihten fetheden lezzetlere uzanıyoruz. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'ndeyiz. Festival kortej yürüyüşüyle başlıyor.

0: Bursa Gastronomi Festivali, ülkemizin en kalabalık festivallerinden biri olarak zihinlere kazınıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tarih şehri, turizm şehri, tarım şehri, gastronomi şehri Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tüm enerjimizle programımıza başladık. Tophane Parkı'na gittik. Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Osmanlı'nın fetih dönemini anlattık. Fetihten fetheden lezzetlere uzandık. Evet değerli izleyenler, şu anda festival alanındayız. Merinos Park'tayız. Burası inanılmaz kalabalık. Bursa inanılmaz bir festival coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda misafir ağırlıyor Bursa. Ve değerli izleyenler, uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali fetheden lezzetlerle start aldı. Evet, kortej yürüyüşüyle festivalimiz başladı ve enerji, coşku had safhada. Her tarafta Bursa var, her tarafta Bursa'ya özgü yöresel lezzetler.

0: kültürler var, zanaatlar var, Bursa'nın sosyal yaşamı var, Bursa'nın geleneği, kültürü var. Peki şu anda neredeyiz? Aslında şu anda festival alanının en çok ilgi gören bölümlerinden birindeyiz. Fetheden Lezzetler Platosu'ndayız. Arkamızda bir otağı çadırı var, yanımızda alplerimiz var. Programımıza festival alanından buradan devam etmek istedik. Evet değerli izleyenler, festival boyunca buraya gelen katılımcılar, misafirler, mükemmel görüntülere ev sahipliği yapan Bursa'yı daha iyi anlama, algılama imkanına sahip oluyorlar. Ve mükemmel lezzetlerin tadına bakma imkanına sahip oluyorlar. Şimdi Bursa'ya özgü, Bursa mutfağına özgü yöresel lezzetleri standlarda bulabilirsiniz. Lezzetler gerçekten şahane. Bursa'nın döner kebabı, cantı, pideli kebabı, işte süt helvası, kestane şekeri, tahinli pidesi, hurma tatlısı ve daha neler neler. Bursa'ya özgü aradığınız her türlü lezzet en alasından burada var. Şu anda bulunduğumuz Fetheden Lezzetler Platosu'nda da buraya özgü geleneksel zanaatlar var. Aslında Osmanlı dönemi de canlandırılmış burada. Bursa'nın tarihine ışık tutan bir alan oluşturulmuş. Ve şunu da eklemek istiyorum. Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü. Evet, 700. yıl dönümü dolayısıyla burada böyle bir alan oluşturulmuş. Efendim, Tophane Parkı'nda da bahsettiğimiz gibi 6 Nisan 1326 tarihinde Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi Bursa'yı fethetti. İyi ki de fethetmiş. Yeşil Bursa gerçekten çok güzel. Tarımıyla, tarihiyle, gastronomisiyle, turizmiyle gerçekten Bursa ülkemizin vitrininde çok önemli bir renk, çok önemli bir değer. Burada ortam şahane, herkesin enerjisi tavan. Biz de efendim bu mükemmel festivalin bir parçası olduğumuz için ve burada bulunduğumuz için ve festivale dair detayları, güzellikleri sizlere aktarma imkanına sahip olduğumuz için çok ama çok mutluyuz. Efendim, ben öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Aylar öncesinden hazırlıklar başladı ama değmiş. Gerçekten çok yorulmuşlar ama değmiş. Ortaya mükemmel bir festival çıkmış. Gündüz etkinlikleriyle, akşam konserleriyle emeği geçen herkesi teker teker kutlamak istiyorum. Ve her zaman şunu söylüyorum. Festivaller maddi manevi gerçekten çok emek verilen organizasyonlar. Kolay ortaya çıkmıyor. Dev bir ekip var. Ama Bursa Büyükşehir gerçekten uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin hakkını vermiş. Efendim, biz de bu renkli festivali, bu büyük festivali adım adım takip edeceğiz ve Bursa'ya özgü mükemmel lezzetleri, renkli görüntüleri sizlerle buluşturacağız. Bu renkli çadırdan, bu mükemmel ortamdan festival alanına giriş yapmak istedik. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Şu anda Beyaz TV ekranları başında hepiniz çayınızı, kahvenizi aldınız. Eminim bizi izliyorsunuz. Daha neler var neler. O halde hep birlikte efendim festival alanını, Bursa'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Buyurun.
1: Fetheden Lezzetler platformu ziyaretçileri fethediyor.

Evet değerli izleyenler, şu anda festival alanındayız. Merinos Park'tayız. Burası yemyeşil. Aslında Bursa'nın bir diğer sloganı da Yeşil Bursa. Evet, yeşil alan bakımından Bursa inanılmaz bir zenginliğe sahip. Fetheden Lezzetler Platosu. Efendim burada Bursa'nın yöresel mutfağına dair her türlü lezzet var. Diğer tarafta da Bursa'nın ünlü esnaflarının mekanlarının açtığı standlar var. Kısacası her tarafta lezzet var. Bursa gastronomi şehri, tarih şehri, turizm şehri, inanç şehri, aynı zamanda tarım şehri ve tarımsal anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. Fetheden Lezzetler Platosu'nun girişinde zaten Bursa'nın tarımsal zenginliği gözler önüne serilmiş. Efendim şimdi emeği geçen herkesi gerçekten kutlamak istiyorum. Çok çalıştılar, çok yoruldular ama gerçekten sunumlar, dekorlar şahane olmuş. Bakın ilçe ilçe Bursa'nın neresinde ne yetişiyor, nesi ünlü, bunların hepsi burada verilmiş. Bakın taze taze toplanan sebzeler, meyveler, gemliğin zeytinyağı.

0: Etine ve çoğu ürünün, çoğu yöresel yemeğin ve ürünün coğrafi işaret belgesi var. Onlardan biri de Gemlik zeytine. Evet, Mudan yanında zeytine, siyah inciri çok ünlü. Orhan Gazi zeytin, Gemlik zeytin, evet o coğrafyada zeytin daha çok geçiyor. İznik'te zeytin, Müşküle üzümü, yaban mersini, evet Karaca beyin soğanı, Mustafa Kemal Paşa'nın domatesi, enginarı. Bakın her tarafında tarımsal anlamda ayrı bir zenginlik var ve çilek. Orhan elinde, Büyük Orhan'da, Harmancık'ta bol bol yetişiyor. Kelesin, kirazı, İnegöl'ün şeftalisi, kestanesi, yaban mersini. Evet, bakar mısınız, Bursa sadece tarih şehri değil, turizm şehri değil. Aynı zamanda tam bir tarım cenneti. Enginar yetişiyor Nülüfer'de bol bol. Ve burada bakın taze taze sunuma hazırlanmış. Evet değerli izleyenler, bakın sıradan Arnavut böreği, yumurta dolması, enteresan Tarık Göster, yumurta dolması, evet değişik. Tatar böreği, mişöriz, bu neli Tuana? Tavuk mu? Tavuk pilav, mişöriz, evet değişik. Boşnak böreği, girit ezmesi, çerkez tavuğu, dızmana. Evet yemekler şahane. Evet sepetçimiz var ve burada yöresel bebeklerimiz var. Şahane. Keles'in yöresel bebekleri. Keles bebekleri aile destek merkezinde üretilmiş. Hoş bulduk. Merhabalar. Nedir bebeklerimizin özelliği?
1: Bebeklerimizin özelliği en başta bunları kursiyerlerimiz üretiyor.
0: Ama çok güzel.
1: Kursiyerlerimize bağlı aile destek merkezimizde.
0: Evet.
1: Kursiyerlerimizin el emeğiyle üretiliyor.
0: Ve tamamen el emeği, göz nuru. Nedir bunlar? Plastik mi?
1: İçi plastik.
0: Tamam. Bu kıyafetler, şapkalar falan, bunların hepsi takılar falan, hepsi tek tek elde yapılıyor.
1: Aynen.
2: Festival alanında Bursa'ya yakışır mükemmel bir festival coşkusu var.
0: İzleyenler, uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali tüm coşkusuyla, tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. Gündüz etkinlikleri, akşam konserleriyle Bursa inanılmaz kalabalık ve her tarafta ayrı bir renk var, ayrı bir güzellik var, ayrı bir etkinlik var. Efendim sizleri cıvıl cıvıl çok güzel bir koroyla tanıştırmak istiyorum. Aslında eşine benzerine daha önce hiç rastlamadım. Türkiye'nin hiçbir yerinde gastro müzik korosu. Evet efendim, şahaneler gerçekten. Sizlerle tanıştırmak istedim, buluşturmak istedim. Yanımızda koromuzun şefi Aysel Gürer var.
3: Evet.
0: Aysel Hanımcığım, bu ne kadar neşeli bir koro.
3: Evet, koromuz çok neşeli.
0: Ne zaman kuruldu?
3: 5 yıl önce kurduk. Gastromüzik korosu olarak Türkiye'nin ilk ve tek korosu. Evet, patentini de aldık.
0: Ben görmedim.
3: Patentini de aldık çünkü. Evet. Şarkılarımızın tamamında gastronomi unsurları var. Bursa'nın yemeklerini tanıtıyoruz, Bursa kebabını tanıtıyoruz. Atıksız mutfağa değiniyoruz, israfsız hayata değiniyoruz. Toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bursa'nın bütün gastronomi festivallerinde sahne aldık. Bu yılda pazar günü saat 8'de yine seyircilerimizle buluşacağız.
0: Evet, şu anda festival alanındayız. Gerçekten efendim hem eğlenceli hem de faydalı bir koro. Bursa'nın, aynı zamanda Bursa'nın gastronomisinin tanıtımını yapıyorlar. Ben onlara bayıldım. Cıvıl cıvıllar alana geldiğimiz andan itibaren şarkılar söylüyorlar, oynuyorlar. Hadi o zaman
3: Bursa,
0: başlayalım.
3: Bursa yemeklerini söyleyelim.
0: Başlayalım.

0: Bursa'nın pideli köftesi çok ünlü.
1: Değerli izleyenler, Bursa çok güzel. Bursa'da olmak çok güzel. Festival şahane efendim. Festival coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Lezzetler şahane. Fetheden lezzetler gelen ziyaretçileri, misafirleri, turistleri gerçekten fethediyor. Efendim festival kapsamında Bursa'ya özgü bütün lezzetler standlarda sergileniyor. Bursa'nın en ünlü mekanları, en başarılı mekanları burada stand açtılar. Hem Bursa'nın tanıtımını yapıyorlar hem de Bursa'nın gastronomisinin yöresel lezzetlerinin tadına bakıyorlar. Evet değerli izleyenler, yanımızda çok değerli Mahir Usta'mız var. Aynı zamanda çok değerli dostumuz ve pideli köftenin gerçekten Bursa'da en başarılı isimlerin biri. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederiz. Evet.
1: Ortam nasıl? Katılım nasıl? Memnun musunuz?
2: Vallahi çok güzel ya. İnsanlar
1: cıvıl cıvıl değil mi?
2: Kapalı yerlerden sıkılmışlar. Harika. Evet. Herkes burada. Herkes mutlu. Biz de mutluyuz.
1: Evet efendim. Mahir ustamız yılların ustası. Kayhan Çarşısı'nda lezzet dağıtır. Yani geleneksel Kayhan Çarşısı'na gittiğinizde Mahir ustamın mekanında onu görebilirsiniz. Ellerinden lezzet damlıyor. Şimdi coğrafi işaret almış. Bu Bursa'nın pideli köftesinin lezzet sırrı nedir ustam?
2: Bursa'ya ait yani has bir ürün. Bursa'nın
1: evet, şöyle
2: kültürü.
1: Gösterelim. Efendim,
2: Bursa'nın
1: bakın.
2: Kültürü.
1: Evet.
2: Bursalılar İskender mi pideli köfte diye sorsanız mutlaka pideli köfte der diye
1: neden
2: diyorum. Ya neden? Şimdi pideli köfte yemek çok kolay. Bir de biraz daha İskender'e göre, yani Bursa kebabına göre fiyatı da uygun.
1: Daha böyle lokmalık.
2: Daha lokmalık.
1: Evet.
2: Ya Bursalılar pideli köfteyi seviyorlar, benimsediler. Onun için pideli köfte Bursa'da olmazsa olmaz diye düşünüyorum.
1: Efendim, Mahir ustamız pideli köfteyle anılıyor ama aynı zamanda Bursa'nın ünlü yine coğrafi işaret almış döner kebabında efsane yapıyor. Evet, şimdi bu köftenin içinde ne var?
2: Valla birinci sevgi var.
1: Evet, o var. O,
2: o
1: olacak
2: var, evet,
1: zaten.
2: Birinci
1: evet.
2: sevgi var. İkincisi %70 dana, %30 da kuzu.
1: Tamam. Peki soğan var mı?
2: Evet,
1: baharat var mı?
2: Soğanın suyunu koyuyoruz. Baharat yok denecek kadar az.
1: Tamam.
2: Etin kendi az tadı ortaya çıkması
1: evet.
2: lazım.
1: Yani ekmek falan yok.
2: Olur. Ekmek var.
1: Ekmek
2: Ekmeksiz
1: var.
2: Köfte olmaz.
1: Ekmek var, soğanın
2: Ekmeksiz.
1: Suyu var. Çok
2: evet.
1: az baharat var. Ustamın
2: evet.
1: sevgisi var. El lezzeti var. Efendim işte ızgarada pideli köftemizin minik minik lezzeti dillere değsen o köfteleri bir güzel kızarıyor. Sonra sunum tabağında bu şekilde lezzetine lezzet katılıyor. Üzerine tereyağını ilave ettik.
2: Evet.
1: Yoğurdumuzla, özel yoğurdumuzla,
2: evet.
1: domatesimizle, biberimizle servis ediliyor. Değerli izleyenler, Bursa'ya gelenler pideli köfte mutlaka yerler. Döner kebap mutlaka yerler. Cantık mutlaka yerler. Tabii kestane şekeri falan işte süt helvası bunlar da mutlaka tadılmalı.
2: Bursalılar ve şanslı yani, şimdi ben öyle düşünüyorum. Çünkü Bursa'da gerçekten yiyecek bayağı kendini kabul ettirmiş gastronomik ürünü var. Kestane şekeri, kestane, şeftali, tahanlı pide, simit, cantık, cevizli lokum falan.
1: Evet.
2: Yani biz bu konuda biraz şanslıyız. Onun için Bursalılar biraz daha sevecenler galiba, öyle diye düşünüyorum.
1: Şimdi Bursa halkı gerçekten sevecen. Ustamın dediği gibi misafirperver, yedirmeyi içirmeyi seviyorlar. Ve değerli izleyenler, gastronomi anlamında gerçekten ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri. Ve pideli köfte mutlaka tatmalısınız. Sessiz olun buraya geldiğinizde. Ustamın ellerinden mutlaka tadın. Ve üzerine mutlaka süt helvası yiyin. Ustamın
2: evet,
1: mekanında
2: evet,
1: süt helvası
2: evet,
1: da var.
2: Süt helvası da var.
1: Tamam.
2: Yani süt helvası olmayan bu işi yapıp yani lokanta veya yemek satan restoranlarda mutlaka süt helvası vardır. Bursa'da vardır diye.
1: Yani şimdi Mahir Ustam, yöresel lezzetler önemli. Şimdi Bursa'ya gelen ne yiyecek? Pideli köfte yiyecek, cantık yiyecek, döner kebap yiyecek, kesane şeker olacak ve süt helvası. Yemeğin üzerine ne yerse yesin mutlaka süt helvası yiyecek.
2: Ya süt helvası zaten Bursa'nın olmazsa olmazı ya. Yemeklerde, cemiyetlerden
1: evet.
2: sonunda finalde mutlaka, yani bir lokantaya gidip ben düğün yapacağım, yemek vereceğim, yemekli bir düğün yapacağım diye sorduğunuzda sonunda finali mutlaka süt helvasına bağlarlar yani. Süt helvası da
1: valla kesinlikle bağlanmalı. Yanında da şöyle taze demlenmiş çay. Ustam bu efsane pideli köfte için dışarıdan başka şehirlerden gelenler var mı? Müdavimin
2: olmaz mı?
1: Bağımlım var mı?
2: Şimdi birinci sırada sizsiniz yani.
1: Kesinlikle ben bayılıyorum.
2: Kutuya geldiğinde bir zalın ziyaret etmeden geçmiyorsunuz. Yani tabii bu sosyal medya var biliyorsunuz. Yani sosyal medya bayağı bu konuda
1: Çevir ustam, yanlasan yetişmiyor.
2: Yetişmiyor evet.
1: Festival alanında yetişmiyor pideli köfte. Evet.
2: Şimdi yani sosyal medya aracılığıyla bu ciddi bir şekilde ivme kazandı bu işler.
1: Evet.
2: Biz bir de Türk toplumu olarak yemeği içmeyi seven
1: yemeği
2: bir toplumuz.
1: Yemeği seviyoruz kesin.
2: Yani iyi yemeği yemek nerede yenir?
1: Eti seviyoruz evet.
2: Pizzanda olsa gideriz diye atasözlerimiz, deyimlerimiz var bizim de diyorsun. İyi bir yemek için Fizan'a gidilir.

0: Festival o kadar başarılı ki ziyaretçilerin keyifli olduğu yüzlerinden okunuyor.
1: Cennet mekanı olsun yavrum seni bana dost eden, gülüm seni bana.
0: Bursa'nın yöresel lezzeti hurma tatlısı da tadılması gereken lezzetler arasında.
2: Değerli izleyenler, Bursa'da gastronomi festivalinde lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Efendim şimdi Bursa deyince, tatlı deyince hepinizin aklına eminim süt helvası geliyor, kestane şekeri geliyor. Ama Bursa'nın yöresel bir tatlısı daha var. Hem de coğrafi işaret almış hurma tatlısı. Geçmişten günümüze uzanan yöresel bir tatlı. Peki bu efsane tatlıları kim yapıyor? Kadın girişimcimiz Yadigar Hanım yapıyor. Onun standındayız. Yadigar Hanım merhabalar, hayırlı olsun festivalimiz.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Hurma tatlısı kaç yıllık bir tatlı?
3: 1968 yılından beri sokak lezzetiyle başlıyor aslında, seyyar araçlarla.
2: Evet.
3: Daha sonra Bursa'da yerel marketlerde her yerde varız.
2: Evet.
3: Bursa'da meşhur hurma tatlısı olarak geçiyor.
2: İçinde ne var?
3: Hamur var, özel sır reçetesi var.
2: Evet.
3: Sadece biz yapıyoruz.
2: Hurma var tabii.
3: Daha sonra özelliği şudur, Hindistan ceviziyle yenir.
2: Of of of.
3: Şerbeti de Hindistan cevizi yapışsın diye.
2: Hem göze hem damağa hurma evet. Tatlısı yöresel, bakar mısınız?
3: Şöyle
2: yani ben aslında konuşurken çok yemek yemek istemiyorum ama bu tatlının da şöyle bir tadına sizler için bakmak istiyorum. Değerli izleyenler. Çok iyi ya. Neye benziyor? Revani gibi değil mi?
3: Evet, ona benziyor.
2: Revani gibi çok hafif. Valla ben çok beğendim. Ellerinize emeğinize sağlık.
3: Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
2: Bizi izleyen herkese buradan tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
3: Hoşçakalın.
2: Ve efendim Bursa'ya özgü yöresel lezzetleri ve festival alanına, aynı zamanda Bursa'yı keşfetmeye devam edelim. Buyurun. Çok beğendim.
3: Valla ay teşekkürler.
0: Kestane şekeriyle ünlü Bursa'da kestaneli yemekler büyük ilgi görüyor.
2: Değerli izleyenler, uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında şu anda festivale ev sahipliği yapan Merinos Park'ın her tarafında lezzet var. Her tarafında Bursa var, Bursa'ya özgü yöresel ürünler var, yöresel lezzetler var. Lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. İyi ki buradayız efendim. Bursa mutfağı inanılmaz zengin, inanılmaz lezzetli bir mutfak. Ve Bursa ile anılan sembol lezzetler var. Şimdi efendim, kestane şekeri, coğrafi işaret belgesi var. Kestanenin coğrafi işaret belgesi var. Ve Bursa'nın kestanesi birçok yemekte kullanılıyor. Yani kestane şekerini hepimiz çok seviyoruz ama bakın yanımızda kim var? Bülent şefimiz var. Bülent şefimiz neler yapmış, neler Bursa'nın kestanesini kullanarak. Şefim kokular efsane, yani gel beni ye diyor. Şöyle kokuları takip ettik ve soluğu burada aldık. Bu nedir şefim?
4: Öncelikle,
2: hayırlı olsun festival.
4: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
4: Ketenen lezzetlerle ne dedik? Bursa sulusu ama dedik ki Bursa suyundan.
2: Evet.
4: O da bizim özelliğimiz olsun.
2: Evet çok, şimdi kestane var başka.
4: Dırtmadan ne var? Badem var. O da Bursa'dan. Cevizlerimiz, meyve tabii ki var.
2: Tamam.
4: Meyve içinde beraber etle beraber kavrulduktan sonra kestane, badem ve cevizle buluşturup fırın, bu tamamen fırın yemeğidir.
2: Evet.
4: Geri kalan vakti fırında geçiriyor.
2: Evet, Bülent Şef'in festivali aynı zamanda Bursa'nın gastronomisinin ve yöresel lezzetlerinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Efendim biz de bir nebze tanıtıma katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu nedir? Şefim şöyle bir karıştır.
4: Şöyle bir şunu da bir bırkalayayım diye.
2: Vallahi görüntüle şöyle bir...

0: Başka ne var içinde?
1: Kestane
0: var mı?
1: Soğan, bunda kestane yok.
0: Onda var zaten, bol bol.
1: Yan yana yaptığımız için ayrı ayrı lezzetleri yakalıyoruz.
0: Evet doğru, ikisinde de kestane olursa abartılı. Ama efendim o et yemeğinin yanında işte böyle.
1: Sizin için şuraya bir kestane koyalım.
0: Ne yapıyorsun şefim?
1: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Etimizi yedik, pilavımızı yedik, karnımızı doyurduk. Canımız ne istedi? Tatlı istedi. Ustam tatlıda ne var?
1: Tatlıda bu da.
0: Tabii ki.
1: Sütlü. Süt elvamız.
0: Bursa'nın ünlü süt elması.
1: 500 yıllık.
0: 500 yıl var mı?
1: 500 yıldan beri. Abi tabii ki yeni nesile ayak uyduruyoruz. Önceden bu helva alttan yanardı.
0: Evet şimdi?
1: Şimdi fırınlarda yanıyor, üstten yanıyor.
0: Fırınlarda yanıyor.
1: Fırınlarda yanıyor.
0: Seviliyor, çok seviliyor.
1: Çok seviliyor.
0: Coğrafi işareti var. İçinde ne var?
1: İçinde bunun süt, tereyağı, şeker,
0: süt,
1: un.
0: Tereyağı, şeker, un.
1: Yumurta kesinlikle kullanmıyoruz.
0: Kesinlikle yok.
1: Tamam. Yani yumurtaya alerji olanlar... Yani düşünmesin, yumurtalı bir tatlı değil bu.
0: Evet.
1: Bak, yumurtalı kaymaçınamız var bizim göçmenlerin meşhur tatlısı.
0: Evet bakın efendim,
1: evet,
0: Bursa deyince.
1: Bir ceviz gelir mi oradan?
0: Bursa deyince, tatlı deyince süt helvası. Süt. Mutlaka tadılmalı. Bu ne şefim?
1: Bu da ceviz.
0: Ceviz.
1: Kaymaklanmış cevizle beraber bütünleştiriyoruz.
0: Evet, ustamız da cevizimizi ilave etti. Bakın süt helvasına.
1: Titremezse bizden değildir diyoruz.
0: Öyle mi? Ne
1: evet.
0: diyoruz?
1: Titremezse bizden değildir
0: titriyor,
1: diyoruz.
0: Titriyor şefim, vallahi titriyor. Bakın Bursa'nın süt helvası. Evet. Şimdi Bülent şefim, ben böyle her standta yemek yersem buradan kilo alırım, öyle ayrılırım.
1: Ucundan biraz tatlı.
0: Ama şimdi can dayanmasa be, her şey çok lezzetli, ama biz şöyle yapalım bunu, kameramanlarla birlikte yiyelim.
1: Ya, beraber paylaşalım.
0: Çok bana, çünkü o kadar çok yedik aman efendim, böyle döner kebaplar, pidirli kebaplar işte... Cam tıklar.
1: Dikkat et, sıcaktır.
0: Kaynıyor mu alttan bu?
1: Yok, bu benbari dediğimiz.
0: Bayağı
1: normalde
0: sıcak.
1: Normalde süt elvası sıcak yenir. Ilık da yenebilir ama soğuğa gelmez.
0: Yalnız sıcak sıcak yediğinizde böyle damağınıza, ağzınıza yapışabilir. Çok dikkatli olup böyle hafif soğutun ya da böyle çok böyle küçük küçük alın. Yiyin ama şahane.

0: Evet değerli izleyenler, sizler için festival alanına standları gezmeye devam ediyoruz ve gezdikçe inanın Bursa mutfağının zenginliğine, lezzetine hayran kalıyoruz. Her tarafta lezzet var, her tarafta Bursa var ve festival alanında gerçekten tarih var, eğlence var, kültür sanat var ve lezzet var. Burası buram buram gastronomi kokuyor ve Bursa mutfağına özgü çok sayıda yöresel lezzetin ve yöresel yemeğin coğrafi işaret belgesi var. İşte onlardan biri de tahinli pide. Efendim tahinli pide olmadan tabii ki Bursa mutfağına özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı tam olmaz. Yanımızda çok genç bir ustamız var. Enes'le birlikteyiz. Efendim çok eski bir firma. Babası Gürsel Bey'den devraldığı bayrağı hala devam ettiriyor. Kaç yıllık bir firma?
1: 1979 dedem Sabri Kavan tarafından kuruluyor.
0: Evet, hayatta mı dedemiz?
1: Üçüncü kuşam yok değil.
0: Allah rahmet eylesin. Efendim Enes ustamız üçüncü kuşak bu işi yapıyor. Ve burada sadece tahinli pide yok. Şimdi burnumuza mis gibi kokular geldi. Ve Enes'le röportaj yapmak istedik. Şimdi benim en sevdiğim şeyler böyle hamur işleri, börekler. Gerçi çok yemiyorum ama. Şimdi Enes'ciğim, tahinli pide kaç yıllık bir lezzet?
1: Tahinli pide aslında Osmanlı saray mutfağının tatlısı.
0: Bir dakika, tahinli pide değil, tahanlı pide. Evet. Yöresel şivede tahanlı pide
1: kesinlikle.
0: Değil mi? Nasıl söylüyorsunuz?
1: Bursalılar tahanlı pide der.
0: Nasıl söylüyorsun böyle? Rahat rahat şöyle.
1: Tahanlı pide.
0: Tahanlı pide.
1: Hatta
0: tamam.
1: Çok eskiler, yaşlar sadece heyi de kullanır. Tahanlı pide derler.
0: Tahanlı pide.
1: Aynen,
0: tahanlı
1: biraz
0: pide.
1: Sert söylerler.
0: Evet efendim, işte Bursa'nın coğrafi işareti almış tahanlı pidesi. Bu evet. Ne?
1: O da mini.
0: O da mini. Yani,
1: tahanlı pide böyle normal sadece yenmez.
0: Nasıl yenir?
1: Sıcak kazan Bursa simidini böyle böleriz.
0: Evet.
1: Böldükten sonra...
0: Tahanlı pide yemenin bir özelliği var. Enes ne yaptın?
1: Şöyle.
0: Böyle mi yiyeceğiz?
1: Evet.
0: Çok oldu. Ben kilo alacağım. Her standta bana yemek yediriyorlar. Olmaz hanımlar. Ne yapayım, yesem bir türlü, yemesem bir türlü. Tadına baksam bir türlü, bakmasam bir türlü. Enes bunun yanında çay olacak.
1: Kesinlikle.
0: Çay olacak. Yani Bursa bu işi biliyor. Bu işi

0: Hakikaten çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Simit zaten çok lezzetli. Tahanlı pidenin harcı çok lezzetli. Şahane olmuş. Bu nedir?
1: Bunun tarihi çok farklı. Bu Mübadele Mutfağı'nın Bursa'ya kazandırmış olduğu bir lezzet. Cevizli lokum. Bursa'da köylüler
0: tamam.
1: yapar.
0: Tamam.
1: Yoklukta ekmek yaparken erzak kutusuna ne varsa içine katmışlar. O da şimdi göreceğiz biraz sonra. Aslında bir ekmek türüdür.
0: Evet.
1: Cevizli lokum, cevizli ekmek derler.
0: İçinde ne var? Ceviz mi var?
1: Evet. Ceviz, tarçın. Şöyle.
0: Ben bu lezzetlere ölürüm. Evet. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi fırından çıktı sıcak sıcak. Yalnız şu simitle kanlı pideyi yeme işi çok iyi fikir. Abi yani bunu kim bulduysa tebrik etmek istiyorum. Battı balık ben yan gider ama gidince yemem.
1: Mesela
0: hanımlar
1: Bursa...
0: ne yapayım? Çok lezzetli. Merhaba. Burada da sevenlerimizle, izleyenlerimizle bol bol buluşuyoruz. Onlar da Belma Hanım ye, ye diyor. Zaten bana en çok sorulan böyle bu kadar yemeğin içinde nasıl zayıf kalıyorsun? Ya anlayın ne kadar zor bir iş yaptığımı.
1: Kamera arkasını görseler nasıl kaldığınızı görür.
0: Çok yemiyorum gerçi ya. Ama yani can dayanmaz.
1: Bir de mesela bunun çok güzel bir özelliği var. Balkan mutfağı sonuçta bir
0: evet.
1: Bursa. Lütenisa içine sürüyorlar.
0: Hı hı.
1: Yanında çay ve peynir.
0: Of başka
1: Mihaliç
0: hiçbir şeye
1: peyniri.
0: Gerek yok.
1: Çok güzel oldu.
0: Bunlar ne?
1: Bunlar da bizim Bursa'mızın yine Balkan mutfağının esintisinden böreğimiz.
0: Tamam.
1: Kol böreğimiz. Bu da kruvasanımız ama Fransız usulü değil.
0: Tamam.
1: Bursa damak
0: ne
1: zevkine.
0: Ne usulü? Bursa usulü.
1: Biraz daha poğaça ve milföy tarzında.
0: Tamam. İçinde
1: bizim
0: ne
1: damak zevkimize. O çikolatalı.
0: Çikolatalı.
1: Evet.

0: Sizleri şimdi de rengarenk, cıvıl cıvıl bir standa getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, festival kapsamında açılan standlar cıvıl cıvıl, rengarenk ve her tarafta lezzet var ve mükemmel görüntüler var. Değerli izleyenler, şu anda sizi festival alanında şahane bir standa getirdik. Vallahi gelir gelmez hemen fotoğraf aldık, video aldık. Yani dedim ki bir masalın içinde miyim, çizgi filmin içinde miyim, minik minik turuncu turuncu sevimli kabaklar. Ben buraya bayıldım, ben burada mutlaka çekim yapmalıyım dedim. Yanımda Emir Bey var efendim, bal tabağında süt helvası. Şimdi Bursa'nın süt helvasının coğrafi işareti var, çok seviliyor buranın sembol tatlısı. Ama Emir Beyler ne yapmış, böyle minik minik turuncu bal kabaklarının içine o süt helvasını doldurmuş. Ortaya hem mükemmel bir lezzet çıkmış hem de mükemmel görüntüler çıkmış. Emir Bey merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben bayıldım buraya.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Yani kaç tane şu anda bal kabağında süt helvası var burada. O kadar güzel ki bakın, minik minik. Bunlar nerede?
2: Konya'da sözleşmeli tarım yapıyoruz.
1: Evet.
2: Yılda 100 binden fazla adet bal kabağında süt helvası pişiriyoruz.
1: Bunlar büyümüyor mu?
2: Büyüyor serbest bırakırsanız, fakat
1: siz bırakmıyorsunuz anladığım
2: çiftçiler
1: kadarıyla.
2: Çiftçiler işte bunu çeşitli yollarla strese sokup erken yaşlanmasını sağlıyorlar. Evet. Ve bu şekilde minik halde olgunlaşmasını sağlıyorlar.
1: Ama çok güzel, ben bayıldım bunlara. Peki bal kabağının içine süt helvasını monte etmek, süt helvasıyla buluşturmak aklınıza nereden geldi? İlk defa ne zaman yaptınız?
2: 10 yıl önceydi. Aslında şöyle, biz tipik bir esnaf lokantasıyız. Tatlıcı değiliz.
1: Sanayide.
2: Küçük sanayide. Bursa'daki esnaf lokantaları 150 yıldır yaklaşık her öğlen bu süt helvasını tezgahına koyarak süt helvasının unutulmasına engel olmuş, varlığını korumuş.
1: Evet.
2: Biz de süt helvasının bu yüzyıldaki temsilcilerinden birisiyiz aslında. Mahmut Nedim Bintosun isimli genç Osmanlı subayının bir tarif defteri var, Aşçıbaşı isimli. O tarif defterinde bütünce bir bal tabağını oyarak içinde salma usulü pilav pişirdiğinden, kuzu pişirdiğinden, onu bir güveç gibi kullanıp yahni pişirdiğinden bahsediyordu.
1: Ha.
2: Biz de tezgahımıza bal tabağını oyup onu güveç tencere gibi kullanıyorduk zaten.
1: Siz de dediniz ki biz de bal tabağının içerisinde neden süt helvası yap? Peki bir şey soracağım.
2: Minik hali sağa sola oldu.
1: Süt helvasını yapıp bal tabağının içine mi koyuyorsunuz?
2: Tabii.
1: Yoksa süt helvası bal tabağının içinde pişiyor?
2: Hayır, şöyle, süt helvasını aslında diğer helvalardan ayıran en belirgin özelliği tencerede değil fırında son bulmasıdır.
1: Evet.
2: Tencerede kavrulur, bir tepsiye dökülür, fırında üzeri yakılır. Biz tencerede kavuruyoruz, helvanın içine kabağın oyduğumuz kısımlarından tatlı edip onu harmanlıyoruz tencerede. Sonra o tenceredeki helvayı tepsiye değil, oyduğumuz kabakların içerisine döküyoruz ve fırında üzerini yakıyoruz. Kabakları oyduktan sonra pekmezle ovup öncesinde pişiriyoruz boş şekilde. Sonra helvayı döküp tekrar fırınlıyor.
1: Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. O reklamın

0: Ardından tekrar güzel ilimiz Bursa'dayız.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu...
5: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydim?
3: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
6: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
5: Millet ister.
4: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
4: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
7: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
5: modem öyle bizi bekler.
4: Modem öyle.
3: Hadi o zaman hadi modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Dileklerini alayım.
4: Üç dilek hakkın var.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
7: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
5: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
6: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
9: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
11: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
12: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
5: Daha yeni almadık mı?
4: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
5: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hayatım bizlik bir durum yok ki.
6: Yok ki, yok ki.
5: Yoksa? Var mı?
6: Baba oluyor!
7: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
19: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
20: Bu makarna aşmış.
21: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
22: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
23: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
24: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
23: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
25: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
26: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
27: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Bursa'da kaldığı yerden devam ediyor.
28: Efendim, müsaadenizle. Üzerine tarçınla, cevizle, şahane olmuş. Ve şimdi şöyle mi yapıyoruz? Süt helvasıyla birlikte bal kabağının,
29: evet,
28: kenarında
29: tabağından
28: böyle
29: da alabilirsiniz tabii.
28: Alıyoruz. Bakın, kenarda bal kabağı var. İçi oyulmuş ama hala bal kabağı mevcut. Ve süt helvasıyla buluşturuyoruz. Üzerinde tarçın var, ceviz var. Efendim, işte Bursa boşuna gastronomi şehri olmamış. Fetheden lezzetler, gerçekten lezzetler gelenleri, katılımcıları fethetti. Bizi fethetti. Fethedilmemek mümkün değil.
30: Bursa'nın döner kebabına ilgi çok fazla.

Değerli izleyenler, Bursa'da programımız festival alanında lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Bursa mutfağı bu kadar zengin, bu kadar lezzetli olunca biz de tanıta bitiremiyoruz. Döner, kebap sevmeyen var mı? Ben bayılırım. Efendim, Bursa'ya gelenler adettendir. Döner, kebap yemeden asla ve asla buradan ayrılmazlar. Bursa ile anılan sembolleşmiş bir lezzet. Coğrafi işaret belgesi var. Efendim,

0: Türkiye'nin her tarafında ustalarımız çok güzel döner kebap yapıyorlar ama tabii döner kebap Bursa'ya tescillenmiş ve Bursa'nın döner kebabı inanılmaz ünlenmiş. Ve değerli izleyenler, Bursa'ya geldiğinizde tatmanız gereken lezzetlerden biri de döner kebap. Evet efendim, şu anda tam da o noktadayız. Bahadır Bey merhabalar, festivalimiz merhaba. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Amin inşallah.
0: Nasıl geçiyor?
1: Öncelikle Bursa'mıza hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Festival bugün başladı. Oldukça katılım güzel önceki döneme göre.
2: Çok kalabalık.
1: Yerel ürünlere Bursa dışından gelenler, Bursalı misafirler talep ediyor. Biz de burada Bursa döner kebabıyla Bursa'nın yöresel ürünüyle hizmet veriyoruz aynı zamanda.
0: Şimdi efendim döner kebap, fideli köfte, cantık, işte kestane şekeri, süt helvası, bunlar artık sembolleşmiş lezzetler. Ve festival alanında da Bursa mutfağına özgü coğrafi işaret almış, bu sembol haline gelmiş olan lezzetleri bol bol görüyoruz. Katılımcılar bol bol alışveriş yapıyorlar. Bol bol afiyetle yiyorlar ve herkes çok mutlu. Evet, şimdi hazırlayalım bir döner kebap.
1: Bursa döner kebabının olmazsa olmazsı altında tırnaklı pidesi mevcut.
0: Şimdi tırnak pidesi, döner kebaba özgü özel bir pide.
1: Evet, tamam. Özel pidenin üzerine az bir şey böyle domates sosumuzu geziyoruz. Üzerine etleri dizdiğimizde bu sosun buharı eti soğutmasın, sıcak tutsun düşüncesiyle. Aynı zamanda da pidelerimizi birazcık daha yumuşatmış oluyoruz. Pide gevrek olması gerekiyor. Bursa kebabının olmazsa olmazı.
0: Ne var sosta?
1: Domates ve salça ile birlikte harmanlıyoruz, o şekilde hazır ediyoruz.
0: Evet, şimdi
1: üzerine etlerimizi bu şekilde diziyoruz. Kebabı soğutmamak için, tabağa da sıcaklık vermesi için ızgaranın üstünde tutuyoruz.
0: Yani
1: şu boşlukları da doldurmuş oluyoruz.
0: Bahadır Bey, porsiyonumuz çok fazla ve evet, etlerimiz ince ince.
1: Evet.
0: İnce ince.
1: Tereyağı hazır edelim. Yoğurdumuzu kenarına koyuyoruz.
0: Değerli izleyenler, o kadar lezzetli ki
1: nazara geldi.
0: Nazar değdi gerçekten. Bursa'nın döner kebabı, canı isteyen var. Şimdi istememek mümkün değil.
1: Doğru. Nazara geldi.
0: Bursa'nın döner kebabı, hakkınızı helal edin. Ama efendim bizim işimiz bu, yöresel tatları, yöresel yemekleri sizlere tanıtmak.
1: Şimdi üzerine az bir şey sosu gezeceğiz. Şöyle, tereyağımız da hazırsa.
0: Bitmiyordu, aşamalar bitmiyordu.
1: Bursa şimdi kebabının olmazsa olmazı halis mulis.
0: Bir dakika, o tereyağı böyle coz diye o döner kebapla buluşuyor. Bakın, duyuyoruz şu anda sesi. Köpük köpük tereyağı. Efendim, döner kebap yemeden Bursa'dan ayrılırsanız Bursa'ya geldim falan demeyin.
1: Evet.
0: Efendim, gastro müzik korosu. Onlar da buradalar.
1: Söz
0: çok
1: onlarda.
0: Seviyoruz onları, böyle cıvıl cıvıllar. Onlarla çekim yaptık bol bol. Ne dinliyoruz?
3: Bursa kebabı.
0: Bursa kebabı. Tabii Bursa kebabı yapmışız. Evet, ne dinleyeceğiz? Sonra. Hanımlar buyurun. Yanaşın Bahadır Bey, evet, hep birlikte. Tamam. Hadi.

0: Evet değerli izleyenler, festival alanında keyifler yerinde, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, herkes burada. Burada böyle çok güzel, cıvıl cıvıl, çok yakışıklı, genç mi genç arkadaşlarımız var. Benim çok değerli arkadaşım, dostum Ebru'nun oğlu Oğuz Efe. Oğuz Efe merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok mu iyisin Oğuz Efe?
1: Baya çok müthişim iyiyim.
0: Çok müthişim iyiyim. Çok çok iyi. Çok müthişim iyiyim ne Oğuz Efe?
1: Müthişim baya.
0: Yani?
1: Çığırını açmış.
0: Açtı artık. Ya anlıyorsunuz siz ne demek istediğini. Şimdiki çocuklar, gençler gerçekten o kadar özgüvenli ki, özgüven tavan ve hepsi cıvıl cıvıl, o kadar tatlılar ki onlarla şöyle bir sohbet etmek istedim. Oğuz Efe, beğendin mi festivale?
1: Çok beğendim. Buna bir yıl önce de gitmiştik. Evet. Onda da gelmiştim, bayağı gezdik böyle.
0: Evet.
1: Yine daha fazla bir ortam var orada.
0: Evet.
1: Bir yıl önce azıcık daha şeydi ama bu sefer daha çok...
0: Daha mı kalabalık?
1: Çok firma olduğu için daha kalabalık. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Toz bende, acele etme.

0: Değerli izleyenler, Bursa, Bursa, Bursa. Her tarafta Bursa var. Bursa'ya özgü yöresel lezzetler var ve Bursa'ya özgü zanaatlar var. Aslında fetheden lezzetler, fetheden zanaatlar diyebiliriz. Çünkü efendim İznik'in çinileri, Bursa'nın bıçağı, bunlar geleneksel zanaatlarımız. Ve gerçekten gurur duyuyoruz bu anlamda Bursa'yla. Bursa'nın bıçağının coğrafi işaret belgesi var. İki değerli ustayla, baba oğulla birlikteyiz. Hikmet ustamız, İsmet ustamız. İsmet ustamız babasından bayrağı devralmış ve Bursa'nın bu şarkılarını yapıyor. Ustam merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
0: Festival nasıl?
1: Çok güzel.
0: Memnunsunuz?
1: Çok memnunum.
0: İlgi var mı?
1: Çok ilgimiz, ilgi var.
0: Yani Bursa'nın bıçağına ilgi olmaması mümkün değil. Merhabalar, hayırlı olsun festival.
2: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi Bursa'nın bıçağı coğrafi işaret almıştır. Özelliği nedir?
2: Bursa bıçağı diğer bıçaklardan ayıran 3V dediğimiz bir keskinlik ağzının oluşturması. Yani bıçak sırtından ağız kesimine gelene kadar 3 tane V hareketini birlikte kapsar. Bu en uç kısmındaki son V'de en keskin olduğu yerdir. Üretim tarafından Bursa bıçağını ayıran şey ise bu yöreye ait ürünler kullanıyor. Örneğin bıçağın ısıl işlemi soğuturken zeytinyağında soğutuyoruz. Evet. Örneğin bıçağın sapı yapılırken Türk ürünü olan, Bursa'da en çok bulunan zeytin ağacı ve ceviz ağacı kullanıyoruz.

0: Değerli izleyenler, festival alanında inanılmaz bir kalabalık var ve standların önünde uzayıp giden lezzet kuyrukları var ve herkesin keyfi yerinde. Gerçekten midesine düşkün olanlar, lezzete düşkün olanlar burada. Evet, merhabalar.
1: Merhaba.
0: İsim nedir?
1: Aliye.
0: Aliye Hanım, nereden geldin?
1: Mustafa Kemal Paşa'dan geldim.
0: Bursa'nın ilçesi.
1: Evet.
0: Festival nasıl?
1: Çok güzel.
0: Bu kim?
1: Torunum.
0: Maşallah, çok güzel. Bakar mısınız güzelliğe? Beğendin mi festivale?
1: Tabii ki, her zaman. Ben zaten burada oturuyordum. Bursa'da otururum.
0: Ne yaptın? Için. Ne yedin, ne içtin?
1: Şimdi yemeğe geldik.
0: Ne yiyeceksin? Şimdi yemeğe geldin, bana rastladın.
1: Evet.
0: Ne yiyeceksin?
1: Döner yiyeceğiz.
0: Döner yiyeceksin.
1: Evet.
0: Peki, şimdi sen Bursa Kemal Paşalısın.
1: Evet.
0: Burada yaşıyorsun yılları.
1: Evet.
0: En sevdiğin döner kebap mı, pideli köfte mi, cantık mı?
1: Vallahi hepsini seviyorum,
0: hepsi
1: ben çok.
0: Hepsi kapışır mı? Hepsi
1: evet,
0: kapışır
1: aynen.
0: mı?
1: Aynen. Hepsi birbirinden yarışır hepsi, benim için yani.
0: Hepsi Bursa'nın ben, olmazsa olmaz.
1: Aynen, aynen.
0: Çok kalabalık ayol, nasıl çok, yürüdün?
1: Çok. Çok çok çok.
0: Şimdi ne yiyeceksin? Döner kebap yiyeceksin.
1: Aynen.
0: Ama sıra var.
1: Valla bekleyeceğiz. Biraz geç oldu.
0: Beklenir valla. Bursa'nın döner kebabı için beklenir. Kuyruğa aynen. da girilir. Zaten ilerlemekte zorlanıyoruz. Çok kalabalık. Ne söylemek istersin?
1: Valla sizi çok seviyoruz. Programınızı izliyoruz. Festival çok
0: teşekkür
1: güzel.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Her şey güzel yani.
0: Her şey çok güzel. Daha ne olsun?
1: Daha
0: görüntüler
1: ne olsun?
0: Ortada.
1: Aynen,
0: daha
1: aynen.
0: iyisi can sağlığı.
1: Evet.
0: Şöyle bir el sallayalım.
2: Bursa'nın cantığı olmadan olur mu? Tabii ki olmaz.
0: Değerli izleyenler, lezzet turumuz tüm hızıyla devam ediyor.

0: ediyor. Lezzetin peşinde koşanlar, yemek yemeyi sevenler, Bursa mutfağına bayılanlar, herkes ama herkes burada. Ve efendim Bursa diyoruz, gastronomi festivali diyoruz, Cantık diyoruz. Evet efendim, Bursa bölümümüzde Cantık mutlaka olmalıydı. Şu anda tam da o noktadayız. İşte Bursa'nın Cantık coğrafi işaret belgesi var. Evet. Efendim firmanın sahibi Gökhan Bey ile birlikteyiz. Ona bir hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Gökhan Bey nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz neredeyiz? Ortam şahane, bayıldım.
1: Evet, her sene belediyemiz sağ olsun güzel bir organizasyon yapıyor. Burada belediye de sizin aracınızda. Teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir organizasyon. Biz de Bursa'dan coğrafi işaret ürünü Cantık'ı 50 senedir burada yapıyoruz. Firma olarak burada da elimizden geldiği kadar şehir dışına ve yurt dışına Cantık'ımızı diğer Bursa ürünleri gibi tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Döner kebap olmadan, pideli köfte olmadan, Cantık olmadan, kestane şekeri olmadan, Kaanlı pide olmadan, süt helvası olmadan Bursa bölüm olur mu? Ve bunun dışında da daha neler var neler. Ve Cantık aslında Gökhan Bey, Cantık mekanınızda çekseydik böyle taş fırında falan yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet. Odun ateşinde. Odun ateşinde yapıyoruz.
0: Ama tabii festival alanında böyle bir durum söz konusu olamıyor.
1: Evet, iki senedir.
0: Yetişmiyor, yok satıyor.
1: Yani o fırını buraya getirmemiz çok zor.
0: Çok zor değil mi fırın. O sistemi getirmek?
1: Burada da böyle bir çözüm ürettik.
0: Gayet iyi olmuş.
1: Hemen hemen aynı tadı veriyor.
0: Evet.
1: Amacımız Bursa dışından da gelen, Cantık'ı merak eden insanlara Cantık'ın ne olduğunu anlatmak.
0: Evet, Cantık'ın ne olduğunu anlatalım. Cantık nedir? Pide mi? Hamur işi mi? Börek mi?
1: Cantık pideyle lahmacun da çok farklı bir şey.
0: Evet.
1: Cantık'ın özelliği kabarık olup çıtır çıtır, içinin yumuşak, kıymasının sulu olması önemli.
0: Kıyması sulu. Evet. Yani bakar mısın? Çıtır çıtır, nar gibi kızardı çıktı dumanı üzerinde. Ve Cantıklarımız piştikten sonra ne yapıyoruz?
1: Kenarını tereyağı margarin yağıyla yumuşatıyoruz.
0: Şimdi kenarları çıtır evet. Çıtır margarinle.
1: Cantık Osmanlı zamanından Türk mutfağına yerleşmiş bir yemek.
0: Evet, kaç yıllık?
1: Çok fazla.
0: Çok yıllık.
1: Çok fazla.
0: Yani efendim Osmanlı mutfağının izlerini görüyoruz. Yani Osmanlı'dan günümüze süre gelen çok fazla lezzet var. İşte Balkan mutfağının etkileri var.
1: Bir de Bursa paydat olduğu için evet. Yani çok fazla göç aldı. Avrupa'dan, İç Anadolu'dan her yerden göç aldığı için hepsinin lezzetlerinin birleştiği bir yer. Bursa'da şöyle bir güzelliği de var Bursa'nın. Yarım saat gittiğiniz zaman Uludağ'a çıkıyoruz. Yarım saat gittiğimiz zaman deniz kenarına iniyoruz.
0: Evet.
1: Her türlü ürün Bursa'da mevcut. Bizim de amacımız Bursa'nın bu güzel ürünlerini daha fazla diğer şehirlere ve yurt dışına tanıtmak.
0: Allah Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş. Efendim doğayı, tarihi, lezzeti, kültürü, sanatı, inancı, her şeyi vermiş. Peki şimdi Cantık'ımızı aldık. Margarinle evet. Kenarlarını yağladık, yumuşattık.
1: Evet, yumuşattık.
0: Cantık'ı nasıl yiyoruz?
1: Şimdi
0: yalnız kokular efsane. Sıcak sıcak dumanı üzerinde bakın alıyoruz. Fırından ben yağlıyoruz.
1: Şuradan size.
0: Her gün yiyor musunuz Gökhan
1: hemen,
0: Bey?
1: Hemen yiyoruz.
0: Cantık'la mı yiyeceğim? Vallahi yemekten bir hal oldum standlarda ama hepsi çok lezzetli.
1: Ben hemen size bir tane ikram ediyorum.
0: Cantık o çok sıcak. O çok sıcak.
1: Hemen şuradan.
0: Evet şöyle dağılık olsun. Bakın yetişmiyor. Bursa'ya özgü yöresel lezzetler festival kapsamında açılan standlarda yok satıyor. Ve Bursa'nın ünlü mekanları, ünlü işletmeleri, ünlü ustaları, şefleri hepsi burada. Tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından gelen ustalarımız, şeflerimiz var. Evet, ne yapıyoruz şimdi Gökhan Bey?
1: Şimdi bunu.
0: Kıymamız sulu.
1: Evet.
0: İçinde ne var bunun? Domates.
1: Domates, biber, soğan. Evet. Baharat olarak da sadece keki kullanıyoruz biz.
0: Tamam. Biber var mı?
1: Biber yok. Bazı firmalar kullanıyor. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Yani o da bir çeşidi onun.
0: Ay bu bile çok sıcak. Böyle biraz beklemiş olan Cantık'ı servis ettik. Gökhan Bey. Efendim bakar mısınız? Yani Bursa'nın gastronomisi, Bursa'nın lezzetleri boşuna ünlenmemiş. Gerçekten evet. Hepsi şahane.
1: Yani bizim tek sorunumuz bunun reklamını iyi yapamamış olmamız.
0: Ben yapıyorum şu anda. Yani pide gibi, börek gibi, lahmacun gibi şahane. Ne derseniz deyin, Cantık. Bursa'nın Cantık.

0: var burada. Bu kuskus için, Atakan şekeri.
1: O yüzden de bunu koyduktan sonra bu iş bitiyor. Evet. Evet.
0: Harika.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.

0: Bursa'yı bir de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Şahin Biba'dan dinleyelim.
1: Değerli izleyenler, programımız tarih, turizm, tarım, gastronomi şehri Bursa'da tüm hızıyla keyifli keyifli festival alanında devam ediyor. Efendim, festivalden dolayı Bursa inanılmaz kalabalık ve Bursa inanılmaz bir coşkuya ev sahipliği yapıyor. Yanımızda çok değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Şahin Biba var. Başkanım, davetiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Emeğinize sağlık. Hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Çok yoruldunuz ama değmiş. Her şey çok güzel, keyifler yerinde ve inanılmaz bir kalabalık var festivalden dolayı Bursa'da. Ve festival aracılığıyla hem Bursa'nın gastronomisinin tanıtımı uluslararası boyutta başarıyla yapılıyor. Her yerde Bursa var, her yerde lezzet var. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Katılım nasıl? Neler söylemek istersiniz?
2: Sizin de az önce ifade ettiğiniz şekilde çok güzel bir katılım yaptık. Dün açılışımızı yaptık. Hem esnafımız hem Bursalı hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu bildiğiniz üzere bizim 5. Evet. Bursa Gastronomi Festivalimiz ve her festivalde de üzerine katlayarak geliyoruz ve bugün geldiğimiz noktada bir öncekilerden çok daha güzel bir festival ortaya koyduk. Amacımız bunu çok daha ileriye götürmek, bunun bilinirliğini çok daha yurt dışına da taşıyabilmek. Yani sadece burada gastronomi festivali dediğimiz zaman bir lezzetten bahsetmiyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Yani burada biz gastronomi dediğimiz zaman aynı zamanda o sofraya gelen emekten bahsediyoruz, üretimden bahsediyoruz. Yani tarihten, kültürden bahsediyoruz. Bunların hepsini bir arada düşünerek gastronomi festivali diye adlandırmamız lazım.
1: Şöyle, festivalimizin teması fetheden lezzetler. Aslında burada Bursa'nın tarihi, kültürü, sanatı ve gastronomisi buluşmuş durumda. İfade ettiğiniz gibi sadece yöresel lezzetler yok, gastronomi yok. Bursa söz konusu olduğunda gerçekten konuşmamız gereken çok başlık var, tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Şimdi tarihsel anlamda gerçekten köklü bir şehir. Şimdi Bursa söz konusu olduğunda inanç turizmini, tarih turizmini, doğa turizmini, gastronomi turizmini tabii ki konuşmak lazım. Ve Bursa tarımsal anlamda da inanılmaz bir zenginliğe sahip. Bursa çok güzel ve buraya gelenler Bursa'nın bütün zenginliklerine tanıklık etme imkanına sahip oluyorlar. Evet, fetheden lezzetler temasıyla, sloganıyla festival start aldı. Niye hedeflediniz? Yani tarihle gastronomiyi harmanlamak gerçekten güzel fikir ve amacına ulaşmış. Bence festival amacına ulaşmış. Herkes çok mutlu. Esnafımız mutlu.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Tekrar öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Fetheden lezzetler teması bizim aslında bu yıl Bursa'mızın fethinin 700. yıl dönümünü kutlamamız münasebetiyle böyle bir temayla daha doğru olacağını düşündük. Bir de nişane olsun yani dedik gastronomi festivalimizde. Ve sizin de az önce ifade ettiğiniz şekilde yani Bursa kadim bir şehir, çok köklü bir şehir. Yani 8500 yıl geriye bile biz yaşam bulgularına rastladığımız yani yaşamın olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz tarih, kültür, köklü bir mirastan bahsediyoruz. Biz bunları bir araya getirmek istedik. Özellikle fetheden lezzetler kısmında da bizim Bursa'mızda Osmanlı'dan, Osmanlı Sarayı mutfağından gelen lezzetleri de aynı zamanda ayrı bir şekilde tanıtmayı hedefledik. Biz herkesin sloganı Instagram'da çıkın çıkın gelin diyorlar.
1: Çıkın çıkın gelin.
2: Biz de çıkın çıkın gelin diyoruz yani.
1: Evet Sayın Başkanım, Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda herkes bizi izliyor. Elimizden geldiğince festivale dair en güzel görüntüleri, en güzel detayları onlarla buluşturmaya çalıştık. Daha önce gelip görmeyenler varsa eminim ilk fırsatta Bursa'ya mutlaka gelecekler. Mutlaka. Çünkü lezzetler şahane, Bursa şahane. Dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirler var. Onlardan biri de
2: Bursa.
1: Tabii ki Yeşil Bursa.

0: Festival alanından, festival coşkusundan Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım Sayın Başkanım.
1: Evet.
0: Çıkın çıkın gelin
1: çıkın,
0: diyelim.
1: Çıkın gelin diyoruz kısacası.
0: Sayın Başkanım saygılar.
1: Teşekkür ederim.
0: Yolunuz açık olsun. Her şey çok güzel. Emeğinize sağlık.
1: Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.

0: İzleyenler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim festival alanı Merinos Park inanılmaz kalabalık. Ve şimdi Bursa ile anılan özel lezzetler var. Coğrafi işaretli lezzetler var ve bunlar Bursa bölümümüzde mutlaka olmalıydı. Efendim kestane şekeri. Kestane şekeri olmadan ağzımızı Bursa'nın o efsane kestane şekeriyle tatlandırmadan Bursa bölümü tabii ki olmaz. Şimdi festivallerin bir güzel yanı da böyle Türkiye'nin her tarafında dostlarımızla buluşmak. Onlardan biri de Mümin Bey ve çok değerli eşi Sabahat Hanım. Onlarla birlikteyiz. Efendim Bursa'da, Türkiye'de kestane şekerinin bu ayın ismi, en başarılı ismi. Bursa'ya her geldiğimde kendisiyle çekim yapıyorum. Çünkü kestane şekerlerine bayılıyorum. Mümin Bey, hayırlı uğurlu olsun festivalimiz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu nasıl bir kalabalık?
1: Evet, bu 5. gastronomi festivali oluyor.
0: Evet.
1: Biz 5 yıldan beri katılıyoruz. Bursa'nın kültürel ürünü olarak muhakkak olmamız gerekiyor. Coğrafi işareti de aldık. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. O yüzden coğrafi işaretli sokağı burası. Biliyorsunuz Bursa deyince kestane şekeri, kestane şekeri deyince
0: kesinlikle.
1: Bursa.
0: Kesinlikle. Değerli izleyenler, festival alanının her tarafında lezzet var. Şimdi birçok şubeyle, yaklaşık 25-30 şubeyle sayamıyorum artık.
1: Evet,
0: yakında yurt dışına açılıyor.
1: Evet, evet.
0: Mümin Bey gerçekten bu işi yapıyor, hakkını veriyor. Ve Bursa'dan ayrılırken yanınızda götürebileceğiniz en güzel hediyelik ürün tabii ki kendiniz için de kestane şekeri. Şimdi gerçekten çok başarılı ama her başarılı erkeğin yanında, arkasında demiyorum, bir kadın mutlaka var. İşte o kadın Sabahat Hanım. Sabahat Hanım merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Valla inanılmaz bir kalabalık var.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten bu yıl oldukça bir kalabalık yoğun var.
0: Ciddi bir kalabalık.
2: Evet,
0: yani gördüğüm en kalabalık festivallerden biri.
2: Aynen.
0: Ve buraya gelenler, katılımcılar mutlaka kestane şekeri alıyor. Şimdi gastronomi anlamında sembolleşmiş lezzetler var. Bu lezzetlerin ikram edildiği, tanıtıldığı standlara da ilgi çok büyük. Kestanemiz nereden?
1: Şimdi bu Eylül ayının ortalarında ilk önce Bursa'da kestaneler çıkmaya başlıyor. Daha sonra Bandırma, Balıkesir ve Ege bölgesi, Nazilli, Aydın.
0: Evet.
1: Şu anda mevsim itibariyle kestane sezonu gördüğünüz gibi
0: başlamak üzere. Kaç çeşit kestane şekeri var?
1: 65 çeşit kestane şekeri var. Bunlar değişik ambalajlarda.
0: Öyle. Mümin Bey.
1: Değişik ambalajlarda.
0: Yani efendim şimdi showroom'da yapsaydık hepsini tek tek gösterecektik.
1: Evet,
0: malum burası festival alanı, bol bol kirpişimiz var. İrili ufaklı.
1: Tabii. Cevizlisi, fındıklısı, portakallısı, Antep fıstıklısı Antep fıstıklısı.
0: Hepsi çok güzel.
1: Hepsi güzel.
0: Aslında tabii. Efendim işin duayen ismi Mümin Bey'e göre orijinal kestane şekeri bu.
1: Evet.
0: Bursalıların sevdiği hangisi?
1: Bursalılar %60 sadeyi, %40 çikolatalıyı
0: yani
1: seviyorlar.
0: Şimdi Bursa deyince kestane şekeri, kestane şekeri deyince Bursa ve bu anlamda Bursa'yı gerçekten temsil eden çok başarılı bir isimsiniz. Yakında yurt dışı var,
1: evet,
0: biliyorum.
1: Evet. Ekim ayında Paris'te stand açıyoruz, Fransa'dayız.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: İnşallah orada da şirket kurduk, dükkan
0: hayırlı
1: arıyoruz.
0: Hayırlı uğurlu olsun şimdiden.
1: Evet, hem ülkemizi hem Türkiye'yi hem Bursa'yı iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.
0: Türkiye'nin her tarafında var mı firmanız?
1: Güney Marmara'da şu anda. Güney Marmara harici bayilikler aracıyla dağıtım yapıyoruz.
0: Ama isteyenlere de buradan Bursa'dan
1: tabii
0: sipariş yolluyorsunuz.
1: İnternet aracıyla.
0: Çok fazla talep
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Peki bal yiyen baldan usanıyor mu? Her gün kestane şekeri yiyor musunuz?
2: Yiyorum. Tabii ki.
0: Yememek mümkün değil. Can dayanmaz değil mi? Biraz kontrollü yemek lazım.
2: Kontrollü gitmek lazım.
0: Vallahi,
2: haklısınız.
0: Ben de çok seviyorum. Hele o çikolatalar burada
2: de
0: öyle tabii ki
2: evet,
0: çerez gibi gidiyor.
2: Aynen,
0: değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Mümin Bey yiyor musunuz her gün?
1: Tabii. Şekilde görüldüğü gibi.
0: Afiyet
1: bir tane
0: olsun.
1: Ağzımıza atayım.
0: Atın.
1: Baştan eşime atıyorum.
0: Ay ne güzel. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Tatlı yiyelim, tatlı
1: evet,
0: konuşalım. Efendim çok tatlı bir bölüm. Tatlı tatlı Bursa'dan, festival alanından Mümin Bey'le ve Sabahat

Hanım'la birlikte. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Unutmayın, isyanlar sipariş verebiliyor, isyanlar buraya geldiklerinde alabiliyor. Götürebileceğiniz en güzel yöresel ürünlerin, hediyelik ürünlerin başında kestane şekeri geliyor. Tabii ipek de alabilirsiniz sanatsal anlamda. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Programımız Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Teşekkürler. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bir kez daha şöyle bir el sallayalım. Tatlı tatlı.

Bursa deyince, geleneksel zanaatlar deyince tabii ki Bursa'nın güzel ilçesi İznik'in o dünyaca ünlü, o muhteşem çinilerini konuşmak lazım, sizlere göstermek lazım. Çok değerli ustalarımız tabii ki İznik'in ve Bursa'nın her tarafında olduğu gibi burada da festival alanında da zanaatlarını konuşturuyor ve İznik'in çinilerinin tanıtımını hem Türkiye'ye hem de dünyaya bir kez daha yapıyor ve UNESCO Dünya Mirası'nda yer alıyor İznik'in çinileri. Gerçekten çok ünlü, dünyaca ünlü. Burası Osmanlı şehri, fetih şehri ve İznik çinilerinin üzerindeki her bir desenin, her bir rengin, her bir motifin verdiği bir mesaj var. Osmanlı motiflerini, Osmanlı'ya ait mesajları bol bol görüyoruz. İşte laleler, lale bahçeleri, Osmanlı'nın en önemli sembollerinden biri. İznik'in çinileriyle buluşmuş ve ortaya mükemmel tasarımlar çıkmış. Bakın burada da şekerlik yapılmış İznik'in çinilerinden. İşte bunlar el emeği, göz nuru yapılan ürünler.

0: İnegöl köfte sevmeyen var mı? Merak etmeyin, standlarda o da var.
1: Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar güzel ilimiz Bursa'dayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum Ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
5: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
4: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için. 118-80-80.
10: Castrol-Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
12: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
13: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
12: Ne AI?
13: Yapay zeka yani.
12: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
14: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
15: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
16: Kodri Meydan, 25-27 Eylül tarihleri arasında ithal muzun kilosu 95 liraya, kuru soğanın kilosu 24 lira 75 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.

0: analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
10: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz.

0: kim tutar seni?
1: Ekspres içelim.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Der güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: Daha yeni almadık mı?
1: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hadi bizlik bir durum yok ki.
3: Yok ki, yok ki.
2: Yoksa? Var mı?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
7: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
12: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Bursa'da kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali tam bir lezzet şölenine, tam bir lezzet keşfine ev sahipliği yapıyor. Bursa diyoruz, İnegöl diyoruz, İnegöl köfte diyoruz. İnegöl köfte olmadan festival olmaz diyoruz. Yanımızda Gürkan ustamız var, mangalın başındayız. Kokular şahane. Ustam, nasılsın?
5: Çok iyiyiz, çok güzel her şey.
4: Her şey çok güzel, hayırlı olsun
5: sağ festivalimiz.
4: İnanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir kalabalık var Merinos Park'ta şu anda. Şimdi Bursa'nın İnegöl ilçesiyle anılan mükemmel bir lezzet.
5: Evet.
4: Yani Gürkan ustam, İnegöl'ün köftesi çok seviliyor.
5: Çok, evet.
4: Gerçekten
5: en çok ünlenmiş.
4: Peki özelliği ne? Bu köftenin içinde ne var?
5: Ya bu köftenin içinde sadece tuz.
4: Doğru söyle ve,
5: ama. Sadece tuz ve soğan var. Asla ekmek kullanmıyoruz.
4: Tuz, soğan.
5: Evet, %80-85 dana, %15-20 de kuzu kullanıyoruz.
4: Tamam.
5: Hiç ekmek kullanılmıyor. Zaten özelliği bu. Ekmek olmaması.
4: Yani böyle...
5: Baharat, karabiber hiçbir şey yok.
4: Baharat, karabiber hiçbir şey yok.
5: Hiçbir şey
4: tuz,
5: yok.
4: Soğan.
5: Tuz, soğan.
4: Ve
5: evet.
4: Et.
5: Evet, %100 et efendim.
4: Yani inanılmaz yani bir lezzet.

0: köftenin de tam böyle ıslak olmasından her şey belli oluyor yani.
1: Bir de böyle İnegöl'ün köftesi pamuk gibi yumuşacık, evet, ve yumuşacık. Böyle mangalda kabarıyor.
0: Kabarıyor, şişiyor.
1: Tabağınıza geliyor. O kadar lezzetli
0: şöyle tabakta gösterebiliriz.
1: O kadar lezzetli. Ben çok seviyorum. Bursa İnegöl'ün köftesi. Talep nasıl?
0: Talep çok iyi. Her sene katılıyoruz zaten talep tamam. olarak.
1: Lezzetin peşinde koşanlar gerçekten lezzete doydu ve fetheden lezzetler, evet, ziyaretçileri fethetti.
0: Evet efendim. Herkese
1: esnafımızın bekleriz. Yüzü güldü. Esnafımız mutlu. Valla bayağı iş yaptınız. Maşallah.
0: Sağ olun. Teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah daha çok versin. Sağ olun, tabii ki yapacaksınız.
0: Sağ olun.
1: Festivaller hem tanıtıma vesile oluyor hem de o şehrin ekonomisinin canlanmasına, evet, esnafımızın para kazanmasına hizmet ediyor. Şefim, ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun şimdiden.
1: İşte Bursa İnegöl, işte İnegöl köfte.
2: Bu mükemmel festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Araf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir bültenle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 57 yıl aradan sonra düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nı takip etti. Kupanın en dikkati çeken isimlerinden biri de 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu'ydu efendim. Erdoğan küçük pehlivanla yakından ilgilendi.
1: ...57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda pehlivanlar er meydanına çıktı.
2: Allah derman versin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Final öncesi baş pehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş da sohbet etti.
3: Orhan Okulu ve Mustafa Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorlar.
1: Cumhurbaşkanının özel olarak ilgilendiği bir isim daha vardı. Tanzanya doğumlu 11 yaşındaki küçük pehlivan Osman Ali Davutoğlu. Türkiye onu Er Meydanı'ndaki bu görüntüleriyle tanımıştı. 3,5 yaşındayken ailesini kaybetmişti. Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi tarafından evlat edinilmişti. Ve kupa finalinde ipi baş pehlivan Orhan Okulu göğüsledi.
3: Bastırabilecek mi? Sırt aşağı indirdi. Orhan Okulu kazanıyor.
1: Kupanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da altın kemer hediye edildi.
0: Fon soruşturması derinleşiyor sayın seyirciler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Tere Holding'in üst düzey iki yöneticisi de gözaltına alındı. İşte detayları.
4: Fon soruşturması derinleşti. Operasyonlar da tüm hızıyla sürüyor. Tera Yönetim Üst Yöneticisi Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ve daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Sarp Yener ile Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de fon soruşturması ile ilgili mesaj paylaştı. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacak dedi.
5: Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır.
4: Fon soruşturmasına adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya...

0: Partideki tüm görevlerinden istifa etti.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da genel başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz.
0: 27 Eylül pazar sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi.
1: Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumları titizlikle ele alınacaktır.
2: Antalya'da ise 17 yaşındaki bir genç para biriktirmek için başladığı motokuryeliğin ilk iş gününde hayatını kaybetti. Sadece 15 gün çalışacağı o iş sonu oldu.
0: İlk iş günüydü. Hayallerini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti. Genç kurye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 17 yaşındaki Yiğit Söyler bir restoranda motokuryelik yapıyordu. Yolun ortasına duran forkliftin demirine başını işte böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekiler yardıma koştu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ama acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3: Haklarınızı helal eder misiniz?
0: Ve genç Yiğit'le ilgili acı detaylar da ortaya çıktı. Para biriktirmek için 15 günlüğüne motokuryeliğe başlamıştı ve daha ilk iş günüydü. Hayallerine kavuşamadan hayatını kaybetti. Müzik 17 yaşındaki gence veda vaktiydi. Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
2: Dişini tedavi ettirmek için kliniğe gitti ama 5 yaşındaki Hatice Serra evine sağlıklı dönemedi. Fethiye'de özel bir klinikte diş tedavisi gören küçük kız eve döndükten bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Şimdi ailenin aradığı tek bir soru var. 5 yaşındaki Hatice Serra neden öldü?
0: Yaşındaydı. Diş tedavisi için kliniğe gitti. Saatler sonra hayatını kaybetti. Fethiye'de yaşayan Emre ve Rümeysa Akıl çiftinin kızı Hatice Serra özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle evine döndü. Ancak bir süre sonra küçük kız fenalaştı. Ailesi Hatice Serra'yı hastaneye götürdü. Doktorlar müdahale etti. Ama 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaştığı iddia ediliyor. Kesin ölüm nedenini otopsi ortaya çıkaracak. Hatice Serra'nın cenazesi Karaçulha mezarlığına getirildi. Küçük kız dualarla, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Şanlıurfa'da evlendiği eşiyle sadece bir ay yaşayan adamın hayatı kabusa döndü. İddialara göre kadın düğün altınlarıyla kaçtı. Sevgilisi ise eşini bıçaklayıp ölüm tehditleri savurdu.
4: Mutlu bir evlilik yapmak isterken hayatım cehenneme döndü.
0: Bir aylık evliliği kabusa döndü. Başına gelmeyen kalmadı.
4: Şikayette bulunacağımı dediğim zaman beni ölümle tehdit etmiştir.
0: Ömer Atılgan 26 yaşındaki aile evlilik yaptı.
4: Bir ay içerisinde gebe olduğunu söyleyip evlilik yaptık.
0: Ne olduysa ondan sonra oldu.
4: Bu çocuğu kaçak yolla ilaç temin edip ve bu işin içinde annesinin de olduğu, hesabından para gönderdiği ve bu işin içinde bir sağlık memurunun da olduğu mesajlarla hepsi kayıtlıdır. Çocuğu bu şekilde düşürme yaptılar.
0: Atılgan eşi hakkında şikayetçi oldu ve dolandırıldığını öne sürdü.
4: Altınlarımı istediğim zaman ben bu altınlarla hayatımı yaşıyorum. Herkesi senin gibi kandırıyorum. Şimdi de seni kandırıyorum dedi ve bu şekilde mesaj kayıtları kendi adına kayıtlı numaralardan bana gönderilmiştir.
0: Ve bir iddia daha.
4: Benden önce de yine aynı şekilde biriyle evlilik yapmış ve iki ay evli kalmıştık.
0: Adam eşinin sevgilisi tarafından bıçaklandı.
4: Eşimin yanındaki erkekle o sırada resimlerini çektim ve yine şikayetçi olmuştum. Ve ondan sonra şikayetçi oldum diye bir köşede bu şekilde altı yerden bıçak darbesi aldım.
0: Adam şimdi canından endişe ediyor.
2: Trafik kazası geçirdi. Dizinden yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı ama iddiaya göre yoğun bakımda yaşanan bir tartışmanın ardından başka bir hastaya ait ilaç enjekte edildi. 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal hayatını kaybetti efendim. Tam 3 yıl süren davada karar çıktı.

0: hastaneye tedavi olmak için girdi ama bir daha çıkamadı.
1: 3 yıldır bu yurda gidip geliyorum. Hala içim yanıyor.
0: Abdurrezzak Baysal 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Gaziantep'te özel bir hastanede tedaviye alındı. Dizinden yaralanmıştı. Ayağına platin takılmıştı. Genel durumu iyiydi.
2: Abdurrezzak Baysal'ın iyi olduğunu bildiğim için bu konuda aklıma bir şüphe geldi.
0: İşte o şüphe dosyanın seyrini değiştirdi. Ailenin avukatının anlatımına göre yoğun bakımda Baysal'la bir hemşire arasında tartışma yaşandı. Ardından başka bir hastaya ait olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi.
2: Savcılık bu hususta ayrıntılı bir otopsi yapılmasını istedi. Ayrıntılı otopsi neticesinde ölümün o iğneden meydana geldiğini ortaya çıkardı.
0: Aile şikayetçi oldu, soruşturma başladı. Dosya mahkemeye taşındı ve 3 yıllık yargılamanın ardından karar çıktı. Hemşire Aslı E'ye olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis verildi. Hemşire Mustafa Çey ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Verilen karar olayın basit bir ihmal veya taksir olarak değerlendirilmediğini de ortaya koymuş.
0: Mahkeme sanıkların tutuklanmasına da karar verdi.
4: 3 yıllık adalet arayışımız karşılık buldu. Acımız devam ediyor ama verilen bu kararlarda biraz içimiz bir nebze de olsa rahatlanmış bulunmakta.
1: 3 yıldır bu yurda gidip geliyorum. Hala içim yanıyor. Merhamet var. Adalet yerini buldu.
5: Mersin'de de bir tartışma saniyeler içinde akıl almaz bir görüntüye dönüştü. Saldırgan kavga ettiği grubun üzerine otomobilini sürdü. Bir kişiye çarptı, ardından araçla birlikte inşaatın temel çukuruna uçtu ama olayın ardından ortaya çıkan ayrıntı daha da şaşırtıcıydı.
0: Önce tartıştılar, ardından taşlar havada uçuştu. Sonra sürücü gaza bastı. Otomobil yoldaki bir kişiye çarptı ve duramayıp inşaatın temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde yaşandı. 22 yaşındaki SSK'nın kullandığı otomobil tartıştığı 29 yaşındaki gence çarptı. Araçla çarpmanın ardından temel çukuruna düştü. İki kişi de yaralandı. Ancak hastaneye kaldırılan yaralılarla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı. Direksiyondaki 22 yaşındaki saldırganın çarptığı kişi 29 yaşındaki öz abisiydi. Yaralı iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Temel çukuruna uçan otomobil ise daha sonra vinçle çıkarıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: İstanbul'da Esenler'de de bıçaklı bir saldırgan devriye gezen polise saldırdı, üstlerine yürüdü. Bir mahalle bekçisinin yaralandığı olayda saldırgan bacağından vurularak durduruldu.
0: Elinde bıçakla polisin üstüne yürüdü. Uyarıları dinlemedi. Faciaya yol açacakken bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Esenler'de bir şüpheli elindeki bıçakla devriye gezen polisin üstüne yürüdü. Polis uzun süre ihtar yapıp şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Biber gazı kullandı. Ancak bıçaklı saldırgan üstlerine yürümeye devam etti. Olay sırasında mahalle bekçisi hafif yaralandı. Polis bıçaklı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
5: Efendim, 28 yaşında ama son 8 yılı hastane koridorlarında geçti. Göz tansiyonu nedeniyle 3 kez ameliyat oldu. Sağ gözünde görme kaybı da ilerledi. Ağrıları ise bir türlü dinmedi. Genç adamın artık tek bir isteği var.
6: Kalkınca yine gözlerim kan çanağı olmuş oluyor. Dışarıda çıkmıyorum.
0: Oğuzhan Altay'a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi konuldu. 8 yılda 3 kez ameliyat oldu. Ama hastalık onu bırakmadı. Göz tansiyonu 50'lere kadar çıktı. Sağ gözündeki görme yetisi neredeyse kayboldu. Üstelik gözünde sürekli yaralar oldu.

0: yaşıyor.
1: Gözümün içini jel dolduruyorum. Yara oluyor gözüm. Otolog serum yapıyorlar. Biraz yatışıyor gözüm. Bütün söyledikleri tedaviler yapıyorum. Hiçbir şekilde gözüm düzelmiyor. Gözüm yara oluyor.
0: Ağrı öyle şiddetliydi ki bazen sadece 4 saat uyuyabiliyor. Evin içinde bile şapkayla dolaşıyor.
1: 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Hiçbir aktivitem yok. Hayallerim bitti.
0: Üst üste gelen talihsizlikler bununla da bitmedi. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdi, beli kırıldı. Omurgasına platin takıldı. Şimdi doktorlar daha ileri merkezlerde tedavi öneriyor. Ama ailenin Ankara ya da İstanbul'a gidecek maddi imkanı yok.
2: Oğlumun durumu çok kötü. Biz de onunla birlikte geceleri böyle uyumuyoruz. Anne olarak çok üzülüyorum. Elimden de bir şey gelmiyor.
0: Annesi çaresiz, Oğuzhan'sa artık gözünün yeniden görmesinden önce ağrısının bitmesini istiyor.
1: Tek isteğim gözümün acısının durması. Görmek de istemiyorum. Allah rızası için yani duyarlı hocalarımız yardımcı olursa minnettar olurum yani.
3: Ayakkabısını kapının önüne bırakanlar veya bisikletini bina boşluğuna koyanlar, aman dikkat, komşunuzun tek bir şikayetiyle mahkemelik olabilirsiniz çünkü.
4: Bisiklet oluyor, çocuk arabaları oluyor. Bir sürü malzeme koyuyorlar pislik. Yani binalarda aşırı bir koku oluyor bazen.
5: Apartmanda oturanlar dikkat.
6: Bir komşu kapısının önüne dolap, ayakkabılık veya başka bir eşya koyamaz.
5: Kapının önüne koyduğunuz eşyalar mahkemelik edebilir.
7: Defalarca ben gittim, bu ayakkabılarınızı kaldırın buradan. Bir iki gün topluyor, üçüncü gün tekrardan atıyor maalesef.
8: Çoğu bina sakini kapısının önüne ya ayakkabısını ya da ayakkabılığını koyuyor. Hatta durum öyle ki bina boşluğuna bisikletini bile bırakan var. Eğer siz de böyle yapıyorsanız komşularınızın bir şikayeti sizi mahkeme salonuna düşürebilir.
9: Bizim binada da var ayakkabısını bırakan. Defalarca söyledim, yine çıkarıyor.
8: Ev sizin olabilir ancak bina koridorları ortak alan olarak değerlendiriliyor. Yani dairenin önündeki işte bu alan kişisel mülk sayılmıyor. Buraya bıraktığınız ayakkabıdan yayılan kötü kokular komşular için haklı bir şikayet nedeni oluşturuyor.
6: Koridora ayakkabılık konulmuşsa ve bu geçişler engellendiyse bunlar dava konusu olabilmekte ve eski hale getirtilmesi istenebilmekte.
5: Ancak kısa süreliğine kapının önünde çıkarılan bir çift ayakkabıyla sürekli olarak kapının önüne ayakkabı dizilmesi aynı kategoride değerlendirilmiyor.
6: Yani eşya indirme, kaldırma veya taşıma gibi durumlar geçici nitelikteki kullanımlar olduğu için ortak alana el atma olarak değerlendirilmiyor.
3: Sevgili izleyenler, Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. İşte günün en sıcak gelişmesine dair detaylar.
10: Rahat dur Kaşifoğlu.
11: Kaşif Kuzinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde yattığı dönemde kampüs doktoruydu. Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Tamer kısa süre önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 14'ünde serbest bırakılmıştı. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Tamer'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
3: İstanbul'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Demirkol da tansiyon ilacını kullanmayı reddetti ve çareyi yürüyüşte buldu sayın seyirciler. O günden beri günde 30 kilometre yürüyen Demirkol sağlığına da kavuştu. Onu tanıyanlarsa Amerikan film karakteri Forrest Gump'a benzetiyor.
0: Tansiyon ilacı kullanmamak için yürümeye başladı. 6 yılda günde 30 kilometre yol yaptı. Yerli Forrest Gump sağlığına yürüyerek kavuştu.
12: Hareket yoksa doktor var, hastane var.
0: Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Demirkol'a 6 yıl önce yüksek tansiyon teşhisi konuldu. Tedavisi netti. Doktorlar ölene kadar ilaç kullanması gerektiğini söyledi.
12: Ben bunu ne kadar kullanacağım dedim, ölünceye kadar dedi. Bu beni rahatsız etti.
0: İlaç kullanmak istemeyen Demirkol çareyi yürümekte buldu.
12: Ben dedim ölmeden bu ilacı bırakmam lazım. Sigarayı bıraktım, içkiyi bıraktım, yürümeye başladım.
0: Zamanla saatlerini arttırdı. 68 yaşındaki Demirkol her gün 30 kilometre yürümeye başladı.
12: Saati yükseltmeye başladım. Önceleri 1 saat duruyordu, sonra 2 saate çıkardım. Her gün 6 saat duruyorum şu anda.
0: Popülerlikte kazanan Demirkol ayrıca

0: çevresi tarafından koşmasıyla meşhur olan Forrest Gump karakterine benzetiliyor.
1: Sadece tansiyonum düşmedi. Her türlü organ inanılmaz düzgün çalışıyor vücutta.
2: İstanbul Sultan Gazi'de ise bir kuaföre giren kadın profesyonel makyaj yaptırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca çeşitli hizmetler aldı ama sıra ödemeye gelince ortadan kayboldu.
3: Tabii işlem sırasında siz her şeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim dendi.
0: Profesyonel makyajını yaptırıp yüzündeki tüylerini aldırdı. Sıra ücret ödemeye gelince türlü yalanlarla ortadan kayboldu.
3: 3500 TL'lik bir işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı çaldı. Ablamın da 1,5 saatini çaldı.
0: Olay Sultan Gazi'deki bir kuaförde yaşandı.
3: Akşam saat 6 ile 7 civarı buraya gelip profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi.
0: Hemen işleme alındı.
3: Ondan öncesi kaşını, yüzünü vesaire aldık.
0: Makyaj ve işlemler yaklaşık 2 saat sürdü.
3: Tabii işlem sırasında siz her şeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim dendi.
0: Ama sıra ödemeye gelince yalan söyleyerek ortadan kayboldu.
3: Kapıdan eşinden bir şey alıp geleceğini söyledi, türbanını alıp geleceğini. Tabii çıktı ve daha da gelmedi.
0: Kuaför sahibi ise yaşananlara isyan etti.
3: 3500 TL'lik bir işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı çaldı. Ablamın da 1,5 saatini çaldı.
2: Hatay'da balkon duvarına çıkan kadını görenler büyük panik yaşadılar efendim. Canına kıyacak sananlar hemen ekipleri aradı ama gerçek bambaşka çıktı.
0: Korkuyla balkon duvarına çıktı, görenler canına kıyacak sandı. Ama ölümle burun buruna gelmesinin nedeni bambaşka çıktı. İskenderun'da bir binanın 4. katında oturan bir kadın balkonda ilaçlama yapıyordu. O esnada böcek gördü. Korkuyla balkon duvarının üstüne çıktı. Aşağıdan kadını görenler canına kıyacak sandı. Hemen ekiplere haber verildi. İntihar vakasına koşan itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle kadının yanına ulaşınca gerçeği anladı. Böcek korkusuyla duvara çıkan kadın mahsur kalmıştı. Korku dolu anlar yaşayan kadın ekipler tarafından kurtarıldı.
2: Ankara'da bir sürücü de otopark işletmecileri tarafından saldırıya uğradı. Aracının iki lastiği bıçakla patlatıldı. O anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Arabanın tekerleklerini patlatıyor.
5: Ya seni öldürürüm oğlum bak.
4: Sen benden para istedin. Tüm. Arabanın tekerleklerini patlatıyor. Tüm. Arabanın tekerleklerini patlatıyor.
0: Otoparkçıların saldırısına uğradı, dehşeti yaşadı.
5: Ya seni öldürürüm oğlum bak. Bak öyle ekstra alakma bak. Kötü ederim seni oğlum.
0: İddialara göre bir sürücü mal indirmek için otoparka girdi. Ama otopark işletmecileri tarafından para istendi.
4: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme verecektim bu. Ben 5 dakika malzeme verecektim.
0: Aralarında tartışma çıkınca olanlar oldu.
4: Arabanın tekerleklerini patlatıyor. Arabanın tekerleklerini patlatıyor.
6: Gözlüklü arkadaş arabanın tekerleği yapar.
4: Ekip gelecek buraya.
0: Otoparkçıların saldırısına uğradı, ölümle tehdit edildi. Aracının iki lastiği bıçakla patlatıldı. Sürücü yaşadığı korku dolu anları sanal medyada paylaştı.
2: Trabzonspor'a transferiyle çok konuşulan Muhammed Salah efendim Gümüşhane'deki yaylada verdiği pozla o yaylayı ziyaretleri ikiye katlamıştı neredeyse. Ancak Salah'ın oturduğu bank ve yanındaki tabela çalındı. Yayla sakinleri bu duruma epey sinirlendi.
7: Ne oldu? Defayı falan mı çaldılar?
8: He, hakkında terbiyesizler. Geldiler buraya, buna tenezzül ettiler, bunu buradan çaldılar. Çok ahlaksız insanlar var.
0: Trabzonspor'a imza atan ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın meşhur ettiği yayla yeni krizle gündemde. Çünkü sporcunun oturduğu taşın yanına bırakılan bank ve tabela bir gecede çalındı.
7: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
8: Çekemeyenler.
7: Çekemeyenler çalmışlar.
0: Gümüşhane sınırlarındaki yaylaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi bank yollamıştı. Sanal medyada ise tartışmanın fitili ateşlenmişti.
9: Dün akşam duman varmış burada. Duman da geldi, birileri aldı ama kim aldığını da bilmiyoruz tabii ki.
0: O tartışmaların ardından bir gecede ne bank ne de tabela kaldı.
8: Kamera koyacağım buraya, kamera. Dükkanın köşesine kamera takacağım.
0: Ama vatandaşlar yine de yaylayı ziyaret etmeyi kesmedi.
9: Muhammed Salah'ın taşı yazılı burada. Hiçbir zararı ve mahsuru yoktur. Salah'ın taşı istersen de ki babamın taşı yani. Sonuçta bir taş.
0: Çalınan bank ve tabelanın yerini Salah taşı yazan yeni tabela aldı.
2: Sadece 7 yaşındaydı. Afyonkarahisar'da bir zincir markete giren Mustafa Ali iddiaya göre çakmak gazı tüpüyle oynadı. Bir anda fenalaştı. Sağlık ekipleri onu hayata döndürmek için çok uğraştı ama küçük çocuk kurtarılamadı.
0: Markete girdi, bir daha sağ çıkamadı. Olay Afyonkarahisar'da yaşandı. 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı marketteki çakmak gazı tüpüyle oynarken fenalaştı. Sağlık ekipleri kısa sürede markete geldi. Ancak 7 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Ali'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun kesin ölüm nedeninin de yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
2: 63 yaşındaki Ersin Bilge efendim, eşekle gelen Dostoyevski projesini başlattı. Can dostu Kara Kaçan'la Türkiye'yi geziyor, köy çocuklarına kitap ve kırtasiye ürünleri dağıtıyor.
10: Eşekle Türkiye'yi geziyor. Köy çocuklarına kalem, defter, kitap dağıtıyor.
11: Şu ana kadar 18 bin köy çocuğuna dokunurken 25 il binlerce köy çocuğuna dokunmuş olmaktayım.
10: 63 yaşındaki Ersin Bilge aslen Erzincanlı. Almanya'da işçi olarak çalışıyordu. Şimdilerde ise çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.
11: Çocuklara bu dervişlik kültüründe Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi, Ahmet Yesevi'leri sevgi diliyle kucaklaştırmaktır. Eğitimde fırsat eşitçiliği aynı zamanda. Bir çocuğun çantasında kalem defter varsa diğer çocuğun kalem çantasında da aynı şeyler olması için yollardayım.
10: Eşekle gelen Dostoyevski projesini başlattı. Can dostu Kara Kaçan'la şehir şehir gezip çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıyor.
11: Sağlığım el verdikçe de köy köy şehir şehir gezeceğim. Kara Kaçan'la birlikte bilime, insanlığa, eğitime hizmet etmekteyiz. Amacım bu sevgili dostlar.
10: Çocukların bilgi amcası, en son Karabük Atatürk İlkokulu ve Şehit Alişan Ortaokulu öğrencileri mutluluk saçtı.
2: Gaziantep'te ise dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Uygulama noktasından kaçan bir şüpheli polisle çatıştı. Kaçamayacağını anlayınca da kendi silahıyla canına kıydı. O şüphelinin 17 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
0: Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı. Kaçamayacağını anlayınca kendi canına kıydı. Hareketli dakikalar Şehit Kamil'de yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Uzun süre devam eden kovalamacı da silahla polise karşılık verdi, çatışma çıktı. Daha sonra aracından indi, bir ilkokulun bahçesine kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda ekip okul bahçesine yönlendirildi. Şüpheli onlarla da çatıştı. Ama kaçamayacağını anladı. Elindeki silahla kendi yaşamına son verdi. Şüphelinin 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
2: Hatay'da savaştan kaçıp sığındığı kentte 6 Şubat depremini yaşayan Suriyeli genç yaşadığı onca zorluğa rağmen pes etmedi. 3 kardeşiyle paylaştığı odada ders çalışarak tıp fakültesini kazandı.
12: Sağ olsun Türkiye Devleti bize kucak açtı, yardım etti, yardımlar gönderdi.
0: Savaş ve deprem gördü ama pes etmedi. Tıp fakültesi kazandı.
12: Hiçbir dershaneye gitmedim. Sadece denemelere gidip geliyordum.
0: 18 yaşındaki Münir Basri Suriye'deki savaştan kaçtı.
12: 2015'te Hatay'a yerleştik Suriye'den gelerek. 2023 yılına gelince 6 Şubat depremini yaşadık maalesef. Sokakta yattık, işte dükkana gittik, buralara gittik derken Sakarya'ya taşındık.
0: Ama maddi sıkıntılar peşlerini bırakmadı ve tekrar Hatay'a dönmek zorunda kaldılar.
12: Yine ayak uydurabildim çok şükür.
0: Ve tek bir hedefi vardı. Tıp fakültesi kazanmak. 3 kardeş

0: kardeşiyle aynı odayı paylaşıyordu ama pes etmedi. Dershaneye dahi gitmedi ve hedefine ulaştı.
1: YKS'de sayısal alanda ilk 22 bin kişinin içindeydim.
0: Şimdi ise tek bir hayali var.
1: Tek hayalim ve amacım Türkiye vatandaşı olabilmek. Çünkü bana yapılan bu iyilikleri geri ödeyebilme fırsatım olabilir.
2: Sevgili izleyenler, bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli kaldığı oteldeki komşusuna unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Muhteşem Yüzyıl izlendiğini fark eden Uzerli komşusunun kapısını çalıp onun karşısına çıktı. İşte o anlar.
3: Hünkârımıza geldiğim ya Merver.
4: I was just realizing that you're watching Magnificent Century.
3: I don't know if you can hear it, but my neighbor next door is watching Magnificent Century.
0: Hürrem karakteriyle hafızalara kazındı, koca bir neslin efsanesi oldu. Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl'ı izleyen oteldeki yan komşusuna unutulmaz bir sürpriz yaptı.
4: I was just realizing that you're watching Magnificent Century.
0: Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem karakterini canlandıran Meryem Uzerli yaptığı bir paylaşımla tebessüm ettirdi. Uzerli Çırağan Sarayı'nda kaldığı esnada yan odasında Muhteşem Yüzyıl izlendiğini fark etti.
3: I don't know if you can hear it, but my neighbor next door is watching Magnificent Century.
0: Telefon kamerasını açan namı diğer Hürrem Sultan, komşusunun kapısını çalarak unutamayacağı bir sürpriz yaptı.
3: That is funny. They're watching Magnificent Century. Should I knock the door? Let me think of it.
0: Kapıyı açan kadın gözlerine inanamadı. Hayran olduğu dizinin başrolü canlı kanlı karşısındaydı.
4: I was just realizing that you're watching Magnificent Century.
0: Uzerli'nin o sürprizine sanal medyada beğeni yağdı.
2: Aşk yine engel tanımadı. Kırklareli'de işitme ve konuşma engelli çift görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
0: Ne konuşabiliyor ne de duyabiliyorlar. Ama engelleri aşklarına engel değildi. Dünya evine girdiler. Kırklareli'de yaşayan Simay Başaran ve Giray Kara sanal medyada tanıştı. İkisinin de işitme ve konuşma engeli vardı. İşaret diliyle başlayan arkadaşlık aşka dönüştü. Birbirlerinde aşkı buldular. Nikah masasındaysa sevgi diliyle evet dediler. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yaşadıkları duygu yoğunluğunu işaret diliyle anlattılar.
2: Efendim bu sene palamut yılı olacak demiştik. Öyle de oluyor. Palamutlar hem yağlandı hem irileşti. Fiyatı da geriledi. Kırmızı et 700 lira, palamut 125 lira olunca tüketici soluğu balık pazarlarında aldı.
5: Palamutçuluğun olay var, olay var, olay var, olay var. Bu balığı kaynanam çalıyor, ben satıyorum bu. Maşallah.
6: Palamut ne kadar kardeş?
7: Şu anda 125 liraya düştü.
8: Denizden resmen palamut fışkırdı. Hem esnafın hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
7: Palamut şu anda 150-180 arası satılıyordur.
9: Palamutun lakardası güzel oluyor ama onu yapmayı bilmiyoruz.
7: 800 gramla 700 gram arası geliyor. Hem de yağlandı, ızgaraya da gider, buğulamaya da gider. Süper bir palamut geldi.
8: Palamut mu aldın?
10: İki tane palamut aldım efendim.
8: Kaç tane alacaksın?
6: İki tane alalım. Bütçeme göre alırım. Ne yapayım?
8: Palamut fiyatları da gerilemeye başladı. Şu an Gültepe pazarında palamutun tanesi 125 liradan satılıyor.
11: Geçen sene zaten gördüğünüz gibi palamut olmadı. Bu sene palamut çok. Allah nasip ederse bütün halkımız palamuta doyacaktır.
8: Esnafın dediğine göre ilerleyen zamanlarda palamut hem bollaşacak hem de irileşecek ve fiyatı gerilecek.
11: 80 liraya falan düşebilir yani.
7: Balık biraz daha büyür. Bir kilonun üzerine gelir balık, yağlanır güzelce.
0: Kırmızı et fiyatı ortalama 700 lira olunca alternatif arayanlar balık pazarlarına koştu.
8: Burada temizleyip müşteriye veriyoruz değil mi?
11: Tabii. De halkımız daha çok dilimi tercih ediyor.
10: Diğer balıklar aldım. 2 kilo aldım 400 lira. 2 tane palmut aldım 650 lira. Ailece oturup yeriz.

0: hamsi.
1: Hamsinin en güzel nesi yapılır?
0: Tavada yapıyoruz biz.
2: Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyoruz efendim.
3: Arkasından hızla geldi, elektrikli bisikletliye işte böyle çarptı. Sürücü havada savruldu, yol kenarında bekleyen servisin altına girdi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı. Gerilim kısa sürede tırmandı. Sopalar, taşlar, hatta hortumlar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Kavgaya kadınlar da dahil oldu. Bir kadın karşı tarafa işte böyle kaldırım taşı fırlattı. Kavgada iki kişi yaralandı. Ambulansa yol vermedi, magandalığı bununla da sınırlı değildi. Bir de inip ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans vakaya yetişmeye çalışıyordu, zamanla yarışıyordu. Önündeki bu sürücü ambulansa yol vermedi. Bu yetmezmiş gibi bir de aracından indi, ambulans şoförüne saldırdı. Sürücünün bu magandalığı pahalıya patladı. Toplam 466 bin lira trafik cezası yazıldı. Ehliyetine 90 gün el konuldu. Pakistan donanması zehir tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Donanmaya ait iki gemi Umman Denizi'nin ortasında film gibi operasyona imza attı. Bir tekneye operasyon düzenlendi. 750 milyon dolar değerinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Gece saatleriydi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. İki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı gövde gösterilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Piranha Kamikaze insansız deniz aracı sahnedeydi. İlk kez sahada görev aldı. Milli sistem su üstündeki hedefi başarıyla imha etti. Piranha hedefi tam isabetle vurdu. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
2: Sevgili izleyenler, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan özel timle faili meçhul cinayetler bir bir raflardan indiriliyor ve aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu.
3: Aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosya daha çözüme kavuştu. 19, 15 ve 11 yıllık sır perdeleri aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyadaki gelişmeleri adaletin hafızası var sözleriyle duyurdu. Faili meçhul cinayetlerin adresi Aksaray, Gaziantep ve Manisa'ydı. Fadime Görgülü 2007 yılında sırra kadem basmıştı. Ailenin çelişkili ifadeleri, deliller, yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Fadime Görgülü'nün yengesi Havva Görgülü olayı itiraf etti. Evin yakınındaki boş araziyi işaret etti. Yapılan kazı çalışmasında insan kemikleri ve 3 altın bilezik bulundu. Fadime Görgülü'nün abisi İlhan Görgülü ve yengesi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te 15 yıldır çözülmeyi bekleyen Mehmet Kaya cinayeti. 3 Ocak 2011'de silahlı saldırıda hayattan koparılmıştı. Kaya'nın dosyası da raftan indirildi. HTS kayıtları, bas sinyalleri, tanık anlatımları, tüm deliller tek tek masaya yatırıldı. Bazı şüphelilerin Mehmet Kaya'yı

0: takip ettikleri ortaya çıktı. Eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli yakalandı. Ve Manisa, 20 yaşındaki Meral Babacan'ın cansız bedeni 6 Temmuz 2015'te yol kenarında bulunmuştu. Cinayeti arabanın yan aynasından kopan bir parça çözdü. 2015'ten bu yana adli emanette tutulan araba parçası tekrar değerlendirildi. Kamera görüntüleri yeniden incelendi. Aracın sahibi bulundu, aynanın değiştirildiği ortaya çıktı. 6 Temmuz 2015'te aracın sahibi olan R.Ç. tutuklandı.
1: Efendim artık mağaza mağaza gezmiyor, olduğumuz yere sipariş ediyoruz. E-ticaretin yükselişiyle kargolama işlemleri hız kazandı. Türkiye'de sadece 6 ayda 728 milyondan fazla kargo gönderildi. Bakın en çok kargo teslim alan illerde hangileri?
2: Mağaza mağaza gezmek tarihe karışıyor. E-ticaret yükselişi hızını kesmiyor.
3: Artık ihtiyaçlarımızı tek tıkla ya evimize ya da iş yerimize istetiyoruz. Hem vakitten, çoğu zaman da nakitten tasarruf sağlıyoruz.
2: 2026'nın ilk yarısında kargo trafiği milyonları aştı. Türkiye yalnızca 6 ayda sayısı 728 milyon aşan kargo yolladı. Verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Bakan Uraloğlu, posta kolisi ve kargo gönderi sayısının geçen yıla oranla %5 arttığını söyledi.
3: Gönderilen kargoların %83'ü şehirler arası. Bu da inanılması güç kargo trafiğini ortaya çıkardı. Üstelik bu gönderilerin %88'i 2 gün içerisinde alıcısına teslim edildi.
2: En fazla teslimat sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli'ye yapıldı. Ayrıca bu durum sektörde binlerce işsiz istihdamı sağlıyor. Posta sektöründe 122.804 kişi çalışıyor.
1: İstanbul Kağıthane'de yaşlı bir adam arkadaşıyla birlikte kahve içmek için evden çıktı ve dehşeti yaşadı. Okul servisinden inen bir adam yaşlı adama saldırdı. İşte o dehşet anları.
4: Dün akşam saat 5.30 civarı bir arkadaşımla gidiyordum, kahve içip döneceğim, hepsi bu.
0: Arkadaşının yanına gitmek için evden çıktı 75 yaşındaki yaşlı adam. O yolda dehşeti yaşadı.
4: Arkamdan talebe minibüs, servis minibüsü geliyormuş. Görmedim, duymadım. Korna sesi de duymadım.
0: O okul servisinden iri yapılı bir adam indi. Fahri bölgeye yumruk atıp yere düşürdü.
4: Yapılı bir adam geldi. Kaşıma bir yumruk, beni savurdu. O yumrukla beraber bir de itti.
0: Bölge yere düştü, kaşı patladı, kalçası kırıldı.
4: Bu kadar mı insan hayatı ucum ya? Böyle mi davranması lazım?
0: Yaşı sebebiyle ameliyatta olamıyor.
4: Ameliyat yapamıyor, doktorlar kırık diyor ya.
0: Üstelik o saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Dünyaca ünlü lezzet platformu en iyi 100 çorba listesini yayınladı sevgili izleyenler. Türk mutfağının birbirinden enfes çorbaları da o listede yerini aldı tabii. Özellikle beyran çorbamız zirveyi zorladı. En iyi çorba Vori Vori seçildi.
5: Yaklaş kameraman. Jos.
6: Bu. Dünyaca ünlü gastronomi platformu en iyi 100 çorba listesini açıkladı. Türkiye'den çorba listeye girdi. Beyran çorbası, Gaziantep'in şifa deposu listede ikinci sırada yer aldı.
2: Hepsi lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Listeye Türk çorbaları damga vurdu.
6: Peki şifa deposu olan beyran nasıl yapılır? Ustasından öğreneceğiz.
5: Kuzu gerdan ve incikten yapılır. 8-10 saat kuzu etlerimiz kısık ateşte pişer. Onları böyle tiftik tiftik yaparız. Servisini de şöyle pirinç pilavını, ondan sonra şöyle göz kararı.
6: Bol et.
5: Bol kolajenlidir bu arada. Biz kemik suyundan yapıyoruz, daha şifa deposu. Şöyle ekliyoruz arkadaşlar.
6: Of.
5: Tereyağı olmazsa olmazımız. Son finalimizi de şöyle yaklaş kameraman. Jos.
6: Herkese şimdiden
5: afiyet olsun.
6: Peki beyran çorbasının hikmeti midir? Ağzım yandı.
5: Yandı, ıslak çünkü. Çok sıcak.
6: Ama çok güzel tadı. Mükemmel ötesi.
5: Afiyet olsun. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına birebir hastalıklarda. Genelde grip, nezle olan.

0: Onlar biz de beyran içmeye geldiler.
1: O zaman beyran zamanı geldi diyebilir miyiz? Evet. Havalar soğudu.
0: Evet, evet, kış ayları geldi. Bol bol beyran içebilirsiniz.
2: İlk yüzün içine 3 çorba daha girdi. Kelle paça, domates çorbası ve mercimek çorbası listedeki yerini aldı. En güzel çorbalar listesinin zirvesinde Paraguay'dan Vori Vori çorbası var.
3: Horlayan eşler, aman dikkat diyelim. Horlamak sadece eşinizin uykusunu bölmüyor çünkü. Ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Horlayanlar mışıl mışıl uyurken olan o horlama sesine maruz kalan kişiye oluyor. Uyku bölünüyor, stres de kaçınılmaz hale geliyor.
4: Gece uykunda horluyor musun?
5: Ben horluyorum, evet.
6: Bütün ev inliyor. Bu çok gürültü kirliliği yapıyor bence.
7: Ya çok az. Onda dürttüğün zaman, şöyle dokunduğun zaman kesiyor.
2: Horlayanlar dikkat! Farkında olmadan eşinizin sağlığını etkiliyor olabilirsiniz.
8: Horlama deyip de gülüp geçmemek lazım. Aslında oldukça önemli bir medikal durumdur.
4: Horlama yaygın olduğu için çoğu zaman zararsız sayılıp geçiştiriliyor. Ancak bunun bedelini horlayan kişinin yanında uyuyanlar ödüyor. Çünkü araştırmalara göre horlayan eşi olanların %75'i uykusunun etkilendiğini söylüyor.
9: Horladığım zaman ben bile uykunun tadını alamıyorum ki. Sabah kendim bile yorgun kalkıyorum.
10: Geceye doğru bir 3-4 civarı hadi artık diyorum. Başka odaya geçiveriyor. Yapacak bir şey yok.
4: Yanında horlayan bir partnerle uyuyanlar ertesi gün stres, odaklanma sorunu ya da unutkanlık yaşıyor. Nedeni ise gece bölünen uykuları.
8: Böyle durumlarda kişinin uyku kalitesi çok düşüyor. Ama onlara soracak olursam benim hiç uyku problemim yok şeklinde anlatırlar. Ertesi güne daha dinç bir şekilde başlayamıyorlar.
4: Uyku düzeninin bozulmasıyla duygusal tepkileri düzenleyen beyin sistemlerinin de dengesi bozuluyor. Bu da kişinin ertesi gün daha sinirli olmasına neden oluyor.
8: Mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanını öncelikle görmesi lazım. Yapmış olduğumuz ameliyatlarda hastaların %80'inde neredeyse horlama da kesiliyor, uyku problemi de çözülüyor.
3: Kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber sürecek sevgili izleyenler.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
13: Herkes değil.
12: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
14: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
15: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına Allianz
16: seninle. Bu çorba aşmış.
17: Kırmızı süt açmış, kırmızı süt açmış.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Trendyol Milla.
3: Çok seviyoruz.
2: Trendyol Milla.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Yeni Days fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Days fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım net sigortası.

Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: fiyatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Daha çok Trendyol Milla.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
7: Modem öyle bizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.

0: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: trendi çok.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Trendyol Milla.
5: Çok seviyoruz.
6: Trendyol
4: Milla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla yoluna devam ediyor. 9 yıl önce atılan adım bugün 136 ülkede küresel çevre hareketine dönüştü.
13: Bizler bugün büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sıfır atık, umut ürettiğimiz yepyeni bir dönemin adıdır.
14: Geleceğe bırakılacak en büyük miras.

0: Biraz sıfır atık hareketi tam 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatıldı sıfır atık hareketi. Kısa sürede okullardan hastanelere, sokaklardan denizlere kadar her yere yayıldı. MAPA şamandıra sistemiyle Mavi Vatan korumaya alındı. Plastikler doğayı boğmak yerine yeniden hayata döndü. Ve sıfır atık hareketi bugün 136 ülkede küresel çevre hareketine dönüştü. Sıfır atık hareketi 9. yılını sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla kutluyor.
1: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
0: 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranı %37,53 seviyesine yükseldi. Yaklaşık 9 milyon ton atık ekonomiye yeniden kazandırıldı ve yaklaşık 365 milyar liralık ekonomik katkı sağladı. Ve sıfır atık hareketinin 9. yılına özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi. Emin Erdoğan sıfır atık hareketinin hayatın her alanına dokunan bir anlayış olduğunu söyledi, 9. yılını kutladı.
2: Böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Barranquilla, Kolombiya.

0: Çabuk olun.
1: Hey, çabuk olun. Çabuk. Sorun var.
2: Sorun var.
0: Hemen bir ambulans çağırın.
1: Hadi, hadi. Ambulans çağırın.
0: Koşun koşun aman, bu taraftan. Koşun, hadi bu taraftan.
1: Acele edin.
0: Hadi bu çabuk çabuk gelin. Bu tarafa doğru.

Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. Bana verilen görev neyse onu yaparım. Hedefler önceden belirlenir. Bazı işlerin kaza gibi görünmesi gerekir. Bazılarında şüphe başkasının üstüne çekilmelidir. Kimi zamanda çok net bir mesaj iletmek lazımdır. Tetiği çekmek kolaydır. Ama en iyi işlerde hiç kimse senin orada olduğunu bile bilmez. Baron Jorge Lara kazayla boğuldu.

0: Dün gece içki perisi beni ziyarete geldi. Bana büyük bir şişe İskoç getirdi. İçkinin iyisinden anlıyor.
1: Sonra görüşürüz Henry.

0: Beni bu domuz ahırına getirmene neden izin verdim sanki?
1: Züppe bir adamsın Harry. Buraya her gün binlerce kişi geliyor. İki adamın yüzünü hiç kimse hatırlayamaz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama insanlar onları hatırlayabilir tabii.
0: Evet. Bu da senin işini bozar tabii. Ben onlar olmadan bir yere gitmem. Hiçbir yere.
1: Onlara daha iyi ayakkabılar al. Bu halde karikatüre benziyorlar.
0: Her şey yolunda gitti mi?
1: Evet, iş tamamlandı.
0: Bu işi senden daha iyi yapacak kimse yok tabii. Bu nedenle zorlu işleri sana veriyorlar çünkü. Birisi çuvallayacak olursa yine gidip senin temizlemen gerekir. Onların da tek düşündüğü bu zaten. Servisler asla işi şansa bırakmaz. Sen hedefe varıyorsun. Sen bir makine gibi çalışıyorsun. Ayrıntıları görüyorsun. İnsanları benim gördüğümden daha farklı görüyorsun. Kimse senin gördüklerini göremez. Ama senin de bir sorunun var Arthur. Bir arkadaşa ihtiyacın var.
1: Sen varsın ya Harry.
0: O halde başım sandığından da fazla belada.
1: Steven nasıl?
0: Ona özel bir güvenlik firmasında iş bulduğumu söylememiş miydim? Ama geçen ay işten attılar, bir adam öldüresiye dövmüş. Ne büyük bir hayal kırıklığı. Hep öyleydi ve hep aynı kalacak.
1: Ara onu.
0: Ben? Onu mu arayayım? Niçin?
1: Belki sesini duymaya ihtiyacı vardır.
0: Evet ya. Hadi gidelim, paranı vereyim.

0: Hadi gel, dans et benimle. Hadi gel lütfen. Aç mısın?
1: Evet. Benim gitmem lazım.
0: Bana ismini söylemeyecek misin?
1: Arthur.
0: İyi denemeydi. Ama sen Arthur değilsin. Hayır. Daha çok David gibisin. Ya da Brett. Evet. Görüşürüz Brett.

0: Global mühendislik.
1: İş ilanı için arıyorum. Bir yanlışlık olmalı.
0: Bir dakika lütfen. İlanda bir hata yok. Bilgi doğru.
1: Bir toplantı istiyorum.
0: Sizi arayıp haber veririz. Bay Bishop, Bay Dean sizi görmeyi kabul etti. Özel bir jet bir saat içinde sizi alacak ve onu tercih ettiği bir yere bırakacak. Görüşme 15 dakika sürecek. Daha sonra jet sizi geri götürecek.
2: Sana saat 10'da evde olmanı söylediğimizde eve 10'da gelmelisin. 11.30'da değil. Beni ilgilendirmez. Annen korkudan ölecekti. 2 hafta cezalısın.

0: Bir saniye lütfen. O benim sorunum değil. Dinle beni. 10 gün cezalısın. 2 cumartesi de barınakta gönüllü çalışacaksın. 8 gün cezalısın ama 3 cumartesi çalışacaksın.
1: Güzel bir yüzük.
0: Anlaştık.
1: Bunu nereden alabilirim?
2: Alamazsın. Dünya şampiyonu olman gerek.
0: Bak, ona dışarı çıkıp işini bitirmesini söyleyeceğim. Onun ne istediği umurumda değil. Tamam, görüşürüz. 16 yaşında bir çocukla pazarlık yapmaya çalışıyorum. Hadi yürüyelim biraz. 6 ay önce şu ana kadar bize sunulan en büyük anlaşmayı yapmak üzereydik. Hedef bizim normalde alışkın olduklarımızdan çok daha yukarıda biriydi. Ama iş geri çevrilmeyecek kadar pahalıydı.
1: Hedef Güney Afrikalı mıydı?
0: Hedef Güney Afrika'ya kaçtı. Biz de orada harekete geçtik, Cape Town'da. Hazırlanmak 6 ay sürdü. Bu görevde çalışmaları için 5 adamla anlaşma yaptım. 5'i de öldürüldü. Hiçbiri yaşamıyor. Biri her şeyi öğrenmişti. Ekipteki adamlardan bazılarını tanıyor olabilirsiniz.
1: Bunu tanıyordum, Sebastian.
0: Bu şirket nasıl işler bilirsiniz Bay Bishop. Verilen tüm görevlerde sadece 2 ortak bütün ayrıntıları bilir. Burada ayrıntıları bilen 2 kişi vardı. Ben ve Harry McKenna. Harry bizi sattı. Banka bilgilerini ele geçirdik. Hesabına yatan para miktarına bakın. 2 hafta önce tam 20 milyon Amerikan doları yatırılmış. Bu adam yaşlandı ve gücünü kaybetti. Bir sürü borcu var. Karısından boşandı ve oğlu ona hep sorun çıkarıyor. Onu iyice yıprattılar. Ve geride kalan 13 yıl boyunca ben ona dedicesine sadık kaldım. Hayatta hiç kimseye ondan daha fazla güvenmedim. Ama Harry McKenna bindiği dalı kesti. Ortadan kaldırılması lazım. Hem de hemen.
1: Onunla konuşmalıyım.
0: Bakın, Harry ile olan bağınızı anlıyorum. Ama artık buraya geri dönüş olamaz. Ona çizilen sınırı çoktan geçti. Yaşadığı her gün şirketi tehlikeye sokuyor. Ve hepimiz de bu işte sizin ilgilenmenizi istiyoruz. Aranızdaki yakınlık sayesinde bunu en iyi ve en sessiz şekilde yapacak olan sizsiniz. Dürüst konuşmak gerekirse Harry'nin gereksiz yer acı çekmesini de istemiyorum. Bunun için dışarıdan yardım almak istemiyoruz. Ama gerekirse bunu da yaparız. Bir saniye lütfen. Jazz, pazarlıklar kapandı. Üzgünüm. Şu anda toplantıdayım. Bekle biraz. 48 saat. Ya da kendimiz bitiririz. Alo, beni dinle. Ne derler bilirsin. Vaktin varken ayrılmayı bil.
3: Evet, beni bilirsin. Roosevelt kesinlikle benim kahramanımdı. Özellikle de lanet sandalyeyle nasıl başa çıkmayı bildiği için. Casper, pantolonunu biraz yukarı çeker misin lütfen? Hadi yukarı çek pantolonunu.

0: Evet.
1: Hemen binadan çık Harry.
0: Arthur?
2: Bu gece senin için geliyorlar. Kim? Kim geliyor?
1: Dean.
2: Onların aleyhinde kullanabileceğin ne varsa al ve çık.
0: Aman tanrım.
2: Yanında makas var mı?
0: Evet.
2: Asansör girişine git.
0: Gidiyor.
3: ...18. katta elektrikler söndü.
2: Asansöre binmek için 15 saniyen var. Acil durum ışıkları yanmadan orada olmalısın. Duvarda bir tablo var.
1: Evet, onu gördüm.
2: Bina numarasına bas.
1: Elektriği kesmiştiniz hani?
2: Elektriği kestik. Servis asansörleri başka bir elektrik hattına bağlı çalışıyor.
0: Girdim.
2: Bodrum düğmesine bas. Asansör oraya 18 saniyede ulaşacak. Tamamen...

0: boş ve hiç kullanılmıyor. Rampadan git. Burası yandaki binaya bağlandı. Seni bir yeraltı garajına götürecek.
1: Lanet olsun.
0: Binanın güvenlik kameraları henüz çalışmaya başlamadı. Yani seni kimse görmeyecek. Şimdi garaja giriyor olman lazım.
1: Arabam burada.
2: Ben getirip bıraktım.
1: Ha, lanet olsun. Pekala, beni kandırıp tuzağa düşürdün, öyle mi? Hiç kimse çıktığımı görmedi. Nedir bu şimdi? Cape Town meselesi değil mi? Evet. Tabii. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Araba hırsızlığı mı? Polis yarın arabamı şehrin en berbat mahallesinde bulur, öyle değil mi? Parçalanmış ve yağmalanmış halde.
2: Onun gibi bir şey.
1: Küçük bir düzeltme yapmama izin ver. Sakıncası yoksa tabii. Emmet Victoria Kuram. Evet, birkaç kurşun deliği, biraz mücadele, sonra silahımı bulurlar ve hayat böyledir işte. En azından bir korkak gibi ellerine düşmeyeceğim. 33 yıldır taşıyorum bunu. Amiral Bisley'den bir hediye, 6. filo. İlk defa o zaman kullanmıştım.
2: Neden öldürmedin beni?
1: O zaman da bir başkasını gönderirlerdi. Senin olmanı tercih ederim Arthur. Buna katlanacaksın.

0: Arthur, lanet olası bir şey.
1: Kaybından ötürü üzgünüm.
0: O benden çok senin kaybın oldu. Çok zaman geçti.

0: Beni babamın evine götürebilir misin?
1: Baban senin hakkında çok konuşurdu. Seninle zaman geçirmek ve barışmak istiyordu.
0: Bu konuyu kapat lütfen.
1: Evet ama hep senden bahsediyordu. Pişmanlıkları vardı Steven.
0: Beni aramak için bol zamanı da.

Sana bir şey göstereceğim. Çocukken burayı çok severdim.

Ne kadar etkileyici değil mi? Onların hepsi de ülkelerine hizmet etti. Belki ben de hala askere yazılabilirim. Yani babamı gururlandırmak için. Dalga geçiyorum. Sen de onun hiç fotoğrafı var mı acaba? Ha? İster misin?

0: Burada uzun süre kalacağı benzemiyorsun.
1: Ne için? Vasiyet bırakmadı ki. Hesaplar bomboş. Banka evi geri alacak. Bu arada avukatlar, belediye ve eyalette ne kaldıysa paylaşır. Bana hiçbir şey kalmayacak.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Gideceğim yere.
0: Para lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Burada biriyle buluşacağım. Arabaya bakmaya geliyorum. Arabayı alırsam buradan uzaklaşabilirim.
0: Silahlar ne olacak?
1: Gece dışarı çıkıp otoyolda birkaç otostopçu öldürmeyi planlıyordum.
0: Sadece bir otostopçu der geçerler.
1: Evet, belli de olmaz. Bakarsın babam öldüren adamı bile bulurum.
0: Bu kendini iyi hissettirir mi?
1: Keşke bilseydim. Ama öğreneceğim.
0: Bunu o kadar düşünme Steven.
1: Baksana Bishop. Nasıl bir insan tekerlekli sandalyede bir adamı öldürür?

0: Daha ne kadar beklemem
1: gerekiyor?
0: Yarına
1: kadar beklesen ne olur sanki?
0: Bak sana burada olmanı söyledim.
2: Hey. Hey, yardıma ihtiyacın var mı?
3: Hayır, sanırım yardımı aldım ben. Hmm. Bir arkadaşımla buluşacaktım ama adresi yanlış almış olmalıyım. Hmm.
2: Evet, olabilir.
3: Ya da adres beni yanlış anladı.
2: Çok güzel bir araban var dostum.
3: Teşekkür ederim.
2: Arabanı alabilir miyim?
3: Ne?
2: Arabanı alıp seni bir yükten kurtarıyorum sersem. Çık dışarı.
3: Cidden mi?
2: Cidden.
3: Şu işe bak sen. Tamam. Tamam. Araba hırsızı. Onu bu silahla mı vurdun?
2: Lanet olsun.
3: Bu silahı mı kullandın? Değil mi?
2: Aa!

Hey, yanlış hamle. Bunu hiç düşünemedin değil mi Steven? Ne yazık ki şanslı gecende değil misin Raymond? Soran olursa... Düştüğünü söylersin, anlaştık mı? Beni buraya tekrar gelmek zorunda bırakma, hadi git şimdi.

0: Canın istedi diye önüne gelen adamı öldüremezsin. Sırtına katil damgası yazdırırsan daha iyi.
1: Umurumda bile değil.
0: Farkındayım. Git artık buradan.

0: Geçen akşam söylediklerini düşünüyordum ve ne bildiğini bilmek istiyorum.
1: İnternete bak. Her şey internette yazılı.
0: Ama ben okumak istemiyorum ki. Ben yapmak istiyorum.
1: Ne yapacaksın?
0: Bishop, bana oyun oynama, tamam mı? Seni bilirim. Onu da bilirim. Babam senin öğretmenindi ve seni bana tercih etti. Ona borcun var. Artık babam olmadığına göre bu da bana borcun var demek oluyor.
1: Eve git Steve.

Hala satılık. Onu istediğini biliyorsun. Başka birini değil, sadece bunu. Tavsiye ister misin? Kalbinin sesini dinle. Sana bir şey söylemeye çalışıyor. Sana şu ana kadar hiç gitmediğin bir yeri özlediğini söylüyor.

0: 8600 Alvarado Caddesi. Yarın sabah saat 7'de.
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nedir burası?
3: Hayvan barını.
2: Orası belli de biz neden buradayız?
3: Bunun gibi bir köpek arıyorum. Mümkünse biri yaşından genç olmalı.
2: Bence sende tam kedi sahibi tipi var.
3: Bildiğin anlamın dışında tamirci ne demektir, haberin var mı?
2: Sorunları çözümleyen ve düzelten bir adam, anlaşmalar yapan biri. Kiralık katil.
3: Ben verilen görevi yaparım. Saptanmış hedeflere giderim.
2: Bunu ben de yapabilirim. Pislik nedir ben de gördüm.
3: Hayır, görmedin.
2: Beni hiç tanımıyorsun Bishop.
3: Steven Jackson McKenna. Baltimore, Maryland'te doğdun. Annen sen 12 yaşındayken öldü. Ağrı kesicilerle birbirine karıştırdı. 3 ayrı liseye gittin. Grant, Deer Park ve Monroe. 4 spor dalında Miami'den burs aldın ama üzerinde dağıtılmak üzere madde bulununca bursun geri alındı. 2 farklı kız arkadaşına saldırı, şiddet kullanmak ve yasa dışı davranışlarla suçlandın. Bir sokak kavgasında diz kapağını kırdın. Hiç kimseye söylemek istemedin ve kendi kendine iyileşti. Şimdi yağmur yağınca hafif aksayarak yürüyorsun. Arkadaşım bu ufaklığı sahiplenmek istiyor. Merhaba oğlum. Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. İntikam arzusu seni ölüme sürükleyebilir. Bundan sonra geçen geceki gibi saçmalama. Onu yürüyüşe çıkart, besle ve en iyi arkadaşın olmasını sağla. Yarın 11'de Fisher Meydanı'nda.

0: Köpeği Rebel Day'deki kafeteryaya götür, bir kahve ısmarla. Sade olsun. Pencere kenarındaki masaya otur ve gazetedeki sudoku bilmecesini çöz, köpeğinle oyna.
1: Ne kadar süreyle?
0: Bir saat. Önümüzdeki 3 hafta her gün.

0: Bunu çalış. Sigorta şirketleri insanların ölüm sebebi hakkında her şeyi bilirler. Hatta sigorta uzmanları bu konuda kitap bile yazdılar. Akla gelebilecek tüm ölüm sebepleri.
1: Neden onları da vurup bunu çöpe atmıyoruz?
0: Doğru değerlendirmeler deneyimden gelir. Onun da çoğu yanlış değerlendirmeden gelir. Yatak

0: Ne kadar zamandır bunu tamir ediyorsun?
1: 2 yıl oldu.
0: Çok güzel. Ne zaman gezeceğiz peki?
1: Biz mi? Asla. Eğitimini bir sonraki aşamaya geçirmenin zamanı geldi.

0: Kim bu?
1: Bir arkadaşım.
0: Seni beklemiyordum.
1: Daha sonra gelebilirim. Burada daha fazla durmasam iyi olur.
0: Seninle açık konuşuyorum. Bu aralar keyfim yerinde değil. Hiçbir şey yapmasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Etraf bir hayli karışık çünkü.
1: Listeyi ve parayı getirdim. Şimdi iyi bir zaman değil tabii.
0: Listeyi ver bana. Ne zaman istiyorsun?
1: En kısa zamanda.
0: Pekala. Benim sadece bir günüm alır. Şimdi parayı ver.

0: güzel. Gel benimle.
1: Kimdi o?
0: Bir iş. Sadece bir işti, o kadar. Yasa dışı silah tüccarı olduğunu bilmek seni rahatlatır. Herkese silah satardı. Mafya tetikçilerine, çetelere, teröristlere. Asla ayrım yapmadı. Dosyası burada.
1: Kafeteryadaki adam mı?
0: Bu iş senin. Ona bakınca tahmin bile edemezsin. Başka bir grubun mekaniği olarak çalışıyor. Her sabah 9'la 10 arasında kahve içmeye gelir. Buradan başka bir yere de gitmez. Çok sıkı bir koruma altında. Bizi fark etmemesine imkan yok. Yalnız iki zaafı var. Chihuahua cinsi köpekler.
2: Oturabilir miyim?
1: Evet, lütfen.
0: Ve oğlanlar. Genç oğlan.
2: Sade kahve.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin hakkında mutlaka araştırma yaptı ve bu dünyayla bağın olmadığına ikna oldu. Seni yolunu şaşırmış yakışıklı bir çocuk olarak görüyor.
1: Sevmek ister misiniz?
2: Evet.
0: Bundan hoşlanır.
2: Gel bana bebeğim.
0: Eğer ilgilendiyse yapacağı ilk iş sana sorular sormak olur.
2: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Ona şöyle demelisin.
1: Buralarda vakit geçiriyorum.
0: Parasız ve tekliflere açık olduğun anlamına gelir.
1: Bu da benim arkadaşım.
2: Evet.
0: O zaman sana teklifte
2: benimle
0: bulunacak.
2: Benimle bir içki içmek ister misin?
0: Ona evet demelisin.
1: Evet.
2: Harika. Çok güzel değil mi?
0: Folinit Razepam.
1: Ürkütücü. Umarım onu öldürmemi istiyorsun da.
0: İki üç damlada sarhoş olur. Altı damlada kalbi durur ve 3 dakikanın altında beynin ölümü gerçekleşir. Barda yap. Temiz çalış.
1: Evet, en pahalı yerlerde bile içkiye su karıştırıyorlar. Bu yüzden bu kadar çabuk içiliyor işte.
2: Su karıştırmadıklarına eminim.
1: Bu gerçekten çok iyi.
2: Bir tane daha ister misin?
1: Evet.
2: Jameson değil mi?
1: Evet, Jameson. Duble lütfen.
2: Tamam.
0: Bu adamla etrafta fazla dolaşma. İşi barda bitir ve dikkatli ol.
1: Senin ne bildiğini bilmek istiyorum. Ben de yapmak istiyorum.
2: Komik olan ne?
1: Hiç öylesine güldüm. Biraz fazla içtim galiba.
2: Hadi canım, abartma.
1: Neyse, bunu bitirdikten sonra bunu bitireyim de. Eve gidip yatmalıyım. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim.
2: Steve. Merhaba. İyi misin?
1: Evet. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Seni bırakmamı ister misin? Arabam hemen orada. Hadi gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
1: Öyle mi?
0: 1.90 boyunda, 130 kilo ve tehlikeli bir adam. Onunla şakaya gelmez. Ve ne olursa olsun sakın arabasına binme.

0: Nasıl buldun?
1: Çok güzel.
0: Sana bir içki vereyim.
1: Resim mi yapıyorsun?
0: Benimki daha çok bir hobi.
1: Bence ciddi bir hobi.
0: Şerefe. Burası oturma alanı, şömine var.
1: Dinlenme odası.
0: Burası benim en çok gurur duyduğum yer.
1: Kim bu adam?
0: Bu bir 14. yüzyıl budası. Ülkeye sokarken bir hayli uğraştım. Neyse ki dostlarım vardı. İyi arkadaşlar fark yaratır. Senin de iyi arkadaşların var mı?

Yani gerçekten iyi arkadaşlar diyorum. Yaprak gibi titriyorsun. Otur hadi. Tamam.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bim,
3: bim, bim, bim, bim. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru ay. Kim tutar seni?
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla

Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: yapıyor? He, rahatça göbüşü mutlu oluyor. Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Yedideyiz fırından hasat, şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yedideyiz fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin. Güne baş-

0: Dur sen, dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz seti hediye. Bellona, Bellona. Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım.

0: Benim serumum mu?
1: İvroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
0: Dermobotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İvroşe.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Uludağ'ın zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
2: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
3: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
4: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
5: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
3: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde. Ne var sırada? Denizbank
6: burada. Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Evet.
1: Sana verilen görevi tamamlamak için dışarıdan bir kaynak kullandın. Bu anlaşmamızı ihlal etmek demektir.
0: Dinle, benim anlaşmam Harry ile idi. Seninle benim aramda anlaşma yok. Sadece fiyat var. Benim eğittiğim biri de çok işine yarayabilir.
1: Harry McKenna'nın oğlu mu? Babasının seni öldürdüğünü biliyor musun? Bu işin hemen yapılması lazım. Müşteri en yüksek ücreti ödemeye hazır.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Bu kadar çabuk olmaz.
1: Davranışların beni ve diğerlerini çok huzursuz ediyor. Bu işte yakın kontrol altındasın. Dosya her şeyden önce gelmeli.
0: Bir göz atarım.

0: yani Mesih olduğunu söylüyor.
1: O halde peder var.
2: Sadece Von Dane. Ben rahip değilim. Hiçbir dünya dini tarafından atanmadım. Ben dinlerin çok daha üzerindeyim. Ben Von'um.
0: Kiliseleri ve vaazları sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Televizyon programı var. Kısacası o bir tarikat lideri. Doğrudan kalbe verilen 12 cc'lik adrenalin 3 dakikanın altında ölümünü sağlar.
3: Adrenaline güvenemezsin. 4 kişiden biri kalp krizini atlatıyor.
0: Ama acil yardım geldiğinde ilk yaptıkları sana yüksek dozda epinefrin vermek.
3: Neyle karışında toksik etkisi var?
0: Adrenalinle.
3: Yani onu öldüren bizim iğnemiz değil.
0: Onu ilk yardımcılar öldürecek. Bir akşam genç bir müridiyle İncil dersinden çıktı. Ama kızın cesedini ancak 2 hafta sonra buldular. Otopsiye göre kürtaj olmuştu ve arkadaşlarına Von'dan hamile kaldığını söylüyordu. Kızı susturmak için 22 milyon dolar vermiş.
4: Hadi bitirelim artık şu işi. Tanrı seni kutsasın sıradaki. Gelip yanıma oturmaz mısın? Burada yenisin değil mi? Ne zaman geldin?
5: 2 hafta oldu.
4: Kaç yaşındasın?
5: 18.
4: 18.

daha çekici birini gözetlemek isterdim. Hala yemek yiyor. Çorba, salata, sandviç. Duble çikolatalı pasta. Bişip karnım acıktı. Şarküteride çalışan adamın bütün parmaklarında yara bandı var. Sandviçinden de yara bandı çıkarsa benden bilme dostum.

0: Bana bugün özel bir şey ver. İçimden kutlama yapmak geliyor. Ruhları çok yakınımda hissediyorum.
1: Ruhlar bugün ne istersen yapacak.

0: Adam bağımlısı.
1: Ona ketamin veriyor.
0: Yani?
1: Ketamin adrenalini etkisiz hale getirir. Bu işe yaramaz.

0: Tanrı'nın omzuma dokunduğunu hissettim.
1: Ne yapacaksın?
0: Ben bunu istememiştim. Ama dünyanın kralı omzuma dokundu. Ve bana ayağa kalkmamı söyledi.
1: Artık toparlansak iyi olur. Dur bekle. Buraya geri gelirse...
2: Az sonra çıkıyoruz.
3: Evet, merhaba. Evet, evet benim.
2: Hey! Boğazından içeri sok. Boğazından aşağıya sok. Bu onu boğar.
3: Bu piyasada dört yatak odalı bir daireye o kadar para vereceğimi sanıyorlarsa deli olmalılar.
0: Nasıl daha iyi bir adam olabilirim? Nasıl örnek olabilirim? Bana inananlara daha iyi örnek olmak için ne yapmalıyım?
2: Hadi gidelim.
0: Bazen merak ediyorum. Gücüm var mı? Cesaretim var mı diye. Aynada kendime bakıyorum. Ve diyorum ki, işte o zaman Tanrı bana dokunuyor.
3: Ralph, gel buraya.
0: Bana elini uzatıyor.
4: Ne oldu?
3: Buna ne dersin?
4: Öldü mü?
3: Evet, öldü. Sersem şey. Böyle olacağını biliyordum. Çabuk kaldır şunları ortadan ve uzaklaş buradan. Onu kaldırmamız lazım.
1: Lanet olsun.

0: paneli yerinden çıkart.
1: Duvarın içindeler. Takip et onları. Çıkışları tutun ve çatıya hemen iki adam gönderin.

0: Sakin olun ve ana kapıya doğru ilerleyin.
1: İki adam arıyorlar. Hemen aktarmalı bir uçak bul. Ben o yerden uçarım ve seninle evde buluşuruz.
0: Evet, bu taraftan. Hadi gidelim.
2: Herkes bu tarafa ilerlesin. Bu tarafa doğru.
0: Evet, evet, tamam.
3: Tartışma yaratan fikirleriyle tanıdığımız dinsel tarikat lideri Andrew Vaughn'un öldüğü bildirildi. Polis ölümünün ardından çıkan silahlı çatışmayı araştırıyor. Olaya karışanlar henüz yakalanamadı.

0: kişisel eşyalarınızı ve el bagajlarınızı yanınızdan ayırmayınız. Bütün yolcuların dikkatini. Kişisel eşyalarınızı ve el bagajlarınızı yanınızdan ayırmayınız.
1: Adamların beşi de öldürüldü. Hiçbiri yaşamıyor. Ekiptekilerden bazılarını tanıyor olabilirsiniz.

0: Otobüs kaçta kalkıyor?
1: 15 dakika sonra.
0: O halde fazla zamanımız yok.
1: Ne istiyorsun?
0: Neden hala yaşıyorsun? Seni son gördüğümde başında bir kurşun vardı. Cape Town'da neler oldu? Ekibin geri kalanı nerede?
1: Öldüler.
0: Paranı kim verdi? Harry mi, Dean mi?
1: Dean diğerlerini öldürmem için bana çok büyük miktarda para verdi. Beni de ölmüş gibi gösterdi ve saklandım. Başka ne dediler biliyor musun? Harry'nin bir operasyon hakkında kuşkuları vardı. Bilgi sızdırmak üzereydi. Ve durdurulması gerekiyordu.
0: Bu işi kimin yapacağını da biliyorlardı. Ona ulaşabilecek biri.
1: Mesele senin onu öldürmen değil herhalde. Seninle bu kadar rahatça oynayabilmeleri. Seni rahatsız eden bu. Haklı mıyım?

0: Evet.
1: Senin tarafından pek de iyi sayılmaz.
0: Onlar benim en iyi ekibimdi. Sanırım daha fazlasını göndermeliyim.
1: Boşa benzin harcama. Ben sana geliyorum.

0: Ben çok acıktım.
1: Neredesin?
0: Salondayım.
1: Kanepeye otur.
0: Tamam. Yalnız olmadığını tahmin ediyorum. Sol taraftaki yastığın altında bir silah var. İçi dolu ve emniyeti kapalı.
2: Ama ben solak değilim ki.
0: O halde öleceksin.
2: Tamam, geldiğin zaman konuşuruz.
1: Saat 5'te orada olurum.
2: Kim gönderdi bu adamları?
1: Patronun olan adam. Üst rafta ne varsa hepsini al ve tekneye koy.

0: Hiç öldürdüğün insanları düşünür müsün?
1: Hayır.
0: Hiç tanıdığın birini öldürdün mü?
1: Evet.
0: Diğerlerinden farklı mı hissettin?
1: O anda hayır. Sonra evet.
0: Onları uyarır mısın ya da biraz zaman vermeyi düşünür müsün? Belki barış yapmaları için. Biraz daha zaman.
1: Barış yoktur.
0: O halde en iyisi senin geldiğini hiç bilmemeleri.
1: Evet.
0: Yine de artık onlar öldüğüne ve sen yaşadığına göre hiçbir şey fark etmez.

0: Merhaba Finch.
1: Aman Tanrım! Sen de kimsin? Burada ne yapıyorsun aman Tanrım?
0: Beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Kimi yaraladın ya da öldürdün hiç umurumda bile değil. Anladın mı?
1: Hayır yapmayın. Hayır. Hayır.
0: Buraya neden geldiğini bana sen söyleyeceksin. Dean nerede? Gideceğim sana bağlı. Parmaklar. Bir.
1: Can.
0: Dirsek.

0: Gönlü meydan 300 numara. Yemin ederim orada. 300 numara. Akşam yemeğine yazık oldu.
1: Sen çok bir adamsın.
2: Evet.
3: Harry'nin hayatına kadar mal oldu?
2: 50 milyon. Şimdi planımı dinle. 10 milyonu seçtiğin bir bankaya 24 saat içinde gönderebilirim. İyi teklif almalısın yani.
3: İlgilenmiyorum.
2: Katil vicdanının sesini dinliyor ha? Ama ben buna meslek ahlakına uymamak derim Bay Bishop. Harry'nin ölümü bir işti. Bu kadar açık ve net.
3: Artık o kadar basit olmayacak.
2: Bu konuda haklısın işte. Şimdi senin başına da o kadar büyük bir ödül koyacağım ki aynaya baktığın zaman kendini yüzünden vurmak isteyeceksin.
3: O kadar uzun yaşamayacaksın.
2: Çok aptalsın. Ben seni bulmadan beni bulabileceğini mi sanıyorsun?
3: Ben seni buldum bile.
2: Konferans odası nerede?
4: Üst katınızda efendim.
2: Şu anda binada. Hemen çıkartın beni buradan.

0: Bishop'ı buldular mı?
1: Henüz değil.
2: Hey dur!
1: Hey dur! Sana.
2: Herkes ödemizden aşağı insin. Kıpırtayın! Aşağı in dedim hadi! İnin!

0: Şimdiki plan ne?
1: Ortadan kaybolmak. Yeni isimler, yeni iş.
0: Beraber mi?
1: O sana bağlı.
0: Ne yapacağız? İzcilik mi yapacağız? Ranzada mı uyusak acaba? Ya da bir Kızılderili çadırında? Su ister misin?

0: Her zaman içimde öfke vardı. Şimdi onu nereye koyacağımı biliyorum. Ama eğer şimdi durursam bunu da kaybedeceğim sanki. Kendi başıma da bu işte kalabilirim. Bana bunun için para ödeyecek çok kişi var. Ve sanırım sen yanılıyordun. Asıl görev intikam almak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
4: İndirimiydi. Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
5: Evden çıkmaya çekinir olduk.
6: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
3: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
7: Ali, hadi gelsenize.
8: Beni bırak.
9: Dede, hadi gel.
8: Yok, sen git. Ben can petliyim, bilin oğlum. Bana hava hoş.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
10: Risk alma, can
3: risk almayın, cam pet alın.
11: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: AstroLedge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. AstroLedge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Bu makarna aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
5: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
4: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe.
6: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Bosch Ergomaster el blenderımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blenderı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch Ergomaster el blenderları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Geçir.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Bebeğim Bebelak Gold Konfor içiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
2: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
3: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
4: Bebelak.
3: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
4: Bebelak.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
10: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
9: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...

0: burada.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
0: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Son şansın.
1: Bir şey isteme. Steven. Bütün olanlar için üzgünüm.
0: Sen beni iyi tanırsın. Umurumda bile değil.

4 kamera beraber. 2 numaraya dikkat et. Evet. Tam burada, evet. Evet, gördün mü?

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

İstanbul'da bugün büyük bir hastanede patlama meydana geldi. Ölenler arasında bir cerrah ve kızı da dahil olmak üzere 10 Amerikalı var. 100'den fazla teyit edilmiş ölü ve 79 yaralı olduğu söyleniyor ve bu sayının artması bekleniyor. Patlama sırasında hastane çok kalabalıktı ve hastane 3 gün önce yine aynı bölgede meydana gelen bir araba bombalamasındaki çok sayıda yaralıyı kabul etmişti. Bu bir sağlık tesisine son yıllarda yapılan en büyük saldırı. Şu ana kadar hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

0: nöbet tutan hemşirelere yardım ediyor. Söylesene, hastanede çok eğleniyorsun değil
1: mi? Anne, bugün yine babamla hastaneye gittim. Doktor Hamza'dan bir ayıcı kaldım. Adı Sağlıkçı Ayı. Sağlıkçı Ayı koğuştaki çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.
0: Seni şapşal, çık buradan çabuk, hadi bakalım. Neyse hayatım, acile dönmem lazım. Günün geri kalanında bana ulaşamazsın, tamam mı? Seni seviyorum evi. Yakında görüşürüz aşkım.
2: İşim için Ryan'ı dünyanın her yerine sürükledim. Hiç şikayet etmedi. İhtiyacı olan insanlara yardım edebildiği sürece asla umursamadı. Ama bir doktor olmak her zaman baba olmanın arkasındaydı. Audrey, sen karanlık bir dünyada parlayan bir ışıktın. İkinizi de tehlikeye attığım için çok üzgünüm. Sizi kurtaramadığım için üzgünüm.
3: Senin suçun değildi abi. Ryan neye bulaştığını bilemezdi. Yaptığın iş önemliydi. Teşkilatın sana borçlu. Bak, tüm raporlarını okudum. Teşkilattaki herkes okudu. Seni ülke içinde tutmam için çok fazla baskı var.
2: Bekle, ikinci el istihbarat mı? Bu yeterli değil.
3: Açıkçası bu iş için daha uygun insanlar var. Bu olayla kişisel bağlantını hiç hesaba katmıyorsun. Bu diğer görevlendirmeler gibi değil. Bu insanlar tehlikelidir. Burayı teröre, terörle mücadele etmek için kurduk. Kimsenin bilmediği şeyler yapmak için. Abby, harika bir analistsin. Ama kendini çöle hapsetmek, hayaletleri kovalamak olanları asla ama asla değiştirmeyecektir.
2: Burada soruları soran kişi ben olmalıyım ve cevap verdiklerine gözlerine bakmalıyım.
3: Diyeceğimi dedim. 72 saat içinde merkeze giden bir araçta olacaksın. Yolda bilgi vereceğim. Ve Abby, her şeyi kurallarına göre yaparsın ama gittiğin yerdeki insanlar okumayı pek sevmezler. Anladın mı?
2: Anladım efendim.
3: Arkanı kolla Abby. Ve dikkatli ol.
2: Olur.
3: Bol şans. Bol şans.

Ürdün çölünde kod adı Kale olan gizli bir üs var abi. Amacı, beşli ittifak olarak bilinen beş İngilizce konuşan, demokrasi açısından çok gizli...

gizli istihbarat paylaşımı yapmak. Beşli İttifak, ABD, Birleşik Krallığı, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı içeriyor. Konumu itibariyle İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan bir temsilci de var.

sunucuları korumaya ek olarak. Alan ayrıca dünyanın dört bir yanından şüpheli teröristleri tutuklamak ve sorgulamak için kullanılıyor. Bol şans.

0: Arhan'a inanıyor musun?
1: 10 ay sonra.
0: Yanlış yönlendirilme ihtimali?
2: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz Silas. Özne 99423, sorgu 009. Tekrar deneyelim Farhan. Hedget, İstanbul'daki kaynağının kim olduğuna dair bir şey söyledi mi?
3: Neden orada olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Benden farklı değilsin. Ziya'ya aldığınız bilgilerle ne yapacağını söylemezsiniz asla, değil mi?
2: Oyunu bırak lütfen. Birini arıyordu ve bence bunu biliyorsun.
3: İstanbul'daki bomba hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Aileme bakabilmek için çalışıyorum ben. Son iletişimim, onu Kaizagan Enterprises'daki bir arkadaşımla tanıştırmak içindi. Sadece bu.
2: Ankara'da görüştüğünüz kimdi? Kuryelerinizden biriydi. Sen değilsin, biliyorum. Bana bilgiyi ver, ben de seni çıkarayım.
3: Belki Ankara'daki ofistir. Anlamıyorsun. Ben bir iş insanıyım. Bilmiyorum. İşin yüzünden ölen insanlardan sen mi sorumlusun? Söylesene. Ha?
1: Patlama analizi mevcut bomba teorisiyle tutarsız. Modelleme yönlendirilmiş bir füze saldırısını mı andırıyor? Gönderildi.

0: Bırak beni, bırak beni. Bırakın, açın şunu. Açın kapıyı, açın. Açın dedim.
1: Yemek yemedin. Buradaki kurallarımız çok basit. Hücrende kalıp kutuna tuvaletini yaparsın ve ben dediğim zaman da yemeğini yersin. Şu lanet yemeğini ye Farhan.

0: İşimi kolaylaştırmıyorsun.
1: Miller! Dışarı! Orada neler oluyor öyle?
0: Yemeği reddediyor, yardımcı oluyor.
1: Hala birinci taburda olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Bir CIA çalışanısın ve ben başındayken kitabına göre oynayacağız.
0: Kitabına göre? Peki, güzelmiş.
1: Ne istiyorsun peki? Seni şikayet edip evine mi göndereyim, bu mu?
0: Hayır ama şu güzel olurdu. Ha? Bir kereliğine yukarıda çayını içip pastanı yerken burada bizim yaptıklarımızı hayal etmeye çalış. Anlıyor musun? Varlığınla bizi şereflendirdiğin her an bu pisliklerin gevezeleşmesi tesadüf mü sence?
1: Bitti mi?
0: Çünkü onları hazırlayan benim.

0: Haftayı biz kurarız.
1: Öyle yapın demedim.
0: Ama beklenen bu.
1: Hayır. Daha iyisini beklerim.
0: Lanet analistler.
1: Susuz kalmış, biraz su verin.
2: Yaptıklarını böyle mi telafi edeceksin? Bir işkence odasında küçük merhamet eylemleri.
1: Şu anda tek arkadaşın benim. Bize bahsettiğin o Ankara'daki şirket, Kaizagan Enterprises gübre ticareti yaptığını sanı. Bir terör örgütü olan Almarkas'ın ana tedarikçisi oldukları ortaya çıktı. Bu doğru mu?
2: Bak, ben bir iş insanıyım, tamam mı? Benimle ticaret yapmak isteyen herkesle yaparım yani. 3 hafta oldu ve bildiğim her şeyi size anlattım.
1: Hayır, anlatmadın. Bana saçmalıklarla karıştırılmış birkaç ekmek kırıntısı verdin, o kadar. Şimdi son sorgumuzda Hedgett'tan söz etmiştin. Hedgett'ı nereden biliyorsun? Onu benim için teşhis etmeni istiyorum. Bu adam mı? Yoksa bu mu?
2: Kesin olarak bildiğim tek şey o sadist deliyle tanışmak.
3: Ya da iş yapmak istemezsin. Onunla sadece iş amaçlı olarak görüşürdüm. Ramazan bayramından sonra.
2: Muhtemelen Ankara'da yarım kalmış bir işi vardı. Hepsi bu.
4: Hatchet olarak bilinen terörist satırın olası bir sonraki hedefi Ankara. Gönderildi.

0: CIA Genel Merkezi Langley, Virginia. Füze, Hatchet, Ankara. Uyarı, saha unsurlarının sevk edilmesi önerilir.
1: Merhaba bebeğim, İstanbul'daki Kaygazan Enterprises'a gübre ticaretini bağlayan bir belge buldum. Bence kesinlikle incelemeye değer. Bu arada bir restoran buldum, aklını başından alacak. İnanılmaz, çok güzel bir yer. Endişelenme bebeğim, sadece birkaç hafta kaldı. İstanbul'daki bu iş farkına bile varmadan bitecek.
2: Abby.
1: Az kaldı.
2: Abby.
1: Seni seviyorum.
2: Şey, üzgünüm. Raşit kayıt odasına çağırıyor, sanırım acil.
3: Mola odasında mı?
2: Evet, şey bilmiyorum yani, öyle söyledi. Bilgin olsun, seni çok özleyeceğim.
3: Ben de seni. Hmm. Kimseyi kendine bulaştırma.
2: Onları halledebilirim.
3: Buna şüphem yok. Drone füze teorim için haber var mı?
2: Hayır, bir şey gelmedi.
4: Herkes yerinde mi? Hadi. Hadi gelmek üzere.
2: Şu an Abby ile geliyorum.
4: Sürpriz!
3: Pekala, yani gerçekten acil bir durum.
5: Normal acil durumlar dışında özgür dünyanın güvenliği falan var.
6: Ta-da!
3: Vay canına. O ne öyle?
6: Bir sanat eseri bu. Tabii ki DC'deki kongre binası aslında.
3: Tamam.
6: Kesinlikle.
3: Kongre binası, evet.
6: Tanrım, yapma.
5: Adamı rahat bırak. Eğitimli bir katili fırıncı yaparsan bunlara
3: evet
5: katlanacaksın.
6: Beğendin mi?
3: Teşekkür ederim. Çok tatlı bir davranıştı bu. Afiyet olsun.
2: Evet çocuklar. Hadi işimizi toplayalım.
6: Hadi bir an önce bu keki yemeliyiz.
3: Bununla bir ilgin var mı?
5: Çocuklar sana bir çeşit kutlama
3: hayır,
5: yaptı işte.
3: Hayır, Washington'a göndermekten söz ediyorum.
5: Elbette hayır. Abby yapma, sen beni tanıyorsun. Benim sağ kolumsun. Zaman kazandırmaya çalıştım. Elimden gelen buydu.
3: Burada işim henüz bitmedi.
5: Hey.
2: Ortalığı işte toplayalım.
5: Bak sana ne aldım.
3: Ciddi misin? Bu o şişimi
5: evet.
3: Rahim ve ben vermiştik.
5: Evet o. Biliyorum çok
3: evet,
5: içmiyorsun.
3: Evet, düşkün değilimdir. Teşekkür ederim.

0: Anlamı çok büyük. İşler beni bekler. Buna dokunan olursa... Mia... bedeli ağır olur.
1: Ankara, Türkiye.

0: Bir sivil öldü. Bir sivil daha. Bina güvenliği.
1: Lanet olsun.
0: Gözünüz kapıda olsun.
1: Anlaşıldı.
2: İlerleyin.
3: Ben öndeyim.
2: Durun, eller yukarı. Çevirmen.
4: Biz incitmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ofiste.
0: 04 öne geç.
1: Anlaşıldı.
3: Yanları koruyun, ortadayım.
5: Kıpırdama. Eller olduğu yukarı. Yerde kal.
6: Dön de bıçağı bırak. Yavaşça.
5: Ellerini kaldır. Kaldır.
6: Bıçağı bırak. Bıçağı bırak dedim.
5: Bıçağı bırak.
6: Delta'dan karargaha. Hedef alındı. Kaleye götürme işlemi başlıyor.
7: Kale burası 5779 Eko Charlie. İniş için izin istiyoruz, tamam.
8: Burası kale gözetleme kulesi. Gelişiniz bize bildirilmedi. Kodunuz nedir?
7: Yankee Juliet 77 Delta. Cevap?
6: Eko Charlie, burası gözcü 1. Yankee Juliet 3087 Charlie. İniş için sebebiniz nedir?
7: Bir tutsak var. Hatchet yakalandı.
8: Hatchet mı dedi?
6: Abby'ye ulaş hemen.
8: Gözcü 2.
7: Ana ofise bekleniyorsun.
6: Özel operasyondan haber aldık. Hatchet'ı getiriyorlar.
9: Nereden biliyorsunuz? Fotoğrafı bile yok.
6: Ama profile tam olarak
0: uyuyor ve Ankara'da bulmuşlar. Tıpkı dediğin gibi 2 saate geliyor.
6: Yakaladık Abby.

0: Hey Yuri, bilardo oynayalım mı? Eski ahide karşı yenisi.
1: Çarmıha mı gerilmek istiyorsun?
0: 50 dolara bahse girerim.
1: Tamam, peki. Kumar oynayarak Tanrı'nın gazabını riske atan çap.
0: Pekala Musa. Bakalım Kızıldeniz'i yarabilecek misin?
1: Tanrı benim tarafımda. Benim yanımda. Biraz kayar mısın?
0: Tamam, sadece sorun yok.
1: Teşekkürler.
0: İyi vur. Vay canına. Onu nasıl kaçırabildin? Büyük anne gibi vuruyorsun.
1: İyi misin Ebi?
2: Hatchet yakalanmış. Buraya getiriyorlar.
1: Ebi, konuşabilir miyiz?
2: Yuri.
1: Bırak Farhan'ı bir kez sorgulayayım. O beni dinler.
2: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
1: Senin için ne önemi var? Gidiyorsun. Ona erişmeme izin ver. Burada sorumluluklarım var.
2: Evet, hepimizin var.
1: Bak. Anlıyorum. Senden çok şey alan insanları devirmek istiyorsun. Ben hala hayatta olanları korumak istiyorum. Farhan Barakat gırtlağına kadar bu işin içinde. Bana ham bilgiyi ver. Sahada araştıran adamlarım var.
2: Hayır. Dürüst olmam gerekirse Mossad'ın soruşturma şeklini sevmiyorum.
1: Sonuçta işi bitiriyoruz değil mi? Birbirimize yardım edelim.
2: Buna 5 ülke dahil ve senin ülken yok. Eğer bir sorun varsa Reşit'e söyleyebilirsin. Operasyonların başındaki o ben değilim.

0: Hastane bombalaması hakkında hiçbir detay bilmiyorum. Bunu birçok kez konuştuk. Daha ne kadar sürecek söyler misin?
1: Bize bahsettiğin şu şirket. Ankara'daki Kaizagan Enterprises. Hatchet orada yakalanmış.
0: Dua et de olmasın. Umarım da onu buraya getirmezler ha?
2: Hatchet'ı ilk duyduğumda 3 yerel ajan Duşanbe'deki bir güvenli evde ölü bulunmuştu. Hepsinin yüzleri soyulmuş bir haldeydi.
3: O olduğuna eminler mi?
2: Kurbanların kimliğini yok etmek için balık derisi yüzen bir bıçak kullanıyor diyorlar. Soçi'den el yapımı. Ve sözde bu bıçağın bir imzası varmış. Kendine özgü.
4: İran'da devrim muhafızları için çalışırken Mossad olarak bir süre izini sürdük. Sonra Suudilere geçti. Ardından Libyalılara geçti. O hain bir gölge.
2: İşverenlerini seçmeyi biliyor.
4: Biliyor musunuz ağa? İbranice'de ona Şadim deriz. İblis. Söylenene göre katliamdan sonra akan su yokmuş. O yüzden kurbanlarının kanıyla yıkanmış.
3: Bu adam bir hayalet hikayesi gibi bir şey yani, öyle mi?
2: Bu şeylerin uzmanı sensin.
5: Tahmini iniş?
6: İnişe 10 dakika var.
5: Delta'dan kaleye 10 dakika kaldı. Başını eğsene pislik herif. Karargâhtan bir direktif aldım. Mutlaka tamamlayacağım.
7: Yankee Juliet 77 Delta ne zaman ineceksiniz?
6: XO 50 kilometre kuzey 0400.
7: Köprü indirilecek, tamam.
5: Tahminen 7 dakika.
6: Güvenlik ekibi Alfa'nın dikkatine. Gelen bir terörist var. Stok katına kadar eşlik etmek için yükleme rampasına geçin. Tekrar ediyorum. Alfa güvenlik ekibi. Stok katına kadar eşlik etmek için yükleme iskelesine geçin. Diğer tüm personel kendi alanınızda kalın.
2: Biraz kahve ister misin?
8: İyi olur dostum.
6: Bütün personelin dikkatine. Gelen yüksek öncelikli bir tutsak var. İstasyonlarınıza geçin.
9: Yakaladığımıza inanamıyorum.
10: Evet, asla belli olmaz.
9: Bu sefer sen mi ben mi?
10: Hayır dostum, sonuncusunu ben hallettim, bu sende.
9: Korkuyorsun. Sorun yok, hepimiz korkuyoruz.
6: İniş yapılıyor. İndik. Whiskey Tango Foxtrot.
1: Tanrım olamaz. Bunun ihtimali ne?
5: Ayrılmadan 3 gün önce mi? Biri arkanı kolluyor.
1: Öyle görünüyor.
11: Şahıs getiriliyor.
5: Hey. Halledersin.

0: Şuna bakın Delta.
1: Çocuklar merhaba.
2: Yüzbaşı David Palau.
3: Rashid Nasser operasyon başkanı. Bu Abby Trent, CIA'den ikinci komutan. Sorgulamayı o yürütecektir.
2: Bu Tessa Harijan, tercümanı.
4: Merhaba.
5: Merhaba Abby.
6: Tessa.
2: Tanışıyor muyuz?
5: Evet, uzun zaman önce Quantico'da eğitim almıştık.
2: İstihbaratta iş çıkardınız.
3: Abby'nin sayesindeydi.
2: İyi iş.
6: Teşekkür ederim.
2: Biraz konuşabilir
3: Tabii.
2: miyiz? Buna bir göz atmak isteyebilirsin.
3: Teşekkür ederim yüzbaşı.
6: Konu ne?
5: Bana da bir şey anlatmıyorlar. Sorgulanacak kişi Rusça, Arapça ya da Fransızca konuşabilir. O yüzden...
3: Neye bakıyorum ben? Buna kim izin verdi?
2: Bu emirler Langley tarafından yazıldı.
3: İnanılmaz. Ben buna izin veremem. Şahısla burada ilgilenin
2: denli. Ulusal güvenlik adına.
5: Burası neresi ki?
6: Yani... gizli bir yer.
2: Biliyorsunuz.
5: Anladım.
3: Üzgünüm patron.
2: Bakın,
3: ama
2: hayır.
3: Bir yere gitmiyorum.
5: Yani Ürdün mü?
3: Uluslararası sorumluluklarımıza aykırı bu.
2: Emir çoktan
5: Burayı
2: verin.
5: Güzel yapmışsınız.
2: Tamam.
5: Ne zamandır buradasınız?
6: 10 aydır.
2: Karar artık bizim.
5: 10 ay mı?
3: 40 dakika ama.
2: Akıllıca seçim.
3: Abby, bir konuşalım mı?
5: Ben bunu kaldıramazdım.
6: Basitliğini seviyorum.
2: Gidelim.

0: Neler oluyor?
1: Palau mahkumla 45 dakika istedi. Videosuz ve kayıtsız.
0: Dalga mı geçiyorsun? Hayır dedin değil mi?
1: Langley'den emir var. Elim kolum bağlı.
0: Bak bu saçmalık Raşit.
1: Yapabileceğim bir şey yok.
0: Nasıl yapabileceğin bir şey yok? O dünyanın en tehlikeli adamı ve benden fazla bilgisi olan yok. O odada olmam lazım.
1: Emir emirdir. Güçlere bağlı bu. Bana değil.
0: Güçlerin canı cehenneme.
1: Abby kusura bakma. Elimde olan bir şey değil bu.
2: Yürü küçük adam. Kalendesin.
3: Güvenlik ekibi Alfa. Soru odası 1'e erişim sağlandı.
4: Delta.
5: Aç bacaklarını. Aç dedim.

0: Şu andan itibaren 00:45'e kadar sorgu odasından ses ve görüntü kes, üstün herhangi bir yerinden erişim olmayacak, anlaşıldı
1: ama
0: mı?
1: Ama bu protokole aykırı.
0: Silas emir verdi. Yap dediğimi.
1: Tamam.
2: Endişelenme Hecit. Yüzbaşı sana çok iyi bakacaktır. Sana bir bonus ödül var. Evet.
3: Az önce kazandın. İşte oldu. Sımsıkı bağladım.
4: Yüzümüzü kapatalım mı kaptan?
5: Bu adam bir daha gün ışığı göremeyecek. Hey, sen git. Biz hallederiz.
3: Yardımcı olayım. Bu taraftan. Görüşürüz.
4: İçeride neler oluyor? Bu adamlar tam kovboy.
3: Hazır yüzbaşı. Tamamen senindir.
5: Pekala. Yakışıklı olduğunu söyleyen oldu mu? Gri, yani mükemmel, yakışmış. Biliyor musun, beklediğim gibi değilsin. Ama kimse nereden geldiğini veya kime çalıştığını bilmiyor sanırım. Hı? FSB mi? Suriye mi? Almarkaz mı? Artık birini seçer misin? Senin yüzünden arkadaşlarımı gömdüm. Evet. Nereden istiyorsun? Ha? Muhtemelen bunun nasıl olduğunu bildiğini düşünüyorum. Değil mi? Birkaç soru sorarım. Sessiz kalırsın. Sonrasında pes edip seni geri veririm. Ama bu olmayacak işte. Her şeyi güzel ve kişisel yapmak için 40 dakikam var. Sadece sen ve ben. O yüzden partiye başlayalım mı? Hatchet olarak bilinen ajan sen misin? Hı? Ona Farsça sor. Veya Rusça veya Arapça.
6: Vuy oprotivnik topar. Ayato memure meruf hacit hasti.
5: Tekrar sor.
6: Ayato teröriste meruf hacit hasti.
5: Bunu sinir bozucu buluyorum. Çok mu acıdı? Sorun değil. İstanbul'daki bomba emrini kim verdi? Seni Suriye'ye kim gönderdi? Altamf'taki saha ajanları mıydı? Ha? Hadi dostum, konuş artık. Bir itiraf güzel olurdu. Ama hiçbir şey söylememen benim için aynı şey.
6: Ben affete ekrar koni. Elbette sükut etten mesle ekrare.
5: Pekala. Seçim senin. Onu alsın. Oyuncak çantamızı getirdik değil mi Garcia? Nasılmış Hatchet? Ha? Hoşuna gitti mi? Güzel. Güzel. Hı? Konuşuyor musun? Ötecek misin? Peki. Tamam Hatchet. İyi. Konuş şimdi. Hastane saldırısı emrini kim verdi? Konuş benimle. Hayır, bana bak. Yaşamana ya da ölmene karar verecek olan benim.
7: Sorgu odasından silah sesleri geldi. Ekibi gönderin hemen. Hemen ekip gönderin.
1: Sorgu odasında silah sesi, kamerayı açın.
0: Muhtemelen kuru sıkı, biraz zaman ver bana.
1: Neden özel operasyon kuru sıkı taşısın ki? Lanet, kamerayı aç.
0: Aç.
8: Kamera bir kapalı.
1: İkinciye geç.
8: İkinciye geçiyorum. O da kapatılmış.
9: Adam kaybettik. Durumumuz acil. Doktor getirin.
0: Bütün personel kırmızı.
10: Kod, bu bir tatbikat değildir. Birinci tim hazırda bekle. Sorgulama için silahlı destek. Sorgu odasına. Sorgu odasına.
2: Beklemede kalın.
11: Sorgu Ne oldu?
0: Silah sesi, görüntü yok.
1: Durum raporu istiyorum.
4: İçeriden ateş edildi. İzniniz olmadan giremeyiz.
9: Açın kapıyı, açın hadi.
1: Brick, sedyeyi getir.
9: Açın şu kapıyı.
0: Hadi benim açın. Geçen olursa atış yetkiniz var.
9: Hadi giriyor açın muyuz? Şu kapıyı.
0: Giriyoruz.
4: Tamam.
1: 3, 2, 1.
4: Ellerini kaldır. Eller havaya. Lanet olsun. Yüzbaşı tamam, nefes geldim. Alıyorum. Jordan yardım et.
1: İyi misin?
0: Yüzbaşının bacağını tut.
4: Kaldır. Hadi. 1, 2, 3. Hadi.
1: Burası olay yeri. Hiçbir şey yapmayın.
0: Kurşun yarası.
1: Tessa iyi misin?
12: Buz lazım.
1: Koridorun sonundaki sorgu odasında bekle.
12: Tamam.
1: Her şeyi öğrenmeliyim.
4: Silahlar güvende.
13: Yüzbaşı. İyi olacaksınız.
0: Dönüyoruz. Döndürün. Jordan, Miller'a rapor ver hemen.
3: Anlaşıldı.
0: Bacaklarından. 1, 2, 3.
11: Hazırlan. Çok kötü. Göğsünde büyük bir delik var. Bıçağı
0: yüzbaşı
11: ver.
0: Yüzbaşı Palau.
11: Dikkat edin.
0: Hadi yüzbaşım. Konuş benimle. Hadi.
11: Tamam.
0: İyileşeceksin. Şoktasın şu an. Hadi yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi, hepsi geçecek. Güven bana. İyi olacaksın. Yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi. Yüzbaşı hadi. İyi, o.

0: Buradan çıkamazsın.
1: Çıkmak istediğimi kim söyledi?

0: Yani yüzbaşı Palau, Hatchet her iki kelepçeden de kaçmadan önce bir vurmayı başardı.
1: Lanet Delta ekibi.
2: Bir terslik var. Lanet olsun. Birinci katı kilitle. Yore gidelim.

0: Lanet olsun.
1: Raşit. Raşit. Raşit. Raşit. Raşit. Benimle kal Raşit. Hayır, hayır, hayır Raşit, lütfen hayır. Hayır. Raşit, hayır.

0: Üzgünüm Ebi ama fazla zamanımız yok. Ebi, bana bak. Artık sorumlu sensin. Yetki sende. Plan yapmalıyız.
1: Gözcü, üçüncü katı görebiliyor musun? Gözcü, cevap ver. Komuta merkezi. Gidelim. Mia, Hatchet kaçtı, kapanma prosedürü. Mia, duyuyor musun? Mia! Mia? Mia? Mia? Aman Tanrım. Mia?
0: Yetki sende.
1: Her tarafı kapatıyoruz.
2: Parolaya girin. Memur Trent, kilitleme yetkisi verildi. Kilitleme protokolü başlatıldı. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Dışarıya erişim mühürlendi.
3: Neden kilitleniyoruz? Lanet alarm.
4: Lanet olsun. Sorguda bir şeyler ters gitti.
3: Lanet Delta'yı.
2: Bütün istasyonlar, ben Eric Trent. Geçim bende. Tehlikeli saldırı altında. Tehlikeli bir kişi serbest ve silahlı. Ölümcül olmayan bir şekilde kontrol altına alınmalı. Alfa ve Bravo kapıları açılıyor. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alarm. Tutuklu blok.
0: Ebi.
2: Alarm.
0: Biri tutukluları salıyor.
2: Alarm. Tutuklu blok. Alarm. Tutuklu blok.
1: Tüm gardiyanlar tutuklu bloku. Acil ve
2: ölümcül olmayan müdahale gerekiyor.
1: Hayır, Ferhan için geldi.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
5: Tutuklular çıkmış. Briggs, benimlesin.
6: Artık orada sizi kesinler. Çekilin.
5: Hücrelerinize dönün. Hücrelerinizde kalın, çıkmayın.
6: Hücrelerinize girin.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
1: Karargâh arıyorum. Lanet olsun.
0: Hatlar kopuk halde. İletişime kapalıyız.
1: Lanet olsun. Kitap nerede? İletişim şart. Hadi.
2: İletişim devre dışı. Geri sayım başlatıldı.
0: Geri sayım mı? Neye geri sayım?
1: Bir saat içinde iletişim kurmazsak bizi yok etmek için drone gönderecekler.
0: Lanet olası Amerikalılar.
1: Bir güvenlik önlemi. Pek çok hassas istihbarat var. Yabancı bir ülkedeyiz.
0: Bir de Mossad'a sert diyorsunuz. Kendi üstünü yok eden sizlersiniz.
1: Lanet olsun.
6: Hücrene gir, hadi.
5: Hemen. Sana hücrene gir dedim, gir içeri. Az önce ne dedim? Lanet olsun hücrene, dön dedim.

0: Sana.
1: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo
0: İlerliyoruz.
1: Kapıları açıldı.
0: Destek, destek.
2: A2 güvende.
3: Aklının ucundan bile geçirme. Gir lanet hücrede. Gir.
0: Sana hücrene gir,
3: gir
0: dedim.
3: Gir içeri dedim sana. Gir içeri hadi. Dört de temiz.
0: Orada kal lanet olası.
3: Sakın aklından geçirme sakın. Yerden kalkayım deme. Sakın yerden kalkma, duydun
0: orada
3: mu beni?
0: Orada kal lanet
3: sakın.
0: Olası.
1: Alfa ve Bravo kapıları.
4: Lanet olsun.
0: Kahretsin, ışıkları kim kapattı?
3: Sakin ol, sakin ol Briggs.
0: B7 güvende.
2: Güzel, çok iyi.
3: Sakın kıpırdama, yerinde kal.
5: Hey Miller.
3: O da ne? Bir adım daha atarsan üzerinde deri kaçarım, duydun mu? Yemin ederim üstünde deri kaçarım senin. Gördünüz mü pislikler?
0: Lanet olsun, hücrene dön. Hücrene dön dedim pislik.
4: Hücrene gir hemen.
0: Defol hücrene.
4: Lanet olsun.
0: Defol git.
2: Lanet olası. Hücrene geri dön. Hücrene dön. Yoksa ateş ederim. Ateş edeceğim hadi. Hücrene dön dedim.
4: Yere yat. Tanrım ne yapıyorsun?
5: Yaklaşma, yaklaşma.
4: Bak tamam, bir şey yapmayacağım. Sakin ol dostum, tamam mı?
5: Tamam, tamam.
4: Sakin ol.
5: Tamam.
4: Pekala.
6: Bizi de çıkarsana hey.
7: Hadi aç şunu.
6: Hey bizi de çıkar diyorum sana. Lütfen, hey. Lütfen.
7: Hadi ama.
6: Bizi de çıkar.
4: Jordan. Jordan, Jordan. Jordan iyi misin dostum? Jordan. Jordan. Lanet olsun.
8: Tessa, üçüncü kat.

0: Miller! Wesley!
1: Buradayım.
2: Bravo'ya bakın.
0: Tamam. Miller ne oldu?
1: Bir şey sorma.
0: Hatchet'la Ferhan'ı gördün mü?
1: Hatchet ölmedi mi?
0: Ölmemiş işte.
2: Wesley.
3: Ne oluyor?
0: Hatchet senden ne istiyor?
4: Sana söylediğimden fazlasını söylemeyeceğim.
1: Oyun oynamayı bırak ve ona bilmesi gerekeni
4: bana
1: söyle.
4: Bana ne yapacaksınız ha? Zaten ölüyüm ben.
3: Bu pisliği göndermeniz gerekiyordu.
0: Kes sesini Miller. Sen. Altamf'ta bir ay tutulmuştun sen. Transferinden sonra Suriye'de 5 ölü ajan bulundu. Şimdi seni aradığını biliyorum. Sana sorum şu. Seni kurtarmak için mi, öldürmek için mi?
4: Lütfen, bulduğunuzda benim için de sorun ona. Ya da o sizi bulduğunda.
3: Tanrı aşkına. Lanet olsun.
0: Gözetleme kulesine geç. Bize gözcü gerekiyor.
5: Sen nereye?
0: Sunucu odası.

0: Geri sayım. 45 dakika kaldı. Parola onaylandı. Memur Yuri Wasserman.
1: Chaplin, ne yapıyorsun?
2: Lanet olası kilit.
1: Ne yapıyorsun? Abby, ondan iz yok. Pek çok kör nokta var.
3: Burası lanet bir labirent. Kamera kayıtlarına bakacağım.
4: Yuri, bizi görüyor musun?
3: Hayır, dördüncü kattaki çalışmıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Dördüncü kattaki çalışmıyor.
4: Yuri!
1: Duyamıyorum.
4: Telsiz bağlantısını kaybedebiliriz, çekmiyor.
5: Sonucu odası burası mı?
4: Kalenin kara kutusu. Tüm istihbarat burada. Hatchet burayı arıyor.
5: Ekipmanınız iyiymiş.
4: Burası kurulduğundan beri her yedekleme burada. Sorgulama programının her parçası da. Hastane bombalaması üzerine yaptığım çalışmalarda.
0: Güvenlik ihlali.
6: Uyarı, birden fazla uzaktan erişim girişimi.
3: Elimde kayıt var. Kamera görüntülerine bakıyorum.
4: Lanet olsun, biri uzaktan sunucuya erişmeye çalışıyor.

0: Uzaktan erişim terminali bulundu.
1: Lanet olsun. Abby, duyuyor musun? Abby! Abby!
2: Oradan hemen çık. Tessa Mia'yı öldürdü. Tekrar ediyorum, Tessa Mia'yı öldürdü.
3: Üzgünüm Abby. Bunu yapmak istemezdim.
4: Ah!

0: Tercümana ne oldu?
1: Küçük bir kavga.
2: Ne yapıyorsun?
1: O bir hain. Mia'yı öldürdü ve bana silah dayadı.
2: Tanrım. Hatchet için mi çalışıyor?
1: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa.
0: Arkadaşın olduğunu sanıyordum.
1: Ben de öyle.
0: Ne olduğunu anlatacak mısın artık?
1: Ne ima ettiğini anlayamadım Miller.
0: Hiçbir şey ima etmiyorum. Sadece soruyorum.
2: Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki erzak teslimatını mı bekleyeceğiz?
1: Bu seçenek değil.
0: Nedenmiş o?
1: Güvenlik ihlali ilan ettiğimizde karargah bir saat içinde iletişim kuramazsa ele geçirilmiş sayılırız ve bitirme düğmesine basarlar.
2: Hey, bitirme düğmesi de ne demek oluyor?
1: Bir drone burayı ve içindeki her şeyi yok eder.
0: Hayır, bu olmaz. Öyle şey olmaz. Kayıplarımıza bırakalım, tutuklulardan kurtulalım ve kapıları patlatalım.
1: Ne? Hayır, Hatchet serbest mi kalsın yani? Hayır, o benim.
0: Hatchet umurumda bile değil.
1: Tessa'ya göz kulak olacaksın ve ona bir şey olmamasını sağlayacaksın. Sen de ona göz kulak olacaksın. Wesley ve ben silahlanacağız.
0: Hatchet'ı yeniden tutuklamak mı planın?
1: Evet, planım bu Miller. Ve odaklansan iyi olur çünkü Farhan ve Tessa için dönerse onu yakalamak için elimizdeki en iyi şans sensin.
0: Güven gösterisini takdir ediyorum ama hatırlatayım. Şu an skor bizde 5-10-0. Bunun sebebi lanet analistlerin karar vermesi. Aktif askerlerin değil.
1: Eski aktif askerlerin. Buraya özel sözleşmeli olarak katıldığında ordu rütbeni bıraktın. Bunu kabul et. Cephanelikte olacağım. Hadi Wesley, C4 alalım kapılar için.
0: Evet.

0: Cephaneliğe giriş yapıldı. Gözcü 1.
1: Hey hey Chaplin, ne yapıyorsun?
2: Ben alarm çaldığında odamdaydım, tamam mı?
1: Teşrifteyiz, cephaneliğe gidiyoruz.
2: Pekala ben...
3: Tamam, tüm C4'leri alalım. Silahları stokladıktan sonra her odayı, koridoru birlikte temizleyeceğiz, anlaşıldı mı?
1: Tamam, güzel olacak.
4: Acil durum. Alarm sistemi aktif.
0: Acil durum. Alarm sistemi aktif. Acil durum. Alarm sistemi aktif. Acil durum. Alarm sistemi aktif.
5: Orada neler oluyor?
6: Saçma acil. Sapan bir şey.
0: Alarm sistemi aktif.
6: Tercümanın ne sakladığını öğrenmeliyiz.
5: Ama
6: memur Trent'in ne dediği umurumda değil. Böyle durumlarda tek bir kuralım var, o da hayatta kalmak. Seni bilmem ama ben intihar görevine gelmedim. Garanti ediyorum bu kadının bir çıkış planı vardır.
5: Tamam.
1: Bizi öldürmeye çalıştı. C4'lerimiz gitti.
3: Bizimle dalga geçiyor.
5: Lanet olsun. Tanrı aşkına.
1: Olamaz. İyi misin?
5: Olamaz.
6: Günaydın prenses.
3: Neredeyim ben?
6: Cehennemdesin.
3: Ebi size ne söyledi bilmiyorum. Ama aklını kaybetti.
6: Bunu söyleyen ilk kişi değilsindir ama ben ona şimdilik güveneceğim.
5: Lanet olsun.
3: Chaplin, bizi takip et.
2: Sanırım kulağım gitti. Ne dedin?
1: Dikkatli olmazsan daha fazlasını kaybedersin. Koru bizi.

0: Bunu bırak. Yoksa ateş ederim.
1: Hayır hayır, sadece bekle. Bir saniye bekler misin?
2: Bırak onu, bırak hemen.
1: Hayır. Hayır. Bırak. Aa, yapma. Bırak.
3: Ben kalkabilirim, kalkabilirim. Hayır. Hayır.

Sen ve ben, sen ve ben bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Ve oyunun adı, buradan nasıl çıkacağını söyle, yoksa lanet olası elini kırarım. Oyunu sever misin? Çok basit, şöyle oynayalım. Ben sana buradan nasıl çıkacaksın diye soruyorum. Doğru cevap verirsen sana ödül veriyorum. Yanlış cevabında elini kırıyorum. Evet, bunu yiyeceğim. Peki, eğlenceli.

0: Şunu da deneyelim.
1: Hayır.
0: Şu güzel
1: Hayır,
0: duruyor.
1: hayır, hayır.
0: Ha? Şu nasıl olur?
1: Dur.
0: Tek yapman gereken bana
1: Dur.
0: nasıl çıkacağını söyle.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Hayır mı? Çıkış stratejinizde nasıl çıkmayı düşünüyordunuz? Hayır mı? Dört numara da gidiyor.
2: Yuri, Hatchet Chaplin'i aldı.
3: En son kayıt odasından çıkarken görüldü ve Wesley'i kaybettik.
4: Ne yapmalıyız? İkinci kattalar. Senin güneyine doğru. Lanet olsun. Yine kaybettim.
5: 30 dakika kaldı.
4: Aptal kameralar.
6: Hayır, hayır. Lütfen dur. Dur. Lütfen. İmdat. İmdat. Yardım edin.
4: Hadi. Hadi. Neredesin? Göster kendini. Ekip odası. Lanet olsun.
7: Özür dilerim Ebi. Tekrar kaybettim. En son ekip bölümünde gördüm. Sistemi tekrar devreye sokmaya çalışacağım.

0: Yuri, burada değil şu an.
1: Sistemi tekrar açmak için zaman lazım. Agent hareket halinde. Chaplin yok.
0: Odama girmiş.

0: Abby, uydu telefonunu kurmaya çalışacağım. Bence en iyi ihtimal bu.
1: Hey! Hey! Hey, uyumak yok ama. Uyursan en iyi kısmını kaçırırsın. Şimdi öbür taraftasın.
2: Hayır, hayır!
1: Tamam, tamam, hayır. Tamam, tamam. Dinliyorum.
2: Hatchet'ın gitmesini mi istiyorsun? Ferhan'ı ver yeter. Onun için burada.
1: Şaka yapıyorsun. O pisliğin bir şey sakladığını biliyordum. Farhan'dan ne istiyor?
2: Gerçekten hiçbir fikrin yok. Değil mi? Sadece bir sözleşmelisin. Çok benziyoruz, biliyor musun?
1: Peki. Umarım ödemeni yapmışlardır çünkü pek başarı yolunda değilsin.
3: Lanet olsun.
2: İletişimde gelişme var mı?
3: Uğraşıyorum hala. Doğrudan iletişim kulesine bağlanmamız gerekecek. İhtimali düşük ama çalışmalı.
4: Anlaşıldı. Richard'ın Tessa'ya nasıl ulaştığını anlayamıyorum.
3: Abby, Miller Farhan'ın hücresinde şu an.
1: Hadi dostum. Küçük bir yürüyüşe çıkıyoruz.
2: Lanet olsun, Miller neler oluyor?
5: Abby?

0: Ona ne yaptın Miller?
1: Bir konuşma yaptık. Bilmem gerekenleri anlattı. Zamanımız yok, harekete geçmeliydi.
0: O önemli bir tutsaktı.
1: Artık bir önemi yok. Biz ya da onlar. Yetki bende artık.
0: Silahlarınızı verin.
1: Mümkün değil. Tek yapmamız gereken Farhan'ı Hatchet'a teslim etmek. Geldiği şeyi alınca gidecektir. Ve ben de hemen arkasında olacağım.
0: Onu öylece serbest bırakamazsın.
1: Tam olarak öyle yapacağım. Riggs, silahını al.
0: Bu bir isyan.
2: Üzgünüm Abby.
1: Şansını kullandın. Buna gerekeni yapmak denir.
0: Bana dokunma pislik herif.
1: Telsizini ver. Bekliyorum.
0: Lanet olsun Miller. Bir psikopatla pazarlık mı yapacaksın?
1: Bu senin iyiliğin için, tamam mı? Bir gün teşekkür edersin.
0: Hatchet'ın tek istediği Farhan olsaydı onu alırdı. Bu durum sandığınızdan daha karmaşık.
1: Hazır mısın?
0: Hata yapıyorsun. Gidelim. Miller, bir düşün. Burada başka bir şey dönüyor.
1: Hadi dostum.
0: Miller yapma.
1: Sihirbazı
0: Hatchet'a
1: göreceğiz.
0: Pazarlık yapılmaz.

0: lanet olsun.
1: Hadi.
2: Geleceğim. Kalem. Güvendiğim tanrım.

0: şuna bak orada bir yengeç. Bak anne, bak orada yengeç. Üzerinde kum var. Tutabilir miyim? Lütfen. Tutabilir miyim? Bana verebilir
1: orada
0: misin?
1: Orada ne yapıyorsun tatlım?
0: Suya girmek istiyorum. Çabuk ol. Hadi anne.
1: Hadi.
0: Tamam. Benim için alır mısın? Bak hareket ediyor.
1: Tamam tamam.
0: Hadi anne.
1: Hadi tatlım, Audrey için yengeç toplayalım.
2: Farhan'a inanıyor musun?
3: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz sayın.
2: Bunu başka bilen var mı?
3: Hayır, henüz paylaşmadım. Emin olmak istiyorum.
2: Tamam. Bana gönder. Yanlış ellere geçerse bu çok kötü olabilir.
4: Hatchet için mi çalışıyor?
5: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa. Drone füze teorim için haber var mı?
6: Hayır, bir şey gelmedi.

Herşit. Şanslı günündesin. Adamı getirdim. Bu basit bir takas dostum. Numara yok. Farhan'ı al ve hepimiz buradan çıkalım.

0: Ebi, orada mısın? Sanırım bir çözümüm var. Yarım çözüm. Bu da ne?
1: Çöt! Eğer istemiyorsan hemen şimdi vurabilirim. Yapacak mıyız?

0: Yuri.
1: Üzgünüm Ebi.
0: Tanrım.
1: Sana ne oldu?
0: Raymond çıldırdı, Ferhan'ı aldı.
1: Onu öldüreceğim.
0: İletişim kurmalıyız. Zaman azalıyor.
1: Bir şey yapmayı başardım.
0: Tamam. Acele etmeliyiz.
1: Bu uyduyla çalışmalı bence.
0: Güzel.
1: Ama yine de arama yapmadan önce doğrudan antene kablo bağlamak gerekiyor, tamam mı?
0: Gidelim.
2: Onlara hakkımda ne söyledin?
3: Hiçbir şey. Gerçekten. Gerçekten.
2: Güzel. Güzel. Bilmem gereken buydu.

0: Farhan. Lanet olsun.
1: Hayır.
0: Kahretsin.
1: Ne? Bir düzen görmüyor musun?
0: Yarım kalan işlerini hallediyor.
1: Evet, sanırım nedenini biliyorum. Görür görmez onu ateş etmen için sana onay veriyorum. Lanet olsun. Yükleme alanına geçelim, tek çıkış yolu.

0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.
2: Yapma dur. Hadi, lütfen gidiyorum. Beni öldürme.
3: Tamam. Radyo antenine gideceğim.
4: Sakın unutma. Doğrudan terminallere bağlı. En iyi ihtimalle bir sinyal alırsın.
3: Ya iptal ettiremezsem?
4: Her şeyin bedeli vardır. Eğer ölürsem onu da yanımda götürürüm.
3: İletişime geçeceğim.

0: Geleceğim kalem, güvendiğim tanrım.
1: Giy şunu. Hadi.

Hayır, hayır, hayır. Takorum. Kalk hadi, hadi kalk. O kapı açıldığında hayatın buna bağlıymış gibi koşacaksın, tamam mı? Tamam mı? Bol şans. Bol şans.

0: Hatchet vuruldu. Onu vurdum.
1: Önce kontrol et.
2: Hayır.
1: Anakara, burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz? Anakara, tekrar ediyorum. Duyuyor musunuz?

0: Anakara. Burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz?
1: Gözcü 2. Burası Anakara. Temiz kodu. Tamam.
0: Güvenlik kodum Juliet Charlie 022455. Tesis artık güvenli halde. Lütfen drone saldırısını iptal edin ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Kodunuz reddedildi. Drone gönderiliyor.
0: Anakara, tekrar ediyorum. Lütfen drone saldırısını durdurun ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Emirler değişmedi.
2: Gel. Hadi.
3: Sen bir iblis değilsin, değil mi? Sadece bir adamsın.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti.
4: Şu geçen yılki Boş Yap kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
5: Herkes değil.
4: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
6: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
11: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
12: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
13: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
14: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
15: Kazancım.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: İki Bellona, Bellona. Bebeğim Bebelak Golf Konfor geçiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
5: Sonra ne yapıyor?

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Alp. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
2: Dileklerini alayım.
3: 3 dilek hakkın var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: etti. Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: İçimşef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
5: Ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Net ister.
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
5: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
6: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle. Bizi bekler.
3: Modem öyle.
2: Hadi o zaman. Hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
10: Daha yeni almadık mı?
9: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
10: Çocuk giyip. Geliş oyuncu. Hadi bizlik bir durum yok ki. Yok ki.
11: Yoksa? Var mı?
12: Baba oluyor!
13: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
14: Oh be, Profilo yapmış.
15: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
16: Bebeğim bebelak gold konfor içiyor, lık lık lık keyifle oynuyor.
17: Sonra ne yapıyor?

0: her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
4: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
3: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Yuri! Yuri!

0: göster. Yavaşça. C4'ü bırak ve oradan uzaklaş. Bırak.
1: Sakin ol.
0: Bırak dedim.
1: Sakin ol. Yavaşça bırakıyorum.
0: Kıpırdama. Kıpırdama dedim. Hareket etme dedim sana. Bir yıldır beni ayakta tutan tek şey seni bulanın ben olacağımı bilmekti. İçimi kemirmeye devam eden soruların cevaplarını alacağım düşüncesiydi. Farhan seni buraya getirmem için tuzak kurdu. Bir drone saldırısıydı değil mi? Hastane bombalanması. Kocam, küçük kızım. O gün 186 kişi öldü çünkü CIA'den biri drone saldırısı emri verdi, öyle değil mi? Ve kasıtlı mı onu da bilmiyorum. Silas örtbas etmek için seni gönderdim.
1: Seni bu göreve vermek çok büyük bir hataydı Abby. Bu şeyi başlatan senin raporundu. Bomba değil de bir drone olduğunu anlaman. Aslında çok iyi bir analistsin. Bunu açığa çıkaracağını kesinlikle bilemezdik.
0: Burada mı devreye giriyorsun? Beni, kaynaklarımı ve istihbaratı yok etmek için.
1: Ne diyebilirim ki? Teşkilat sana da bana da görev veriyor işte.
0: Bir üst dolusu insanı öldürmen mi emredildi? Sen kafayı yemişsin. Ve burada bu bitecek.
1: Sonra ne olacak? Sence tek hecit ben miyim? Söylesene ha? Benden önce de vardı, sonra da olacak. Alt katta güvenli olarak saklanan topladığın bütün kanıtların da eski dostun Tessa çaresine bakacak. Tam olarak şimdi. Artık bitti değil mi? Değil mi? Hiçbirinin önemi kalmadı. Silas'ın hikayemize uymasını sağlarım. Birbirimizin tanığı oluruz, tamam mı? Sen katil değilsin. Biz aynı takımdayız.
0: Tabii.
1: Hadi. Evlerimize dönelim artık.
0: Her günün her saatini son anlarında onlara ne olduğunu merak ederek geçirdim. Ama şimdi sen bunu öğreneceksin.
1: Sence öylece gidebilecek misin yani? Kaçabileceğim bir yer yok. Saklanabileceğim bir yer yok. Seni mutlaka bulacaklar.
0: Saklanmayacağım.
1: Öldürecekler.
0: Onu önce ben bulacağım.
1: Kaçamazsın. Bugün ölen ben olmayacağım. Bugün ölmeyeceğim, tamam mı? Ben bugün ölmeyeceğim. Duydun mu beni?

0: Tango 2000'den Langley'e kaleyi etkisiz hale getirdik. Kurtulan yok.
1: Anlaşıldı Teğmen.
0: Ne olarak dosyalayayım efendim?
1: Neyi dosyalayacaksın Teğmen?
0: Anlaşıldı efendim. Ayrılıyoruz.

0: Atla, atla!
1: Beni bu göreve atamak bir hataydı. Artık onların belasıyım. Gerçek canavarlar hala dışarıda ve başlarına gelecekleri bilmiyorlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Kazan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Para, para.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Barranquilla, Kolombiya.

0: Çabuk olun.
1: Hey, çabuk olun.
0: Çabuk.
1: Sorun var. Sorun var.
0: Hemen bir ambulans çağırın.
2: Hadi ambulans çağırın.
0: Koşun koşun tamam, bu taraftan.
2: Tamam,
0: hadi bu taraftan.
2: Acele edin.
0: Hadi bu çabuk çabuk. Geleyim. Bu tarafa doğru.

Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. Bana verilen görev neyse onu yaparım. Hedefler önceden belirlenir. Bazı işlerin kaza gibi görünmesi gerekir. Bazılarında şüphe başkasının üstüne çekilmelidir. Kimi zamanda çok net bir mesaj iletmek lazımdır. Tetiği çekmek kolaydır. Ama en iyi işlerde hiç kimse senin orada olduğunu bile bilmez. Baronu Jorge Lara kazayla boğuldu.

0: Dün gece içki perisi beni ziyarete geldi. Bana büyük bir şişe İskoç getirdi. İçkinin iyisinden anlıyor.
1: Sonra görüşürüz Henry.

0: Beni bu domuz ahırına getirmene neden izin verdim sanki?
1: Züppe bir adamsın Harry. Buraya her gün binlerce kişi geliyor. İki adamın yüzünü hiç kimse hatırlayamaz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama insanlar onları hatırlayabilir tabii.
0: Evet. Bu da senin işini bozar tabii. Ben onlar olmadan bir yere gitmem. Hiçbir yere.
1: Onlara daha iyi ayakkabılar al. Bu halde karikatüre benziyorlar.
0: Her şey yolunda gitti mi?
1: Evet, iş tamamlandı.
0: Bu işi senden daha iyi yapacak kimse yok tabii. Bu nedenle zorlu işleri sana veriyorlar çünkü. Birisi çuvallayacak olursa yine gidip senin temizlemen gerekir. Onların da tek düşündüğü bu zaten. Servisler asla işi şansa bırakmaz. Sen hedefe varıyorsun. Sen bir makine gibi çalışıyorsun. Ayrıntıları görüyorsun. İnsanları benim gördüğümden daha farklı görüyorsun. Kimse senin gördüklerini göremez. Ama senin de bir sorunun var Arthur. Bir arkadaşa ihtiyacın var.
1: Sen varsın ya Harry.
0: O halde başım sandığından da fazla belada.
1: Steven nasıl?
0: Ona özel bir güvenlik firmasında iş bulduğumu söylememiş miydim? Ama geçen ay işten attılar, bir adamı öldüresiye dövmüş. Ne büyük bir hayal kırıklığı. Hep öyleydi ve hep aynı kalacak.
1: Ara onu.
0: Ben? Onu mu arayayım? Niçin?
1: Belki sesini duymaya ihtiyacı vardır.
0: Evet ya. Hadi gidelim, paranı vereyim.

0: Hadi gel, dans et benimle. Hadi gel lütfen. Aç mısın?
1: Evet. Benim gitmem lazım.
0: Bana ismini söylemeyecek misin?
1: Arthur.
0: İyi denemeydi. Ama sen Arthur değilsin. Hayır. Daha çok David gibisin. Ya da Brett. Evet. Görüşürüz Brett.

0: Global mühendislik.
1: İş ilanı için arıyorum. Bir yanlışlık olmalı.
0: Bir dakika lütfen. İlanda bir hata yok. Bilgi doğru.
1: Bir toplantı istiyorum.
0: Sizi arayıp haber veririz. Bay Bishop, Biden sizi görmeyi kabul etti. Özel bir jet bir saat içinde sizi alacak ve onu tercih ettiği bir yere bırakacak. Görüşme 15 dakika sürecek. Daha sonra jet sizi geri götürecek.
2: Sana saat 10'da evde olmanı söylediğim

0: 8'de eve 10'da gelmelisin. 11.30'da değil. Beni ilgilendirmez. Annen korkudan ölecekti. 2 hafta cezalısın. Bir saniye lütfen. O benim sorunum değil. Dinle beni. 10 gün cezalısın. 2 cumartesi de barınakta gönüllü çalışacaksın. 8 gün cezalısın ama 3 cumartesi çalışacaksın.
1: Güzel bir yüzük.
0: Anlaştık.
1: Bunu nereden alabilirim?
2: Alamazsın. Dünya şampiyonu olman gerek.
0: Bak, ona dışarı çıkıp işini bitirmesini söyleyeceğim. Onun ne istediği umurumda değil. Tamam, görüşürüz. 16 yaşında bir çocukla pazarlık yapmaya çalışıyorum. Hadi yürüyelim biraz. 6 ay önce şu ana kadar bize sunulan en büyük anlaşmayı yapmak üzereydik. Hedef bizim normalde alışkın olduklarımızdan çok daha yukarıda biriydi. Ama iş geri çevrilmeyecek kadar pahalıydı.
1: Hedef Güney Afrikalı mıydı?
0: Hedef Güney Afrika'ya kaçtı. Biz de orada harekete geçtik, Cape Town'da. Hazırlanmak 6 ay sürdü. Bu görevde çalışmaları için 5 adamla anlaşma yaptım. 5'i de öldürüldü. Hiçbiri yaşamıyor. Biri her şeyi öğrenmişti. Ekipteki adamlardan bazılarını tanıyor olabilirsiniz.
1: Bunu tanıyordum, Sebastian.
0: Bu şirket nasıl işler bilirsiniz Bay Bishop. Verilen tüm görevlerde sadece 2 ortak bütün ayrıntıları bilir. Burada ayrıntıları bilen 2 kişi vardı. Ben ve Harry McKenna. Harry bizi sattı. Banka bilgilerini ele geçirdik. Hesabına yatan para miktarına bakın. 2 hafta önce tam 20 milyon Amerikan doları yatırılmış. Bu adam yaşlandı ve gücünü kaybetti. Bir sürü borcu var. Karısından boşandı ve oğlu ona hep sorun çıkarıyor. Onu iyice yıprattılar. Ve geride kalan 13 yıl boyunca ben ona delicesine sadık kaldım. Hayatta hiç kimseye ondan daha fazla güvenmedim. Ama Harry McKenna bindiği dalı kesti. Ortadan kaldırılması lazım. Hem de hemen.
1: Onunla konuşmalıyım.
0: Bakın, Harry ile olan bağınızı anlıyorum. Ama artık buraya geri dönüş olamaz. Ona çizilen sınırı çoktan geçti. Yaşadığı her gün şirketi tehlikeye sokuyor. Ve hepimiz de bu işte sizin ilgilenmenizi istiyoruz. Aranızdaki yakınlık sayesinde bunu en iyi ve en sessiz şekilde yapacak olan sizsiniz. Dürüst konuşmak gerekirse Harry'nin gereksiz yere acı çekmesini de istemiyorum. Bunun için dışarıdan yardım almak istemiyoruz. Ama gerekirse bunu da yaparız. Bir saniye lütfen. Jazz, pazarlıklar kapandı. Üzgünüm. Şu anda toplantıdayım. Bekle biraz. 48 saat. Ya da kendimiz bitiririz. Alo, beni dinle. Ne derler bilirsin. Vaktin varken ayrılmayı bil.
3: Evet, beni bilirsin. Roosevelt kesinlikle benim kahramanımdı. Özellikle de lanet sandalyeyle nasıl başa çıkmayı bildiği için. Casper, pantolonunu biraz yukarı çeker misin lütfen? Hadi yukarı çek pantolonunu.

0: Evet.
1: Hemen binadan çık yürüyeyim.
0: Arthur?
2: Bu gece senin için geliyorlar. Kim? Kim geliyor?
1: Dean.
2: Onların aleyhinde kullanabileceğin ne varsa al ve çık.
0: Aman tanrım.
2: Yanında makas var mı?
0: Evet.
2: Asansör girişine git.
0: Gidiyor.
3: ...18. katta elektrikler söndü.
2: Asansöre binmek için 15 saniyen var. Acil durum ışıkları yanmadan orada olmalısın. Duvarda bir tablo var.
0: Evet, onu gördüm.
2: Bina numarasına bas.
0: Elektriği kesmiştiniz hani?
2: Elektriği kestik. Servis asansörleri başka bir elektrik hattına bağlı çalışıyor.
0: Gir.

0: Dim.
1: Bodrum düğmesine bas. Asansör oraya 18 saniyede ulaşacak. Tamamen boş ve hiç kullanılmıyor. Rampadan git. Burası yandaki binaya bağlandı. Seni bir yeraltı garajına götürecek.
0: Lanet olsun.
1: Binanın güvenlik kameraları henüz çalışmaya başlamadı. Yani seni kimse görmeyecek. Şimdi garaja giriyor olman lazım.
0: Arabam burada.
2: Ben getirip bıraktım.
0: Ha, lanet olsun. Pekala, beni kandırıp tuzağa düşürdün, öyle mi? Hiç kimse çıktığımı görmedi. Nedir bu şimdi? Cape Town meselesi değil mi? Evet. Tabii. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Araba hırsızlığı mı? Polis yarın arabamı şehrin en berbat mahallesinde bulur, öyle değil mi? Parçalanmış ve yağmalanmış halde.
2: Onun gibi bir şey.
0: Küçük bir düzeltme yapmama izin ver. Sakıncası yoksa tabii. Emmet Victoria Kuram. Evet, birkaç kurşun deliği, biraz mücadele, sonra silahımı bulurlar ve hayat böyledir işte. En azından bir korkak gibi ellerine düşmeyeceğim. 33 yıldır taşıyorum bunu. Amiral Bisley'den bir hediye, 6. filo. İlk defa o zaman kullanmıştım.
2: Neden öldürmedin beni?
0: O zaman da bir başkasını gönderirlerdi. Senin olmanı tercih ederim Arthur. Buna katlanacaksın.

0: Arthur, lanet olası bir şey.
1: Kaybından ötürü üzgünüm.
0: O benden çok senin kaybın oldu. Çok zaman geçti.

0: Beni babamın evine götürebilir misin?
1: Baban senin hakkında çok konuşurdu. Seninle zaman geçirmek ve barışmak istiyordu.
0: Bu konuyu kapat lütfen.
1: Evet ama hep senden bahsediyordu. Pişmanlıkları vardı Steven.
0: Beni aramak için bol zamanı da.

Çocukken burayı çok severdim. Ne kadar etkileyici değil mi? Onların hepsi de ülkelerine hizmet etti. Belki ben de hala askere yazılabilirim. Yani babamı gururlandırmak için. Dalga geçiyorum. Sen de onun hiç fotoğrafı var mı acaba? Ha? İster misin?

0: Burada uzun süre kalacağa benzemiyorsun.
1: Ne için? Vasiyet bırakmadı ki. Hesaplar bomboş, banka evi geri alacak. Bu arada avukatlar, belediye ve eyalette ne kaldıysa paylaşır. Bana hiçbir şey kalmayacak.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Gideceğim yere.
0: Para lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Burada biriyle buluşacağım. Arabaya bakmaya geliyorum. Arabayı alırsam buradan uzaklaşabilirim.
0: Silahlar ne olacak?
1: Gece dışarı çıkıp otoyolda birkaç otostopçu öldürmeyi planlıyordum.
0: Sadece bir otostopçu der geçerler.
1: Evet, belli de olmaz. Bakarsın babam öldüren adamı bile bulurum.
0: Bu kendini iyi hissettirir mi?
1: Keşke bilseydim. Ama öğreneceğim.
0: Bunu o kadar düşünme Steven.
1: Baksana Bishop. Nasıl bir insan tekerlekli sandalyede bir adamı öldürür?

0: Daha ne kadar beklemem
1: gerekiyor?
0: Yarına
1: kadar beklesen ne olur sanki?
0: Bak, sana burada olmanı söyledim.
2: Hey. Hey, yardıma ihtiyacın var mı?
3: Hayır, sanırım yardımı aldım ben. Bir arkadaşımla buluşacaktım ama adresi yanlış almış olmalıyım.
2: Evet, olabilir.
3: Ya da adres beni yanlış anladı.
2: Çok güzel bir araban var dostum.
3: Teşekkür ederim.
2: Arabanı alabilir miyim?
3: Ne?
2: Arabanı alıp seni bir yükten kurtarıyorum sersem. Çık dışarı.
3: Cidden mi?
2: Cidden.
3: Şu işe bak sen. Tamam. Tamam. Araba hırsızı. Onu bu silahla mı vurdun?
2: Lanet olsun.
3: Bu silahı mı kullandı? Değil mi?
2: Aa!

Hey, yanlış hamle. Bunu hiç düşünemedin değil mi Steven? Ne yazık ki şanslı gecende değil misin Raymond? Soran olursa düştüğünü söyler.

0: için anlaştık mı? Beni buraya tekrar gelmek zorunda bırakma. Hadi git şimdi. Canın istedi diye önüne gelen adamı öldüremezsin. Sırtına katil damgası yazdırırsan daha iyi.
1: Umurumda bile değil.
0: Farkındayım. Git artık buradan.

0: Geçen akşam söylediklerini düşünüyordum ve ne bildiğini bilmek istiyorum.
1: İnternete bak. Her şey internette yazılı.
0: Ama ben okumak istemiyorum ki. Ben yapmak istiyorum.
1: Ne yapacaksın?
0: Bishop, bana oyun oynama, tamam mı? Seni bilirim. Onu da bilirim. Babam senin öğretmenindi ve seni bana tercih etti. Ona borcun var. Artık babam olmadığına göre bu da bana borcun var demek oluyor.
1: Eve git Steve.

Hala satılık. Onu istediğini biliyorsun. Başka birini değil, sadece bunu. Tavsiye ister misin? Kalbinin sesini dinle. Sana bir şey söylemeye çalışıyor. Sana şu ana kadar hiç gitmediğin bir yeri özlediğini söylüyor.

0: 8600 Alvarado Caddesi. Yarın sabah saat 7'de.
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nedir burası?
3: Hayvan barını.
2: Orası belli de biz neden buradayız?
3: Bunun gibi bir köpek arıyorum. Mümkünse biri yaşından genç olmalı.
2: Bence sende tam kedi sahibi tipi var.
3: Bildiğin anlamın dışında tamirci ne demektir, haberin var mı?
2: Sorunları çözümleyen ve düzelten bir adam, anlaşmalar yapan biri. Kiralık katil.
3: Ben verilen görevi yaparım. Saptanmış hedeflere giderim.
2: Bunu ben de yapabilirim. Pislik nedir ben de gördüm.
3: Hayır, görmedin.
2: Beni hiç tanımıyorsun Bishop.
3: Steven Jackson McKenna. Baltimore, Maryland'te doğdun. Annen sen 12 yaşındayken öldü. Ağrı kesicilerle birbirine karıştırdı. 3 ayrı liseye gittin. Grant, Deer Park ve Monroe. 4 spor dalında Miami'den burs aldın ama üzerinde dağıtılmak üzere madde bulununca bursun geri alındı. 2 farklı kız arkadaşına saldırı, şiddet kullanmak ve yasa dışı davranışlarla suçlandın. Bir sokak kavgasında diz kapağını kırdın. Hiç kimseye söylemek istemedin ve kendi kendine iyileşti. Şimdi yağmur yağınca hafif aksayarak yürüyorsun. Arkadaşım bu ufaklığı sahiplenmek istiyor. Merhaba oğlum. Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. İntikam arzusu seni ölüme sürükleyebilir. Bundan sonra geçen geceki gibi saçmalama.

0: Bunu çalış. Sigorta şirketleri insanların ölüm sebebi hakkında her şeyi bilirler. Hatta sigorta uzmanları bu konuda kitap bile yazdılar. Akla gelebilecek tüm ölüm sebepleri.
1: Neden onları da vurup bunu çöpe atmıyoruz?
0: Doğru değerlendirmeler deneyimden gelir. Onun da çoğu yanlış değerlendirmeden gelir. Yatak

0: Ne kadar zamandır bunu tamir ediyorsun?
1: 2 yıl oldu.
0: Çok güzel. Ne zaman gezeceğiz peki?
1: Biz mi? Asla. Eğitimini bir sonraki aşamaya geçirmenin zamanı geldi.

0: Kim bu?
1: Bir arkadaşım.
0: Seni beklemiyordum.
1: Daha sonra gelebilirim. Burada daha fazla durmasam iyi olur.
0: Seninle açık konuşuyorum. Bu aralar keyfim yerinde değil. Hiçbir şey yapmasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Etraf bir hayli karışık çünkü.
1: Listeyi ve parayı getirdim. Şimdi iyi bir zaman değil tabii.
0: Listeyi ver bana. Ne zaman istiyorsun?
1: En kısa zamanda.
0: Pekala. Benim sadece bir günüm alır. Şimdi parayı ver.

0: güzel. Gel benimle.
1: Kimdi o?
0: Bir iş. Sadece bir işti, o kadar. Yasa dışı silah tüccarı olduğunu bilmek seni rahatlatır. Herkese silah satardı. Mafya tetikçilerine, çetelere, teröristlere. Asla ayrım yapmadı.

0: Dosyası burada.
1: Kafeteryadaki adam mı?
0: Bu iş senin. Ona bakınca tahmin bile edemezsin. Başka bir grubun mekaniği olarak çalışıyor. Her sabah 9'la 10 arasında kahve içmeye gelir. Buradan başka bir yere de gitmez. Çok sıkı bir koruma altında. Bizi fark etmemesine imkan yok. Yalnız iki zaafı var. Chihuahua cinsi köpekler.
2: Oturabilir miyim?
1: Evet lütfen.
0: Ve oğlanlar. Genç oğlanlar.
2: Sade kahve.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin hakkında mutlaka araştırma yaptı ve bu dünyayla bağın olmadığına ikna oldu. Seni yolunu şaşırmış yakışıklı bir çocuk olarak görüyor.
1: Sevmek ister misiniz?
2: Evet.
0: Bundan hoşlanır.
2: Gel bana bebeğim.
0: Eğer ilgilendiyse yapacağı ilk iş sana sorular sormak olur.
2: Bu yakınlarda mı oturuyorsun
0: Steve? Ona şöyle demelisin.
1: Buralarda vakit geçiriyorum.
0: Parasız ve tekliflere açık olduğun anlamına gelir.
1: Bu da benim arkadaşım.
2: Evet.
0: O zaman sana teklifte
2: benimle
0: bulunacak.
2: Benimle bir içki içmek ister misin?
0: Ona evet demelisin.
1: Evet.
2: Harika. Çok güzel değil mi?
0: Fulinit Razepam.
1: Ürkütücü. Umarım onu öldürmemi istiyorsun da.
0: İki üç damla da sarhoş olur. Altı damla da kalbi durur ve 3 dakikanın altında beynin ölümü gerçekleşir. Barda yap. Temiz çalış.
1: Evet, en pahalı yerlerde bile içkiye su karıştırıyorlar. Bu yüzden bu kadar çabuk içiliyor işte.
2: Su karıştırmadıklarına eminim.
1: Bu gerçekten çok iyi.
2: Bir tane daha ister misin?
1: Evet.
2: Jameson değil mi?
1: Evet, Jameson. Duble lütfen.
2: Tamam.
0: Bu adamla etrafta fazla dolaşma. İşi barda bitir ve dikkatli ol.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydim?
5: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister? 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
7: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: Modem öyle bizi bekler.
7: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
3: Daha yeni almadık mı?
2: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hatim bizlik bir durum yok ki. Yok ki. Yoksa? Var mı?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
2: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
3: Eti, eti, eti. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Ülker Çikolatalı Gofret efendim.
9: Oldu!
10: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
12: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
16: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
17: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
18: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
19: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Ülker Çikolatalı Gofret efendim.
9: Oldu!
10: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
13: Burası neresi?
7: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
13: Yum yum.

0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan...

0: Folivli Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Damla? Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
9: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
11: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
12: 3, 2, 1, 0.
13: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde trink sat. Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Kesin. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Bosch ErgoMaster El Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
8: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch ErgoMaster El Blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
11: Senin ne bildiğini bilmek istiyorum. Ben de yapmak istiyorum.
12: Komik olan ne?
13: Hiç öylesine güldüm. Biraz fazla içtim galiba.
12: Hadi canım, abartma.
13: Neyse, bunu bitirdikten sonra bunu bitireyim de. Eve gidip yatmalıyım. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim.
12: Steve. Merhaba. İyi misin?
13: Evet. Sen nasılsın?
12: Ben de iyiyim. Seni bırakmamı ister misin? Arabam hemen orada. Hadi gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
13: Öyle mi?
14: 1.90 boyunda, 130 kilo ve tehlikeli bir adam. Onunla şakaya gelmez. Ve ne olursa olsun sakın arabasına binme.

0: Nasıl buldun?
1: Çok güzel.
0: Sana bir içki vereyim.
1: Resim mi yapıyorsun?
0: Benimki daha çok bir hobi.
1: Bence ciddi bir hobi.
0: Şerefe. Burası oturma alanı, şömine var.
1: Dinlenme odası.
0: Burası benim en çok gurur duyduğum yer.
1: Kim bu adam?
0: Bu bir 14. yüzyıl budası. Ülkeye sokarken bir hayli uğraştım. Neyse ki dostlarım vardı. İyi arkadaşlar fark yaratır. Senin de iyi arkadaşların var mı? Yani gerçekten iyi arkadaşlar diyorum. Yaprak gibi titriyorsun. Otur hadi. Tamam.

0: İş miydi yoksa eğlence mi? Birinin beni de böyle hırpalamasını çok isterdim.
1: Teşekkür ederim. Ona Arthur diyeceğim.

0: Evet.
1: Sana verilen görevi tamamlamak için dışarıdan bir kaynak kullandın. Bu anlaşmamızı ihlal etmek demektir.
0: Dinle, benim anlaşmam Harry ile idi. Seninle benim aramda anlaşma yok. Sadece fiyat var. Benim eğittiğim biri de çok işine yarayabilir.
1: Harry McKenna'nın oğlu mu? Babasının seni öldürdüğünü biliyor mu? Bu işin hemen yapılması lazım. Müşteri en yüksek ücreti ödemeye hazır.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Bu kadar çabuk olmaz.
1: Davranışların beni ve diğerlerini çok huzursuz ediyor. Bu işte yakın kontrol altındasın. Dosya her şeyden önce gelmeli.
0: Bir göz atarım.

0: Ben Tanrı ile beraber olanım. Tanrı bana dokunuyor.
1: Andrew Vaughn, 45 yaşında ve kendinin yeni Mesih olduğunu söylüyor.
2: O halde peder Vaughn.
0: Sadece Vaughn deyin. Ben rahip değilim. Hiçbir dünya dini tarafından atanmadım. Ben dinlerin çok daha üzerindeyim. Ben Vaughn'um.
1: Kiliseleri ve vaazları sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Televizyon programı var. Kısacası o bir tarikat lideri. Doğrudan kalbe verilen 12 cc'lik adrenalin 3 dakikanın altında ölümünü sağlar. Adrenalin.

0: Adrenaline güvenemezsin. Dört kişiden biri kalp krizini atlatıyor.
1: Ama acil yardım geldiğinde ilk yaptıkları sana yüksek dozda epinefrin vermek.
0: Neyle karışında toksik etkisi var?
1: Adrenalinle.
0: Yani onu öldüren bizim iğnemiz değil.
1: Onu ilk yardımcılar öldürecek. Bir akşam genç bir müridiyle İncil dersinden çıktı. Ama kızın cesedini ancak 2 hafta sonra buldular. Otopsiye göre kürtaj olmuştu ve arkadaşlarına Von'dan hamile kaldığını söylüyordu. Kızı susturmak için 22 milyon dolar vermiş.
2: Hadi bitirelim artık şu işi. Tanrı seni kutsasın sıradaki. Gelip yanıma oturmaz mısın? Burada yenisin değil mi? Ne zaman geldin?
3: 2 hafta oldu.
2: Kaç yaşındasın?
3: 18.
2: 18. 18.

daha çekici birini gözetlemek isterdim. Hala yemek yiyor. Çorba, salata, sandviç. Duble çikolatalı pasta. Bişip karnım acıktı. Şarküteride çalışan adamın bütün parmaklarında yara bandı var. Sandviçinden de yara bandı çıkarsa benden bilme dostum.

0: Bana bugün özel bir şey ver. İçimden kutlama yapmak geliyor. Ruhları çok yakınımda hissediyorum.
1: Ruhlar bugün ne istersen yapacak.

0: Adam bağımlısı. Ona ketamin veriyor.
1: Yani?
0: Ketamin adrenalini etkisiz hale getirir. Bu işe yaramaz.

0: Tanrı'nın omzuma dokunduğunu hissettim.
1: Ne yapacaksın?
0: Ben bunu istememiştim. Ama dünyanın kralı omzuma dokundu. Ve bana ayağa kalkmamı söyledi.
1: Artık toparlansak iyi olur. Dur bekle. Buraya geri gelirse...
2: Az sonra çıkıyoruz.
3: Evet, merhaba. Evet, evet benim.
2: Hey! Boğazından içeri sok. Boğazından aşağıya sok. Bu onu boğar.
3: Bu piyasada dört yatak odalı bir daireye o kadar para vereceğimi sanıyorlarsa deli olmalılar.
0: Nasıl daha iyi bir adam olabilirim? Nasıl örnek olabilirim? Bana inananlara daha iyi örnek olmak için ne yapmalıyım?
1: Hadi gidelim.
0: Bazen merak ediyorum. Gücüm var mı? Cesaretim var mı diye. Aynada kendime bakıyorum. Ve diyorum ki, işte o zaman Tanrı bana dokunuyor.
3: Ralph, gel buraya.
0: Bana elini uzatıyor.
4: Ne oldu?
3: Buna ne dersin?
4: Öldü mü?
3: Evet, öldü. Sersem şey. Böyle olacağını biliyordum. Çabuk kaldır şunları ortadan ve uzaklaş buradan. Onu kaldırmamız lazım.
1: Lanet olsun.

0: paneli yerinden çıkart.
1: Duvarın içindeler. Takip et onları. Çıkışları tutun ve çatıya hemen iki adam gönderin.

0: Sakin olun ve ana kapıya doğru ilerleyin.
1: İki adamı arıyorlar. Hemen aktarmalı bir uçak bul. Ben o yerden uçarım ve seninle evde buluşuruz.
0: Evet, bu taraftan. Hadi gidelim.
2: Herkes bu tarafa ilerlesin. Bu tarafa doğru.
0: Evet, evet, tamam.
3: Tartışma yaratan fikirleriyle tanıdığımız dinsel tarikat lideri Andrew Vaughn'un öldüğü bildirildi. Polis ölümünün ardından çıkan silahlı çatışmayı araştırıyor. Olaya karışanlar henüz yakalanamadı. Bütün yolcuların dikkatini. Kişisel eşyalarınızı ve el bagajlarınızı yanınızdan ayırmayınız. Bütün yolcuların dikkatini. Kişisel eşyalarınızı ve el bagajlarınızı yanınızdan ayırmayınız.
4: Adamların beşi de öldürüldü. Hiçbiri yaşamıyor. Ekiptekilerden bazılarını tanıyor olabilirsiniz.

0: Otobüs kaçta kalkıyor?
1: 15 dakika sonra.
0: O halde fazla zamanımız yok.
1: Ne istiyorsun?
0: Neden hala yaşıyorsun? Seni son gördüğümde başında bir kurşun vardı. Cape Town'da neler oldu? Ekibin geri kalanı nerede?
1: Öldüler.
0: Paranı kim verdi? Harry mi, Dean mi?
1: Dean diğerlerini öldürmem için bana çok büyük miktarda para verdi. Beni de ölmüş gibi gösterdi ve saklandım. Başka ne dediler biliyor musun? Harry'nin bir operasyon hakkında kuşkuları vardı. Bilgi sızdırmak üzereydi. Ve durdurulması gerekiyordu.
0: Bu işi kimin yapacağını da biliyorlardı. Ona ulaşabilecek biri.
1: Mesele senin onu öldürmen değil herhalde. Seninle bu kadar rahatça oynayabilmeleri. Seni rahatsız eden bu. Haklı mıyım?

0: Evet.
1: Senin tarafından pek de iyi sayılmaz.
0: Onlar benim en iyi ekibimdi. Sanırım daha fazlasını göndermeliyim.
1: Boşa benzin harcama. Ben sana geliyorum.
2: Ne zaman evde olursun? Ben çok acıktım.
1: Neredesin?
2: Salondayım.
1: Kanepeye otur.
2: Tamam. Yalnız olmadığını tahmin ediyorum. Sol taraftaki yastığın altında bir silah var. İçi dolu ve emniyeti kapalı.
3: Ama ben solak değilim ki.
2: O halde öleceksin.
3: Tamam, geldiğin zaman konuşuruz.
1: Saat 5'te orada olurum.
3: Kim gönderdi bu adamları?
1: Patronun olan adam. Üst rafta ne varsa hepsini al ve tekneye koy.

0: Hiç öldürdüğün insanları düşünür müsün?
1: Hayır.
0: Hiç tanıdığın birini öldürdün mü?
1: Evet.
0: Diğerlerinden farklı mı hissettin?
1: O anda hayır. Sonra evet.
0: Onları uyarır mısın ya da biraz zaman vermeyi düşünür müsün? Belki barış yapmaları için. Biraz daha zaman.
1: Barış yoktur.
0: O halde en iyisi senin geldiğini hiç bilmemeleri.
1: Evet.
0: Yine de artık onlar öldüğüne ve sen yaşadığına göre hiçbir şey fark etmez.

0: Merhaba Finch.
1: Aman Tanrım! Sen de kimsin? Burada ne yapıyorsun aman Tanrım?
0: Beni çok iyi dinlemeni istiyorum. Kimi yaraladın ya da öldürdün hiç umurumda bile değil. Anladın mı?
1: Hayır yapmayın. Hayır. Hayır.
0: Buraya neden geldiğini bana sen söyleyeceksin. Din nerede? Gideceğim sana bağlı. Parmaklar. Bilek.
1: John.
0: Dirsek.
1: John ne istiyorsa söyle ona lütfen.
2: Tamam tamam. Tamam Kolye Meydanı numara 300. Kolye Meydanı 300 numara. Yemin ederim orada. 300 numara.

0: Akşam yemeğine yazık oldu.
1: Sen çok bir adamsın.
2: Evet.
3: Harry'nin hayatına kadar mal oldu?
2: 50 milyon. Şimdi planımı dinle. 10 milyonu seçtiğin bir bankaya 24 saat içinde gönderebilirim. İyi teklif almalısın yani.
3: İlgilenmiyorum.
2: Katil vicdanının sesini dinliyor ha? Ama ben buna meslek ahlakına uymamak derim Bay Bishop. Harry'nin ölümü bir işti. Bu kadar açık ve net.
3: Artık o kadar basit olmayacak.
2: Bu konuda haklısın işte. Şimdi senin başına da o kadar büyük bir ödül koyacağım ki aynaya baktığın zaman kendini yüzünden vurmak isteyeceksin.
3: O kadar uzun yaşamayacaksın.
2: Çok aptalsın. Ben seni bulmadan beni bulabileceğini mi sanıyorsun?
3: Ben seni buldum bile.
2: Konferans odası nerede?
4: Üst katınızda efendim.
2: Şu anda binada. Hemen çıkartın beni buradan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Net ister.
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: etti.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos Formula 1 resmi sponsoru.
9: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
13: Burası neresi?
12: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
13: Yum yum yumuşacık.
12: Familyadan saf su dokunuşu.
13: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
12: Tek dokunuşta farkı hissedin.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
8: Burası neresi?
7: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
8: Yum yum yumuşacık.
7: Familyadan saf su dokunuşu.
8: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
7: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni

0: kalınlaşıyor.
1: Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
2: Bingo Premium. 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
5: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Şu ProBİS'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu ProBİS, kakaolu ProBİS. Kremalı bisküvisiyle ProBİS. Taklit edilemeyen ProBİS, lezzet.
6: Damla, bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
10: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
16: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
17: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
16: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
19: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
20: Daha yeni almadık mı?
19: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
20: Çocuk giyip, peluş oyunca. Hadi bizlik bir durum yok ki. Yok ki, yok ki. Yoksa? Var mı?
21: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
22: Oh be, Profilo yapmış.
23: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
24: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bishop'ı buldular mı?
1: Henüz değil.
2: Hey dur!
1: Hey dur sana!
2: Herkes ödemizden aşağı insin, kıpırtayın! Aşağı in dedim hadi! İnin!

0: Şimdiki plan ne?
1: Ortadan kaybolmak. Yeni isimler, yeni iş.
0: Beraber mi?
1: O sana bağlı.
0: Ne yapacağız? İzcilik mi yapacağız? Ranzada mı uyusak acaba? Ya da bir Kızılderili çadırında? Su ister misin?

Her zaman içimde öfke vardı. Şimdi onu nereye koyacağımı biliyorum. Ama eğer şimdi durursam bunu da kaybedeceğim sanki. Kendi başıma da bu işte kalabilirim. Bana bunun için para ödeyecek çok kişi var. Ve sanırım sen yanılıyordun. Asıl görev intikam almak.

0: Son şansın.
1: Bir şey isteme. Steven. Bütün olanlar için üzgünüm.
0: Sen beni iyi tanırsın. Umurumda bile değil.

4 kamera beraber. 2 numaraya dikkat et. Evet. Tam burada, evet. Evet, gördün mü?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

İstanbul'da bugün büyük bir hastanede patlama meydana geldi. Ölenler arasında bir cerrah ve kızı da dahil olmak üzere 10 Amerikalı var. 100'den fazla teyit edilmiş ölü ve 79 yaralı olduğu söyleniyor ve bu sayının artması bekleniyor. Patlama sırasında hastane çok kalabalıktı ve hastane 3 gün önce yine aynı bölgede meydana gelen bir araba bombalamasındaki çok sayıda yaralıyı kabul etmişti. Bu bir sağlık tesisine son yıllarda yapılan en büyük saldırı. Şu ana kadar hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

0: nöbet tutan hemşirelere yardım ediyor. Söylesene, hastanede çok eğleniyorsun değil
1: mi? Anne, bugün yine babamla hastaneye gittim. Doktor Ramza'dan bir ayıcı kaldım. Adı Sağlıkçı Ayı. Sağlıkçı Ayı koğuştaki çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.
0: Seni şapşal, çık buradan çabuk, hadi bakalım. Neyse hayatım, acile dönmem lazım. Günün geri kalanında bana ulaşamazsın, tamam mı? Seni seviyorum evi. Yakında görüşürüz aşkım.
2: İşim için Ryan'ı dünyanın her yerine sürükledim. Hiç şikayet etmedi. İhtiyacı olan insanlara yardım edebildiği sürece asla umursamadı. Ama bir doktor olmak her zaman baba olmanın arkasındaydı. Audrey, sen karanlık bir dünyada parlayan bir ışıktın. İkinizi de tehlikeye attığım için çok üzgünüm. Sizi kurtaramadığım için üzgünüm.
3: Senin suçun değildi abi. Ryan neye bulaştığını bilemezdi. Yaptığın iş önemliydi. Teşkilatın sana borçlu. Bak, tüm raporlarını okudum. Teşkilattaki herkes okudu. Seni ülke içinde tutmam için çok fazla baskı var.
2: Bekle, ikinci el istihbarat mı? Bu yeterli değil.
3: Açıkçası bu iş için daha uygun insanlar var. Bu olayla kişisel bağlantını hiç hesaba katmıyorsun. Bu diğer görevlendirmeler gibi değil. Bu insanlar tehlikelidir. Burayı terörle mücadele etmek için kurduk. Kimsenin bilmediği şeyler yapmak için. Abby, harika bir analistsin. Ama kendini çöle hapsetmek, hayaletleri kovalamak olanları asla ama asla değiştirmeyecektir.
2: Burada soruları soran kişi ben olmalıyım ve cevap verdiklerine gözlerine bakmalıyım.
3: Diyeceğimi dedim. 72 saat içinde merkeze giden bir araçta olacaksın. Yolda bilgi vereceğim. Ve Abby, her şeyi kurallarına göre yaparsın ama gittiğin yerdeki insanlar okumayı pek sevmezler. Anladın mı?
2: Anladım efendim.
3: Arkanı kolla Abby. Ve dikkatli ol.
2: Olur.
3: Bol şans.

Ürdün çölünde kod adı Kale olan gizli bir üs var abi. Amacı, beşli ittifak olarak bilinen, beş İngilizce konuşan, demokrasi açısından çok gizli istihbarat paylaşımı yapmak. Beşli ittifak, ABD, Birleşik Krallık, Karadağ, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı içeriyor. Konumu itibariyle İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan bir temsilci de var. Bildiğin adıyla Mossad.

Sunucuları korumaya ek olarak, alan ayrıca dünyanın dört bir yanından şüpheli teröristleri tutuklamak ve sorgulamak için kullanılıyor. Bol şans.

0: Farhan'a inanıyor musun?
1: 10 ay sonra.
0: Yanlış yönlendirilme ihtimali?
2: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz Silas. Özne 99423, sorgu 009. Tekrar deneyelim Farhan. Hedget, İstanbul'daki kaynağının kim olduğuna dair bir şey söyledi mi?
3: Neden orada olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Benden farklı değilsin. Ziya'ya aldığınız bilgilerle ne yapacağını söylemezsiniz asla, değil
2: mi? Oyunu bırak lütfen. Birini arıyordu ve bence bunu biliyorsun.
3: İstanbul'daki bomba hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Aileme bakabilmek için çalışıyorum ben. Son iletişimim onu Kaizagan Enterprises'daki bir arkadaşımla tanıştırmak içindi. Sadece bu.
2: Ankara'da görüştüğünüz kimdi? Kuryelerinizden biriydi. Sen değilsin biliyorum. Bana bilgiyi ver, ben de seni çıkarayım.
3: Belki Ankara'daki ofistir. Anlamıyorsun. Ben bir iş insanıyım. Bilmiyorum. İşin yüzünden ölen insanlardan sen mi sorumlusun? Söylesene. Ha?
1: Patlama analizi mevcut bomba teorisiyle tutarsız. Modelleme yönlendirilmiş bir füze saldırısını mı andırıyor? Gönderildi.

0: Bırak beni, bırak beni. Bırakın, açın şunu. Açın kapıyı, açın. Açın dedim.
1: Yemek yemedin. Buradaki kurallarımız çok basit. Hücrende kalıp kutuna tuvaletini yaparsın ve ben dediğim zaman da yemeğini yersin. Şu lanet yemeğini ye Farhan.
0: Ne?

0: İşimi kolaylaştırmıyorsun.
1: Miller! Dışarı!
2: Orada neler oluyor öyle?
0: Yemeği reddediyor, yardımcı oluyor.
2: Hala birinci taburda olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Bir CIA çalışanısın ve ben başındayken kitabına göre oynayacağız.
0: Kitabına göre? Peki, güzelmiş.
2: Ne istiyorsun peki? Seni şikayet edip evine mi göndereyim, bu mu?
0: Hayır ama şu güzel olurdu. Ha? Bir kereliğine yukarıda çayını içip pastanı yerken burada bizim yaptıklarımızı hayal etmeye çalış. Anlıyor musun? Varlığınla bizi şereflendirdiğin her an bu pisliklerin gevezeleşmesi tesadüf mü sence?
2: Bitti mi?
0: Çünkü onları hazırlayan benim. Masayı biz kurarız.
2: Öyle yapın demedim.
0: Ama beklenen bu.
2: Hayır. Daha iyisini beklerim.
0: Lanet analistler.

0: Susuz kalmış, biraz su verin.
1: Yaptıklarını böyle mi telafi edeceksin? Bir işkence odasında küçük merhamet eylemleri.
0: Şu anda tek arkadaşın benim. Bize bahsettiğin o Ankara'daki şirket. Kaizagan Enterprises gübre ticareti yaptığını sanı. Bir terör örgütü olan Almarkas'ın ana tedarikçisi oldukları ortaya çıktı. Bu doğru mu?
1: Bak, ben bir iş insanıyım, tamam mı? Benimle ticaret yapmak isteyen herkesle yaparım yani. 3 hafta oldu ve bildiğim her şeyi size anlattım.
0: Hayır, anlatmadın. Bana saçmalıklarla karıştırılmış birkaç ekmek kırıntısı verdin, o kadar. Şimdi son sorgumuzda Hedgett'tan söz etmiştin. Hedgett'ı nereden biliyorsun? Onu benim için teşhis etmeni istiyorum. Bu adam mı? Yoksa bu mu?
1: Kesin olarak bildiğim tek şey o sadist deliyle tanışmak.
2: Ya da iş yapmak istemezsin. Onunla sadece iş amaçlı olarak görüşürdüm. Ramazan bayramından sonra.
1: Muhtemelen Ankara'da yarım kalmış bir işi vardı. Hepsi bu.
3: Hatchet olarak bilinen terörist satırın olası bir sonraki hedefi Ankara. Gönderildi.

0: CIA Genel Merkezi Langley, Virginia. Füze, Hatchet, Ankara. Uyarı, saha unsurlarının sevk edilmesi önerilir.
1: Merhaba bebeğim, İstanbul'daki Kaygazan Enterprises'a gübre ticaretini bağlayan bir belge buldum. Bence kesinlikle incelemeye değer. Bu arada bir restoran buldum, aklını başından alacak. İnanılmaz, çok güzel bir yer. Endişelenme bebeğim, sadece birkaç hafta kaldı. İstanbul'daki bu iş farkına bile varmadan bitecek.
2: Abby.
1: Az kaldı.
2: Abby.
1: Seni seviyorum.
2: Üzgünüm. Raşit kayıt odasına çağırıyor, sanırım acil.
3: Mola odasında mı?
2: Evet, bilmiyorum. Yani öyle söyledi. Bilgin olsun, seni çok özleyeceğim.
3: Ben de seni. Kimseyi kendine bulaştırma.
2: Onları halledebilirim.
3: Buna şüphem yok. Drone füze teorim için haber var mı?
2: Hayır, bir şey gelmedi.
4: Herkes yerinde mi? Hadi. Hadi gelmek üzere.
2: Şu an Abby'yle geliyorum.
4: Sürpriz!
3: Pekala, yani gerçekten acil bir durum.
5: Normal acil durumlar dışında özgür dünyanın güvenliği falan var.
4: Ta-da!
3: Vay canına. O ne öyle?
6: Bir sanat eseri bu. Tabii ki DC'deki kongre binası aslında.
3: Tamam.
6: Kesinlikle.
3: Kongre binası, evet.
6: Tanrım, yapma.
5: Adamı rahat bırak. Eğitimli bir katili fırıncı yaparsan bunlara
2: evet
5: katlanacaksın.
6: Beğendin mi?
3: Teşekkür ederim. Çok tatlı bir davranıştı bu. Afiyet olsun.
2: Evet çocuklar. Hadi işimizi toplayalım.
6: Hadi bir an önce bu keki yemeliyiz.
3: Bununla bir ilgin var mı?
5: Çocuklar sana bir çeşit kutlama
3: hayır,
5: yaptı işte.
3: Hayır, Washington'a göndermekten söz ediyorum.
5: Elbette hayır. Abby yapma, sen beni tanıyorsun. Benim sağ kolumsun. Zaman kazandırmaya çalıştım. Elimden gelen buydu.
3: Burada işim henüz bitmedi.
5: Hey.
2: Ortalığı işte toplayalım.
5: Bak sana ne aldım.
3: Ciddi misin? Bu o şişimi
5: evet.
3: Rahim'e ben vermiştim.
5: Evet o. Biliyorum çok
3: evet,
5: içmiyorsun.
3: Evet, düşkün değilimdir. Teşekkür ederim. Anlamı çok büyük. İşler beni bekler. Buna dokunan olursa... Mia...

0: deli ağır olur.
1: Ankara, Türkiye.

0: Bir sivil öldü. Bir sivil daha. Bina güvenliği.
1: Lanet olsun.
0: Gözünüz kapıda olsun.
1: Anlaşıldı.
2: İlerleyin.
3: Ben öndeyim.
2: Durun, eller yukarı. Çevirmen.
4: Biz incitmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ofiste.
0: 04 öne geç.
5: Anlaşıldı.
3: Yanları koruyun, ortadayım.
6: Kıpırdama. Eller olduğu yukarı. Yerde kal.
7: Dön de bıçağı bırak. Yavaşça.
6: Ellerini kaldır. Kaldır.
7: Bıçağı bırak. Bıçağı bırak dedim.
6: Bıçağı bırak.
7: Delta'dan karargaha. Hedef alındı. Kaleye götürme işlemi başlıyor.
8: Kale burası 5779 Echo Charlie. İniş için izin istiyoruz. Tamam.
9: Burası kale gözetleme kulesi. Gelişiniz bize bildirilmedi. Kodunuz nedir?
8: Yankee Juliet 77 Delta. Cevap?
7: Echo Charlie, burası gözcü 1. Yankee Juliet 3087 Charlie. İniş için sebebiniz nedir?
8: Bir tutsak var. Hatchet yakalandı.
9: Hatchet mı dedi?
3: Abby'ye ulaş hemen.
9: Gözcü 2.
8: Ana ofise bekleniyorsun.
3: Özel operasyondan haber aldık. Hatchet'ı getiriyorlar.
10: Nereden biliyorsunuz? Fotoğrafı bile yok.
3: Ama profile tam olarak
0: uyuyor ve Ankara'da bulmuşlar. Tıpkı dediğin gibi 2 saate geliyor.
3: Yakaladık Abby.

0: Hey Yuri, bilardo oynayalım mı? Eski ahide karşı yenisi.
1: Çarmıha mı gerilmek istiyorsun?
0: 50 dolara bahse girerim.
1: Tamam, peki. Kumar oynayarak Tanrı'nın gazabını riske atan Chaplin.
0: Pekala Musa. Bakalım Kızıldeniz'i yarabilecek misin?
1: Tanrı benim tarafımda. Benim yanımda. Biraz kayar mısın?
0: Tamam, sadece sorun yok.
1: Teşekkürler.
0: İyi vur. Vay canına. Onu nasıl kaçırabildin? Büyük anne gibi vuruyorsun.
1: İyi misin Ebi?
2: Hatchet yakalanmış. Buraya getiriyorlar.
1: Ebi, konuşabilir miyiz?
2: Yuri.
1: Bırak Farhan'ı bir kez sorgulayayım. O beni dinler.
2: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
1: Senin için ne önemi var? Gidiyorsun. Ona erişmeme izin ver. Burada sorumluluklarım var.
2: Evet, hepimizin var.
1: Bak. Anlıyorum. Senden çok şey alan insanları devirmek istiyorsun. Ben hala hayatta olanları korumak istiyorum. Farhan Barakat gırtlağına kadar bu işin içinde. Bana ham bilgiyi ver. Sahada araştıran adamlarım var.
2: Hayır. Dürüst olmam gerekirse Mossad'ın soruşturma şeklini sevmiyorum.
1: Sonuçta işi bitiriyoruz değil mi? Birbirimize yardım edelim.
2: Buna 5 ülke dahil ve senin ülken yok. Eğer bir sorun varsa Reşit'e söyleyebilirsin. Operasyonların başındaki o ben değilim.
3: Hastane bombalaması hakkında hiçbir detay bilmiyorum. Bunu birçok kez konuştuk. Daha ne kadar sürecek söyler misin?
2: Bize bahsettiğin şu şirket. Ankara'daki Kaizagana

0: Mr. Price'sız. Hatchet orada yakalanmış.
1: Dua et de olmasın. Umarım da onu buraya getirmezler ha.
2: Hatchet'ı ilk duyduğumda 3 yerel ajan Duşanbe'deki bir güvenli evde ölü bulunmuştu. Hepsinin yüzleri soyulmuş bir haldeydi.
3: O olduğuna eminler mi?
2: Kurbanların kimliğini yok etmek için balık derisi yüzen bir bıçak kullanıyor diyorlar. Soçi'den el yapımı. Ve sözde bu bıçağın bir imzası varmış. Kendine özgü.
4: İran'da devrim muhafızları için çalışırken Mossad olarak bir süre izini sürdük. Sonra Suudilere geçti. Ardından Libyalılara geçti. O hain bir gölge.
2: İşverenlerini seçmeyi biliyor.
4: Biliyor musunuz ha? İbranice'de ona Şadim deriz. İblis. Söylenene göre katliamdan sonra akan su yokmuş. O yüzden kurbanlarının kanıyla yıkanmış.
3: Bu adam bir hayalet hikayesi gibi bir şey yani, öyle mi?
2: Bu şeylerin uzmanı sensin.
5: Tahmini iniş?
6: İnişe 10 dakika var.
5: Delta'dan kaleye 10 dakika kaldı. Başını eğsene pislik herif. Karargâhtan bir direktif aldım. Mutlaka tamamlayacağım.
7: Yankee Juliet 77 Delta, ne zaman ineceksiniz?
6: XO 50 kilometre kuzey 0400.
7: Köprü indirilecek, tamam. Tahminen 7 dakika.
6: Güvenlik ekibi Alfa'nın dikkatine. Gelen bir terörist var. Stok katına kadar eşlik etmek için yükleme rampasına geçin. Tekrar ediyorum. Alfa güvenlik ekibi, stok katına kadar eşlik etmek için yükleme iskelesine geçin. Diğer tüm personel kendi alanınızda kalın.
2: Biraz kahve ister misin?
3: İyi olur dostum.
6: Bütün personelin dikkatine. Gelen yüksek öncelikli bir tutsak var. İstasyonlarınıza geçin.
8: Yakaladığımıza inanamıyorum.
9: Evet, asla belli olmaz.
8: Bu sefer sen mi ben mi?
9: Hayır dostum, sonuncusunu ben hallettim, bu sende.
8: Korkuyorsun. Sorun yok, hepimiz korkuyoruz.
6: İniş yapılıyor. İndik. Whiskey Tango Foxtrot.
0: Tanrım olamaz. Bunun ihtimali ne?
1: Ayrılmadan 3 gün önce mi? Biri arkanı kolluyor.
0: Öyle görünüyor.
10: Şahıs getiriliyor.
1: Hey. Halledersin.

0: Şuna bakın, Delta.
1: Çocuklar, merhaba.
2: Yüzbaşı David Palau.
3: Rashid Nasser, operasyon başkanı. Bu Abby Trent, CIA'den ikinci komutan. Sorgulamayı o yürütecektir.
2: Bu Tessa Harijan, tercümanım.
4: Merhaba.
5: Merhaba Abby.
4: Tessa.
2: Tanışıyor muyuz?
5: Evet, uzun zaman önce Quantico'da eğitim almıştık. Hmm.
2: İstihbaratta iş çıkardınız.
3: Abby'nin sayesindeydi.
2: İyi iş.
4: Teşekkür ederim.
2: Biraz konuşabilir
3: Tabii.
2: miyiz? Buna bir göz atmak isteyebilirsin.
3: Teşekkür ederim yüzbaşı.
4: Konu ne?
5: Bana da bir şey anlatmıyorlar. Sorgulanacak kişi Rusça, Arapça ya da Fransızca konuşabilir. O yüzden...
3: Neye bakıyorum ben? Buna kim izin verdi?
2: Bu emirler Langley tarafından yazıldı.
3: İnanılmaz. Ben buna izin veremem. Şahısla burada ilgilenenden...
2: Ulusal güvenlik adına.
5: Burası neresi ki?
4: Yani... gizli bir yer.
2: Biliyorsunuz.
5: Anladım.
3: Üzgünüm patron.
2: Bakın,
3: ama
2: hayır.
3: Bir yere gitmiyor.
5: Yani Ürdün mü?
3: Uluslararası sorumluluklarımıza aykırı bu.
2: Emir çoktan
5: Burayı
2: geliyor.
5: Güzel yapmışsınız.
2: Tamam.
5: Ne zamandır buradasınız?
4: Onaydır.
2: Karar artık bizim.
5: Onay mı?
3: 40 dakika ama.
2: Akıllıca seçim.
3: Abby, bir konuşalım mı?
5: Ben bunu kaldıramazdım.
4: Basitliğini seviyorum.
2: Gidelim.
4: Neler oluyor?
3: Palau mahkumla 45 dakika istedi. Videosuz ve kayıtsız.
4: Dalga mı geçiyorsun?

0: yapıyorsun? Hayır dedin değil mi?
1: Langley'den emir var, elim kolum bağlı.
0: Bak bu saçmalık Raşit.
1: Yapabileceğim bir şey yok.
0: Nasıl yapabileceğin bir şey yok? O dünyanın en tehlikeli adamı ve benden fazla bilgisi olan yok. O odada olmam lazım.
1: Emir emirdir, güçlere bağlı bu. Bana değil.
0: Güçlerin canı cehennemi.
1: Abby kusura bakma. Elimde olan bir şey değil bu.
2: Yürü küçük adam. Kalendesin.
3: Güvenlik ekibi Alfa. Soru odası 1'e erişim sağlandı.
4: Delta.
5: Aç bacaklarını. Aç dedim.

0: Şu andan itibaren 00:45'e kadar sorgu odasından ses ve görüntü kes, üstüne herhangi bir yerinden erişim olmayacak, anlaşıldı
1: ama
0: mı?
1: Ama bu protokole aykırı.
0: Silas emir verdi. Yap dediğimi.
1: Tamam.
2: Endişelenme Hecit. Yüzbaşı sana çok iyi bakacaktır. Sana bir bonus ödül var. Evet.
3: Az önce kazandın. İşte oldu. Sımsıkı bağladım.
4: Yüzümüzü kapatalım mı kaptan?
5: Bu adam bir daha gün ışığı göremeyecek. Hey, sen git. Biz hallederiz.
3: Yardımcı olayım. Bu taraftan. Görüşürüz.
4: İçeride neler oluyor? Bu adamlar tam kovboy.
3: Hazır yüzbaşı. Tamamen senindir.
5: Pekala. Yakışıklı olduğunu söyleyen oldu mu? Gri, yani mükemmel, yakışmış. Biliyor musun, beklediğim gibi değilsin. Ama kimse nereden geldiğini veya kime çalıştığını bilmiyor sanırım. Hı? FSB mi? Suriye mi? Almarkaz mı? Artık birini seçer misin? Senin yüzünden arkadaşlarımı gömdüm. Evet. Nereden istiyorsun? Ha? Muhtemelen bunun nasıl olduğunu bildiğini düşünüyorum. Değil mi? Birkaç soru sorarım. Sessiz kalırsın. Sonrasında pes edip seni geri veririm. Ama bu olmayacak işte. Her şeyi güzel ve kişisel yapmak için 40 dakikam var. Sadece sen ve ben. O yüzden partiye başlayalım mı? Hatchet olarak bilinen ajan sen misin? Hı? Ona Farsça sor. Veya Rusça veya Arapça.
6: Vuy operativnik topar. Ayato memure meruf Hatchet hasti.
5: Tekrar sor.
6: Ayato teröriste meruf Hatchet hasti.
5: Bunu sinir bozucu buluyorum. Çok mu acıdı? Sorun değil. İstanbul'daki bomba emrini kim verdi? Seni Suriye'ye kim gönderdi? Altamf'taki saha ajanları mıydı? Ha? Hadi dostum, konuş artık. Bir itiraf güzel olurdu. Ama hiçbir şey söylememen benim için aynı şey.
6: Ben affete ikrar koni. Elbette sükut etten mesle ikrare.
5: Pekala. Seçim senin. Onu alsın. Oyuncak çantamızı getirdik değil mi Garcia? Nasılmış Hatchet? Ha? Hoşuna gitti mi? Güzel. Güzel. Hı? Konuşuyor musun? Ötecek misin? Peki. Tamam Hatchet. İyi. Konuş şimdi. Hastane saldırısı emrini kim verdi? Konuş benimle. Hayır hayır hayır, bana bak. Yaşamana ya da ölmene karar verecek olan benim.
7: Sorgu odasından silah sesleri geldi. Ekibi gönderin hemen. Hemen ekip gönderin.
1: Sorgu odasında silah sesi, kamerayı açın.
0: Muhtemelen kuru sıkı, biraz zaman ver bana.
1: Neden özel operasyon kuru sıkı taşısın ki? Lanet, kamerayı aç.
0: Aç.
8: Kamera bir kapalı.
1: İkinciye geç.
8: İkinciye geçiyorum. O da kapatılmış.
9: Adam kaybettik. Durumumuz acil. Doktor getirin.
0: Bütün personel kırmızı.
7: Kod, bu bir tatbikat değildir. Birinci tim hazırda bekle. Sorgulama için silahlı destek. Sorgu odasına. Sorgu odasına.
2: Beklemede kalın.
10: Sorgu Ne oldu?
0: Silah sesi, görüntü yok.
1: Durum raporu istiyorum.
4: İçeriden ateş edildi. İzniniz olmadan giremeyiz.
9: Açın kapıyı, açın hadi.
1: Breck, sedyeyi getir.
9: Açın şu kapıyı.
0: Hadi benim açın. Geçen olursa atış yetkiniz var.
9: Hadi giriyor açın muyuz? Şu kapıyı.
0: Giriyoruz.
4: Tamam.
1: 3, 2, 1.
4: Ellerini kaldır. Eller havaya. Lanet olsun. Yüzbaşı tamam, nefes geldim. Alıyorum. Jordan yardım et.
1: İyi misin?
0: Yüzbaşının bacağını tut.
4: Kaldır. Hadi. 1, 2, 3. Hadi.
1: Burası olay yeri. Hiçbir şey yapmayın.
0: Kurşun yarası.
1: Tessa iyi misin?
11: Buz lazım.
1: Koridorun sonundaki sorgu odasında bekle.
11: Tamam.
1: Her şeyi öğrenmeliyim.
4: Silahlar güvende.
12: Yüzbaşı. İyi olacaksınız.
0: Dönüyoruz. Döndürün. Jordan, Miller'a rapor ver hemen.
3: Anlaşıldı.
0: Bacaklarından. 1, 2, 3.
10: Hazırlan. Çok kötü. Göğsünde büyük bir delik var. Bıçağı
0: yüzbaşı
10: ver.
0: Yüzbaşı Palau.
10: Dikkat edin.
0: Hadi yüzbaşım. Konuş benimle. Hadi.
10: Tamam.
0: İyileşeceksin. Şoktasın şu an. Hadi yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi, hepsi geçecek. Güven bana. İyi olacaksın. Yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi. Yüzbaşı hadi. İyi,
13: o.

0: Buradan çıkamazsın.
1: Çıkmak istediğimi kim söyledi?

0: Yani yüzbaşı Palau, Hatchet her iki kelepçeden de kaçmadan önce bir vurmayı başardı.
1: Lanet delta ekibi.
2: Bir terslik var. Lanet olsun. Birinci katı kilitle. Yore gidelim.

0: Lanet olsun.
1: Raşit. Raşit. Raşit. Raşit. Raşit. Benimle kal Raşit. Hayır, hayır, hayır Raşit, lütfen hayır. Hayır. Raşit, hayır.

0: Üzgünüm Ebi ama fazla zamanımız yok. Ebi, bana bak. Artık sorumlu sensin. Yetki sende. Plan yapmalıyız.
1: Gözcü, üçüncü katı görebiliyor musun? Gözcü, cevap ver. Komuta merkezi. Gidelim. Mia, Hatchet kaçtı, kapanma prosedürü. Mia, duyuyor musun? Mia! Mia? Mia? Mia? Aman Tanrım. Mia?
0: Yetki sende.
1: Her tarafı kapatıyoruz.
2: Parolaya girin. Memur Trent, kilitleme yetkisi verildi. Kilitleme protokolü başlatıldı. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Dışarıya erişim mühürlendi.
3: Neden kilitleniyoruz? Lanet alarm.
4: Lanet olsun. Sorguda bir şeyler ters gitti.
3: Lanet Delta'yı.
2: Bütün istasyonlar, ben de Trent. Saldırı altında. Tehlikeli bir kişi serbest ve silahlı. Ölümcül olmayan bir şekilde kontrol altına alınmalı. Alfa ve Bravo kapıları açılıyor. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alarm, tutuklu blok.
0: Ebi.
2: Alarm.
0: Biri tutukluları salıyor.
2: Alarm, tutuklu blok. Alarm, tutuklu blok.
1: Tüm gardiyanlar, tutuklu bloku. Acil ve
2: ölümcül olmayan müdahale gerekiyor.
1: Hayır, Ferhan için geldi.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
5: Tutuklular çıkmış. Briggs, benimlesin.
6: Artık özgürler. Sizi pislikler. Çekilin.
5: Hücrelerinize dönün. Hücrelerinizde kalın, çıkmayın.
6: Hücrelerinize girin.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
1: Karargâh arıyorum. Lanet olsun.
0: Hatlar kopuk halde. İletişime kapalıyız.
1: Kitap nerede? İletişim şart. Hadi.
2: İletişim devre dışı. Geri sayım başlatıldı.
0: Geri sayım mı? Neye geri sayım?
1: Bir saat içinde iletişim kurmazsak bizi yok etmek için drone gönderecekler.
0: Lanet olası Amerikalılar.
1: Bir güvenlik önlemi. Pek çok hassas istihbarat var. Yabancı bir ülkedeyiz.
0: Bir de Mossad'a sert diyorsunuz. Kendi üstünü yok eden sizlersiniz.
1: Lanet olsun.
6: Hücrene gir hadi.
5: Hemen. Sana hücrene gir dedim, gir içeri. Az önce ne dedim? He, lanet olsun hücrelerden. Sen dedim sana.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo
6: İlerliyoruz.
2: Kapıları açıldı.
6: Destek, destek.
4: A2 güvende.
6: Bırakın bizi.
5: Akların ucunda.

0: aklından bile geçirme. Gir lanet hücrene. Gir.
1: Sana hücrene gir dedim.
0: Gir içeri dedim sana. Gir içeri hadi. Dört de temiz.
2: Orada kal lanet olası.
0: Sakın aklından geçirme sakın. Yerden kalkayım deme.
2: Ya.
0: Sakın yerden kalkma, duydun
2: orada
0: mu beni?
2: Orada kal lanet
0: sakın.
2: Olası.
3: Alfa ve Bravo kısımları.
4: Lanet olsun.
2: Kahretsin, ışıkları kim kapattı?
0: Sakin ol, sakin ol Briggs.
1: B7 güvende.
5: Güzel, çok iyi.
0: Sakın kıpırdama, yerinde kal.
6: Hey Miller.
0: O da ne? Bir adım daha atarsan üzerinde deri kaçarım, duydun mu? Yemin ederim üstünde deri kaçarım senin. Gördünüz mü pislikler?
2: Lanet olsun, hücrene dön. Hücrene dön dedim pislik.
1: Hücrene gir hemen.
2: Defol hücrene.
1: Lanet olsun.
2: Defol git.
5: Lanet olası. Hücrene geri dön. Hücrene dön. Yoksa ateş ederim. Ateş edeceğim hadi. Hücrene dön dedim.
1: Yere yat. Tanrım ne yapıyorsun?
6: Yaklaşma, yaklaşma.
1: Bak tamam, bir şey yapmayacağım. Sakin ol dostum, tamam mı?
6: Tamam, tamam.
1: Sakin ol.
6: Tamam.
1: Pekala.
7: Bizi de çıkarsana hey.
6: Hadi aç şunu.
7: Hey, bizi de çıkar diyorum sana. Lütfen, hey. Lütfen.
6: Hadi ama.
7: Bizi de çıkar.
1: Jordan. Jordan, Jordan. Jordan, iyi misin? Dostum. Jordan. Jordan. Lanet olsun.
8: Tessa, üçüncü kat.

0: Miller! Wesley!
1: Buradayım.
2: Bravo'ya bakıyor.
0: Tamam. Miller ne oldu?
1: Bir şey sorma.
0: Hatchet'la Ferhan'ı gördün mü?
1: Hatchet ölmedi mi?
0: Ölmemiş işte.
2: Wesley.
3: Korkma, ne oluyor?
0: Hatchet senden ne istiyor?
4: Sana söylediğimden fazlasını söylemeyeceğim.
1: Oyun oynamayı bırak ve ona bilmesi gerekeni
4: bana
1: söyle.
4: Bana ne yapacaksınız ha? Zaten ölüyüm ben.
3: Bu pisliği göndermeniz gerekiyordu.
0: Kes sesini Miller. Sen. Altamf'ta bir ay tutulmuştun sen. Transferinden sonra Suriye'de 5 ölü ajan bulundu. Şimdi seni aradığını biliyorum. Sana sorum şu. Seni kurtarmak için mi, öldürmek için mi?
4: Lütfen, bulduğunuzda benim için de sorun ona. Ya da o sizi bulduğunda.
3: Tanrı aşkına. Lanet olsun.
0: Gözetleme kulesine geç. Bize gözcü gerekiyor.
5: Sen nereye?
0: Sunucu odası.

0: Geri sayım. 45 dakika kaldı. Parola onaylandı. Memur Yuri Wasserman.
1: Chaplin, ne yapıyorsun?
2: Lanet olası kilit.
1: Ne yapıyorsun? Abby, ondan iz yok. Pek çok kör nokta var.
3: Burası lanet bir labirent. Kamera kayıtlarına bakacağım.
4: Yuri, bizi görüyor musun?
3: Hayır, dördüncü kattaki çalışmıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Dördüncü kattaki çalışmıyor.
4: Yuri!
0: Seni...
1: duyamıyorum.
4: Telsiz.

0: Bağlantısını kaybedebiliriz, çekmiyor.
1: Sonucu odası burası mı?
0: Kalenin kara kutusu. Tüm istihbarat burada. Hedgett Bey'i arıyor. Trent.
1: Ekipmanınız iyiymiş.
0: Burası kurulduğundan beri her yedekleme burada. Sorgulama programının her parçası da. Hastane bombalaması...

0: uzaktan erişim terminali bulundu.
1: Lanet olsun. Abby, duyuyor musun? Abby! Abby!
2: Oradan hemen çık. Tessa Mia'yı öldürdü. Tekrar ediyorum, Tessa Mia'yı öldürdü.
3: Üzgünüm Abby. Bunu yapmak istemezdim.
4: Ah!

0: Tercümana ne oldu?
1: Küçük bir kavga.
2: Ne yapıyorsun?
1: O bir hain. Mia'yı öldürdü ve bana silah dayadı.
2: Tanrım. Hatchet için mi çalışıyor?
1: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa.
0: Arkadaşın olduğunu sanıyordum.
1: Ben de öyle.
0: Ne olduğunu anlatacak mısın artık?
1: Ne ima ettiğini anlayamadım Miller.
0: Hiçbir şey ima etmiyorum. Sadece soruyorum.
2: Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki erzak teslimatını mı bekleyeceğiz?
1: Bu seçenek değil.
0: Nedenmiş o?
1: Güvenlik ihlali ilan ettiğimizde karargah bir saat içinde iletişim kuramazsa ele geçirilmiş sayılırız ve bitirme düğmesine basarlar.
2: Hey, bitirme düğmesi de ne demek oluyor?
1: Bir drone burayı ve içindeki her şeyi yok eder.
0: Hayır, bu olmaz. Öyle şey olmaz. Kayıplarımıza bırakalım, tutuklulardan kurtulalım ve kapıları patlatalım.
1: Ne? Hayır, Hatchet serbest mi kalsın yani? Hayır, o benim.
0: Hatchet umurumda bile değil.
1: Tessa'ya göz kulak olacaksın ve ona bir şey olmamasını sağlayacaksın. Sen de ona göz kulak olacaksın. Wesley ve ben silahlanacağız.
0: Hatchet'ı yeniden tutuklamak mı planın?
1: Evet, planım bu Miller. Ve odaklansan iyi olur çünkü Farhan ve Tessa için dönerse onu yakalamak için elimizdeki en iyi şans sensin.
0: Güven gösterisini takdir ediyorum ama hatırlatayım. Şu an skor bizde 5-10. Bunun sebebi lanet analistlerin karar vermesi. Aktif askerlerin değil.
1: Eski aktif askerlerin. Buraya özel sözleşmeli olarak katıldığında ordu rütbeni bıraktın. Bunu kabul et. Cephanelikte olacağım. Hadi Wesley, C4 alalım kapılar için.
0: Evet.

0: Pekala, ben...
1: Tamam, tüm C4'leri alalım. Silahları stokladıktan sonra her odayı, koridoru birlikte temizleyeceğiz, anlaşıldı mı?
2: Tamam, güzel olacak.
3: Acil durum. Alarm sistemi aktif. Acil durum. Alarm sistemi aktif. Acil durum. Alarm sistemi aktif. Acil durum. Alarm sistemi aktif.
4: Orada neler oluyor?
5: Saçma acil. Sapan bir şey.
3: Alarm sistemi aktif.
5: Tercümanın ne sakladığını öğrenmeliyiz.
4: Ama
5: memur Trent'in ne dediği umurumda değil. Böyle durumlarda tek bir kuralım var, o da hayatta kalmak. Seni bilmem ama ben intihar görevine gelmedim. Garanti ediyorum bu kadının bir çıkış planı vardır.
4: Tamam. Bizi öldürmeye çalıştı. C4'lerimiz gitti.
1: Bizimle dalga geçiyor.
6: Lanet olsun. Tanrı aşkına. Olamaz.
2: İyi misin?
6: Olamaz.
5: Günaydın prenses.
1: Neredeyim ben?
5: Cehennemdesin.
1: Abby size ne söyledi bilmiyorum. Ama aklını kaybetti.
5: Bunu söyleyen ilk kişi değilsindir ama... ben ona şimdilik güveneceğim.
6: Lanet olsun.
1: Chaplin, bizi takip et.
0: Sanırım kulağım gitti. Ne dedin?
2: Dikkatli olmazsan daha fazlasını kaybedersin. Koru bizi.

0: Bırak, yoksa ateş ederim.
1: Hayır hayır, sadece bekle. Bir saniye bekler misin?
2: Bırak onu, bırak hemen.
1: Hayır, hayır. Bırak. Yapma. Bırak.
3: Ben kalkabilirim, kalkabilirim. Hayır. Hayır. Şey...

0: Sen ve ben, sen ve ben bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Ve oyunun adı, buradan nasıl çıkacağını söyle. Yoksa lanet olası elini kırarım. Oyunu sever misin? Çok basit, şöyle oynayalım. Ben sana buradan nasıl çıkacaksın diye soruyorum. Doğru cevap verirsen sana ödül veriyorum. Yanlış cevabında elini kırıyorum. Evet, bunu yiyeceğiz. Pek eğlenmedin. Şunu da deneyelim.
1: Hayır.
0: Şu güzel
1: hayır,
0: duruyor.
1: Hayır, hayır.
0: Ha, şu nasıl olur?
1: Dur.
0: Tek yapman gereken dur. Bana nasıl çıkacağını
1: hayır.
0: söyle. Hayır mı? Hayır mı? Çıkış stratejinizle nasıl çıkmayı düşünüyordunuz? Hayır mı? Dört numarada gidiyor.

0: Yuri, Hatchet Chaplin'i aldı.
1: En son kayıt odasından çıkarken görüldü ve Wesley'i kaybettik.
2: Ne yapmalıyız? İkinci kattalar. Senin güneyine doğru. Lanet olsun. Yine kaybettim.
3: 30 dakika kaldı.
2: Aptal kameralar.
4: Hayır. Lütfen dur. Dur. Lütfen. İmdat! İmdat! Yardım edin!
2: Hadi. Neredesin? Göster kendini.
5: Ekip odası.
2: Lanet olsun.
6: Özür dilerim Ebi. Tekrar kaybettim. En son ekip bölümünde gördüm. Sistemi tekrar devreye sokmaya çalışacağım.

0: Yuri, burada değil şu an.
1: Sistemi tekrar açmak için zaman lazım. Agent hareket halinde. Chaplin yok.
0: Odama girmiş.

0: Abby, uydu telefonunu kurmaya çalışacağım. Bence en iyi ihtimal bu.
1: Hey, uyumak yok ama. Uyursan en iyi kısmını kaçırırsın. Şimdi öbür taraftasın.
2: Hayır.
1: Tamam. Dinliyorum.
2: Hedgehog'un gitmesini mi istiyorsun? Ferhan'ı ver yeter. Onun için burada.
1: Şaka yapıyorsun. O pisliğin bir şey sakladığını biliyordum. Farhan'dan ne istiyor?
2: Gerçekten hiçbir fikrin yok. Değil mi? Sadece bir sözleşmelisin. Çok benziyoruz, biliyor musun?
1: Peki. Umarım ödemeni yapmışlardır çünkü pek başarı yolunda değilsin.
3: Lanet olsun.
4: İletişimde gelişme var mı?
3: Uğraşıyorum hala. Doğrudan iletişim kulesine bağlanmamız gerekecek. İhtimali düşük ama çalışmalı.
5: Anlaşıldı. Richard'ın TESA'ya nasıl ulaştığını anlayamıyorum.
3: Abby, Miller Farhan'ın hücresinde şu an.
1: Hadi dostum. Küçük bir yürüyüşe çıkıyoruz.
4: Lanet olsun, Miller neler oluyor?
2: Abby? Abby!
4: Onu ne yaptın Miller?
1: Bir konuşma yaptık. Bilmem gerekenleri anlattı. Zamanımız yok, harekete geçmeliydi.
4: O önemli bir tutsaktı.
1: Artık bir önemi yok. Biz ya da onlar. Yetki bende artık.
4: Silahlarınızı verin.
1: Mümkün değil. Tek yapmamız gereken Farhan'ı Hatchet'a teslim etmek. Geldiği şeyi alınca gidecektir. Ve ben de hemen arkasında olacağım.
4: Onu öylece serbest bırakamazsın.
1: Tam olarak öyle yapacağım. Riggs, silahını al.
4: Bu bir isyan.
6: Üzgünüm Abby.
1: Şansını kullandın. Buna gerekeni yapmak denir.
4: Bana dokunma pislik herif.
1: Telsizini ver. Bekliyorum.
4: Lanet olsun Miller. Bir psikopatla pazarlık mı yapacaksın?
1: Bu senin iyiliğin için, tamam mı? Bir gün teşekkür edersin.
4: Hatchet'ın tek istediği Farhan olsaydı onu alırdı. Bu durum sandığınızdan daha karmaşık.
1: Hazır mısın?
4: Hata yapıyorsun. Gidelim. Miller, bir düşün. Burada başka bir şey dönüyor.
1: Hadi dostum.
4: Miller yapma.
1: Sihirbazı
4: Hatchet'a
1: göreceğiz.
4: Pazarlık yapılmaz.

0: lanet olsun.
1: Hadi.
2: Geleceğim. Kalem. Güvendiğim tanrım.

0: Lütfen. Tutabilir miyim? Bana verebilir
1: Orada
0: misin?
1: Orada ne yapıyorsun tatlım?
0: Suya girmek istiyorum. Çabuk ol. Hadi anne.
1: Audrey.
0: Tamam, benim için alır mısın? Bak hareket ediyor.
1: Tamam tamam.
0: Hadi anne.
1: Hadi tatlım, Audrey için yengeç toplayalım.
2: Farhan'a inanıyor musun?
3: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz Silas.
2: Bunu başka bilen var mı?
3: Hayır, henüz paylaşmadım. Emin olmak istiyorum.
2: Tamam. Bana gönder. Yanlış ellere geçerse bu çok kötü olabilir.
4: Hatchet için mi çalışıyor?
5: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa. Drone füze teorim için haber var mı?
6: Hayır, bir şey gelmedi.

Herşit. Şanslı günündesin. Adamı getirdim. Bu basit bir takas dostum. Numara yok. Farhan'ı al ve hepimiz buradan çıkalım.

0: Ebi, orada mısın?
1: Sanırım bir çözümüm var. Yarım çözüm. Bu da ne?
2: Çağat! Eğer istemiyorsan hemen şimdi vurabilirim. Yapacak mıyız?
3: Dur.

0: Yuri.
1: Üzgünüm Ebi.
0: Tanrım.
1: Sana ne oldu?
0: Raymond çıldırdı, Ferhan'ı aldı.
1: Onu öldüreceğim.
0: İletişim kurmalıyız. Zaman azalıyor.
1: Bir şey yapmayı başardım.
0: Tamam. Acele etmeliyiz.
1: Bu uyduyla çalışmalı bence.
0: Güzel.
1: Ama yine de arama yapmadan önce doğrudan antene kablo bağlamak gerekiyor, tamam mı?
0: Gidelim.
2: Onlara hakkımda ne söyledin?
3: Hiçbir şey. Gerçekten. Gerçekten.
2: Güzel. Güzel. Bilmem gereken buydu.

0: Farhan. Lanet olsun.
1: Hayır.
0: Kahretsin.
1: Ne? Bir düzen görmüyor musun?
0: Yarım kalan işlerini hallediyor.
1: Evet, sanırım nedenini biliyorum. Görür görmez onu ateş etmen için sana onay veriyorum. Lanet olsun. Yükleme alanına geçelim, tek çıkış yolu.

0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.
2: Yapma dur. Hadi, lütfen gidelim. Beni öldürme.
3: Tamam. Radyo antenine gideceğim.
4: Sakın unutma. Doğrudan terminallere bağlı. En iyi ihtimalle bir sinyal alırsın.
3: Ya iptal ettiremezsem?
4: Her şeyin bedeli vardır. Eğer ölürsem onu da yanımda götürürüm.
3: İletişime geçeceğim.

0: Geleceğim kalem, güvendiğim tanrım.
1: Giy şunu. Hadi.

Bunu da. Hayır. Tak onu. Kalk hadi, hadi kalk. O kapı açıldığında hayatın buna bağlıymış gibi koşacaksın, tamam mı? Tamam mı? Bol şans.

0: Hatchet vuruldu. Onu vurdum.
1: Önce kontrol et.
2: Hayır.
1: Anakara, burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz? Anakara, tekrar ediyorum. Duyuyor musunuz?

0: Anakarım. Burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz?
1: Gözcü 2. Burası Anakara. Temiz kodu. Tamam.
0: Güvenlik kodum Juliet Charlie 022455. Tesis artık güvenli halde. Lütfen drone saldırısını iptal edin ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Kodunuz reddedildi. Drone gönderiliyor.
0: Anakara, tekrar ediyorum. Lütfen drone saldırısını durdurun ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Emirler değişmedi.
2: Gel. Hadi.
3: Sen bir iblis değilsin, değil mi? Sadece bir adamsın.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
7: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
5: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister?
6: 1000 megabite varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
6: Ah canım.
7: Böyle kalırsam?
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
11: Modem öyle bizi bekler.
6: Modem öyle.
5: Hadi o zaman. Hadi modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyemiyor.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Yuri! Yuri!

0: Ellerini göster. Yavaşça. C4'ü bırak ve oradan uzaklaş. Bırak.
1: Sakin ol.
0: Bırak dedim.
1: Sakin ol. Yavaşça bırakıyorum.
0: Kıpırdama. Kıpırdama dedim. Hareket etme dedim sana. Bir yıldır beni ayakta tutan tek şey seni bulanın ben olacağımı bilmekti. İçimi kemirmeye devam eden soruların cevaplarını alacağım düşüncesiydi. Farhan seni buraya getirmem için tuzak kurdu. Bir drone saldırısıydı değil mi? Hastane bombalanması. Kocam, küçük kızım. O gün 186 kişi öldü çünkü CIA'den biri drone saldırısı emri verdi, öyle değil mi? Ve kasıtlı mı onu da bilmiyorum. Silas örtbas etmek için seni gönderdim.
1: Seni bu göreve vermek çok büyük bir hataydı Abby. Bu şeyi başlatan senin raporundu. Bomba değildi.

0: bir drone olduğunu anlaman. Aslında çok iyi bir analistsin. Bunu açığa çıkaracağını kesinlikle bilemezdik.
1: Burada mı devreye giriyorsun? Beni, kaynaklarımı ve istihbaratı yok etmek
0: ne
1: için.
0: Ne diyebilirim ki? Teşkilat sana da bana da görev veriyor işte.
1: Bir üst dolusu insanı öldürmen mi emredildi? Sen kafayı yemişsin. Ve burada bu bitecek.
0: Sonra ne olacak? Sence tek Hecit ben miyim? Söylesene ha? Benden önce de vardı, sonra da olacak. Alt katta güvenli olarak saklanan topladığın bütün kanıtların da eski dostun Tessa çaresine bakacak. Tam olarak şimdi. Artık bitti değil mi? Değil mi? Hiçbirinin önemi kalmadı. Ya saylısın, hikayemize uymasını sağlarım. Birbirimizin tanığı oluruz, tamam mı? Sen katil değilsin. Biz aynı takımdayız.
1: Tabii.
0: Hadi. Evlerimize dönelim artık.
1: Her günün her saatini son anlarında onlara ne olduğunu merak ederek geçirdim. Ama şimdi sen bunu öğreneceksin.
0: Sence öylece gidebilecek misin yani? Kaçabileceğim bir yer yok. Saklanabileceğim bir yer yok. Seni mutlaka bulacaklar.
1: Saklanmayacağım.
0: Öldürecekler.
1: Onu önce ben bulacağım.
0: Kaçamazsın. Bugün ölen ben olmayacağım. Bugün ölmeyeceğim, tamam mı? Ben bugün ölmeyeceğim. Duydun mu beni?

0: Tango 2000'den Langley'e. Kaleyi etkisiz hale getirdik. Kurtulan yok.
1: Anlaşıldı Teğmen.
0: Ne olarak dosyalayayım efendim?
1: Neyi dosyalayacaksın Teğmen?
0: Anlaşıldı efendim. Ayrılıyoruz.

0: Atla, atla!
1: Beni bu göreve atamak bir hataydı. Artık onların belasıyım. Gerçek canavarlar hala dışarıda ve başlarına gelecekleri bilmiyorlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Barranquilla, Kolombiya.

0: Çabuk olun.
1: Hey, çabuk olun.
0: Çabuk.
1: Sorun var.
2: Sorun var.
0: Hemen bir ambulans çağırın.
1: Hemen ambulans çağırın.
0: Koşun koşun bu taraftan.
1: Koşun,
0: hadi bu taraftan.
1: Acele edin.
0: Hadi bu çabuk çabuk. Geleyim. Bu tarafa doğru.

Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. Bana verilen görev neyse onu yaparım. Hedefler önceden belirlenir. Bazı işlerin kaza gibi görünmesi gerekir. Bazılarında şüphe başkasının üstüne çekilmelidir. Kimi zamanda çok net bir mesaj iletmek lazımdır. Tetiği çekmek kolaydır. Ama en iyi işlerde hiç kimse senin orada olduğunu bile bilmez. Baronu Jorge Lara kazayla boğuldu.

0: Dün gece içki perisi beni ziyarete geldi. Bana büyük bir şişe İskoç getirdi. İçkinin iyisinden anlıyor.
1: Sonra görüşürüz Henry.

0: Beni bu domuz ahırına getirmene neden izin verdim sanki?
1: Züppe bir adamsın Harry. Buraya her gün binlerce kişi geliyor. İki adamın yüzünü hiç kimse hatırlayamaz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama insanlar onları hatırlayabilir tabii.
0: Evet. Bu da senin işini bozar tabii. Ben onlar olmadan bir yere gitmem. Hiçbir yere.
1: Onlara daha iyi ayakkabılar al. Bu halde karikatüre benziyorlar.
0: Her şey yolunda gitti mi?
1: Evet, iş tamamlandı.
0: Bu işi senden daha iyi yapacak kimse yok tabii. Bu nedenle zorlu işleri sana veriyorlar çünkü. Birisi çuvallayacak olursa yine gidip senin temizlemen gerekir. Onların da tek düşündüğü bu zaten. Servisler asla işi şansa bırakmaz. Sen hedefe varıyorsun. Sen bir makine gibi çalışıyorsun. Ayrıntıları görüyorsun. İnsanları benim gördüğümden daha farklı görüyorsun. Kimse senin gördüklerini göremez. Ama senin de bir sorunun var Arthur. Bir arkadaşa ihtiyacın var.
1: Sen varsın ya Harry.
0: O halde başım sandığından da fazla belada.
1: Steven nasıl?
0: Ona özel bir güvenlik firmasında iş bulduğumu söylememiş miydim? Ama geçen ay işten attılar, bir adamı öldüresiye dövmüş. Ne büyük bir hayal kırıklığı. Hep öyleydi ve hep aynı kalacak.
1: Ara onu.
0: Ben onu mu arayayım? Niçin?
1: Belki sesini duymaya ihtiyacı vardır.
0: Evet ya. Hadi gidelim, paranı vereyim.

0: Hadi gel, dans et benimle. Hadi gel lütfen. Aç mısın?
1: Evet. Benim gitmem lazım.
0: Bana ismini söylemeyecek misin?
1: Arthur.
0: İyi denemeydi. Ama sen Arthur değilsin. Hayır, daha çok David gibisin. Ya da Brett. Evet. Görüşürüz Brett.

0: Global Mühendislik.
1: İş ilanı için arıyorum. Bir yanlışlık olmalı.
0: Bir dakika lütfen. İlanda bir hata yok. Bilgi doğru.
1: Bir toplantı istiyorum.
0: Sizi arayıp haber veririz. Bay Bishop, Bay Din sizi görmeyi kabul etti. Özel bir jet bir saat içinde sizi alacak ve onu tercih ettiği bir yere bırakacak. Görüşme 15 dakika sürecek. Daha sonra jet sizi geri götürecek.
2: Sana saat 10'da evde olmanı söylediğimizde eve 10'da gelmelisin. 11.30'da değil. Beni ilgilendirmez. Annen korkudan ölecekti. 2 hafta cezalısın. Bir saniye lütfen. O benim sorunum değil. Dinle beni. 10 gün cezalısın. 2 cumartesi de barınakta gönüllü çalışacaksın. 8 gün cezalısın ama 3 cumartesi çalışacaksın.
1: Güzel bir yüzük.
2: Anlaştık.
1: Bunu nereden alabilirim?
3: Alamazsın. Dünya şampiyonu olman gerek.
2: Bak, ona dışarı çıkıp işini bitirmesini söyleyeceğim. Onun ne istediği umurumda değil. Tamam, görüşürüz. 16 yaşında bir çocukla pazarlık yapmaya çalışıyorum. Hadi yürüyelim biraz. 6 ay önce şu ana kadar bize sunulan en büyük anlaşmayı yapmak üzereydik. Hedef bizim normalde alışkın olduklarımızdan çok daha yukarıda biriydi. Ama iş geri çevrilmeyecek kadar pahalıydı.
1: Hedef Güney Afrikalı mıydı?
2: Hedef Güney Afrika'ya kaçtı. Biz de orada harekete geçtik, Cape Town'da. Hazırlanmak 6 ay sürdü. Bu görevde çalışmaları için 5 adamla anlaşma yaptım. 5'i de öldürüldü. Hiçbiri yaşamıyor. Biri her şeyi öğrenmişti. Ekipteki adamlardan bazılarını tanıyor olabilirsiniz.
1: Bunu tanıyordum, Sebastian.
2: Bu şirket nasıl işler bilirsiniz Bay Bishop. Verilen tüm görevlerde sadece 2 ortak bütün ayrıntıları bilir. Burada ayrıntıları bilen 2 kişi vardı. Ben ve Harry McKenna. Harry bizi sattı. Banka bilgilerini ele geçirdik. Hesabına yatan para miktarına bakın. 2 hafta önce tam 20 milyon Amerikan doları yatırılmış. Bu adam yaşlandı ve gücünü kaybetti. Bir sürü borcu var. Karısından boşandı ve oğlu ona hep sorun çıkarıyor. Onu iyice yıprattılar. Ve geride kalan 13 yıl boyunca ben ona delicesine sadık kaldım. Hayatta hiç kimseye ondan daha fazla güvenmedim. Ama Harry McKenna bindiği dalı kesti. Ortadan kaldırılması lazım. Hem de hemen.
1: Onunla konuşmalıyım.
2: Bakın, Harry ile olan bağınızı anlıyorum. Ama artık buraya geri dönüş olamaz. Ona çizilen sınırı çoktan geçti. Yaşadığı her gün şirketi tehlikeye sokuyor. Ve hepimiz de bu işte sizin ilgilenmenizi istiyoruz. Aranızdaki yakınlık sayesinde bunu en iyi ve en sessiz şekilde yapacak olan sizsiniz. Dürüst konuşmak gerekirse Harry'nin gereksiz yer acı çekmesini de istemiyorum. Bunun için dışarıdan yardım almak istemiyoruz. Ama gerekirse bunu da yaparız. Bir saniye lütfen. Jazz, pazarlıklar kapandı. Üzgünüm. Şu anda toplantıdayım. Bekle biraz. 48 saat. Ya da kendimiz bitiririz. Alo, beni dinle. Ne derler bilirsin. Vaktin varken ayrılmayı bil.
4: Evet, beni bilirsin. Roosevelt kesinlikle benim kahramanımdı. Özellikle de lanet sandalyeyle nasıl başa çıkmayı bildiği için. Casper, pantolonunu biraz yukarı çeker misin lütfen? Hadi yukarı çek pantolonunu.

0: Evet.
1: Hemen binadan çık Harry.
0: Arthur?
2: Bu gece senin için geliyorlar. Kim? Kim geliyor?
1: Dean.
2: Onların arayında kullanabileceğin ne varsa al ve çık.
0: Aman tanrım.
2: Yanında makas var mı?
0: Evet.
2: Asansör girişine git.
0: Gidiyor.
3: ...18. katta elektrikler söndü.
2: Asansöre binmek için 15 saniyen var. Acil durum ışıkları yanmadan orada olmalısın. Duvarda bir tablo var.
0: Evet, onu gördüm.
2: Bina numarasına bas.
0: Elektriği kesmiştiniz hani?
2: Elektriği kestik. Servis asansörleri başka bir elektrik hattına bağlı çalışıyor.
0: Girdim.
2: Bodrum düğmesine bas. Asansör oraya 18 saniyede ulaşacak. Tamamen boş ve hiç kullanılmıyor. Rampadan git. Burası yandaki binaya bağlanır. Seni bir yeraltı garajına götürecek.
0: Lanet olsun.
2: Binanın güvenlik kameraları henüz çalışmaya başlamadı. Yani seni kimse görmeyecek. Şimdi garaja giriyor olman lazım.
0: Arabam burada.
1: Ben getirip bıraktım.
0: Ha, lanet olsun. Pekala, beni kandırıp tuzağa düşürdün, öyle mi? Hiç kimse çıktığımı görmedi. Nedir bu şimdi? Cape Town meselesi değil mi? Evet. Tabii. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Araba hırsızlığı mı? Polis yarın arabamı şehrin en berbat mahallesinde bulur, öyle değil mi? Parçalanmış ve yağmalanmış halde.
1: Onun gibi bir şey.
0: Küçük bir düzeltme yapmama izin ver. Sakıncası yoksa tabii. Emmet Victoria Kuram. Evet, birkaç kurşun deliği, biraz mücadele, sonra silahımı bulurlar ve hayat böyledir işte. En azından bir korkak gibi ellerine düşmeyeceğim. 33 yıldır taşıyorum bunu. Amiral Bisley'den bir hediye, 6. filo. İlk defa o zaman kullanmıştım.
1: Neden öldürmedin beni?
0: O zaman da bir başkasını gönderirlerdi. Senin olmanı tercih ederim Arthur. Buna katlanacaksın.

0: Beni babamın evine götürebilir misin?
1: Baban senin hakkında çok konuşurdu. Seninle zaman geçirmek ve barışmak istiyordu.
0: Bu konuyu kapat lütfen.
1: Evet ama hep senden bahsediyordu. Pişmanlıkları vardı Steven.
0: Beni aramak için bol zamanı da.

Sana bir şey göstereceğim. Çocukken burayı çok severdim. Ne kadar etkileyici değil mi? Onların hepsi de ülkelerine hizmet etti. Belki ben de hala askere yazılabilirim. Yani babamı gururlandırmak için. Dalga geçiyorum. Sen de onun hiç fotoğrafı var mı acaba? Ha? İster misin?

0: Burada uzun süre kalacağı benzemiyorsun.
1: Ne için? Vasiyet bırakmadı ki. Hesaplar bomboş, banka evi geri alacak. Bu arada avukatlar, belediye ve eyalette ne kaldıysa paylaşır. Bana hiçbir şey kalmayacak.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Gideceğim yere.
0: Para lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Burada biriyle buluşacağım. Arabaya bakmaya geliyorum. Arabayı alırsam buradan uzaklaşabilirim.
0: Silahlar ne olacak?
1: Gece dışarı çıkıp otoyolda birkaç otostopçu öldürmeyi planlıyordum.
0: Sadece bir otostopçu der geçerler.
1: Evet, belli de olmaz. Bakarsın babam öldüren adamı bile bulurum.
0: Bu kendini iyi hissettirir mi?
1: Keşke bilseydim. Ama öğreneceğim.
0: Bunu o kadar düşünme Steven.
1: Baksana Bishop. Nasıl bir insan tekerlekli sandalyede bir adamı öldürür?

0: Daha ne kadar beklemem
1: gerekiyor?
0: Yarına
1: kadar beklesen ne olur sanki?
0: Bak sana burada olmanı söyledim.
2: Hey. Hey, yardıma ihtiyacın var mı?
3: Hayır, sanırım yardımı aldım ben. Hmm. Bir arkadaşımla buluşacaktım ama adresi yanlış almış olmalıyım. Hmm.
2: Evet, olabilir.
3: Ya da adres beni yanlış anladı.
2: Çok güzel bir araban var dostum.
3: Teşekkür ederim.
2: Arabanı alabilir miyim?
3: Ne?
2: Arabanı alıp seni bir yükten kurtarıyorum sersem.

0: Çık dışarı.
1: Cidden mi?
0: Cidden.
1: Şu işe bak sen. Tamam. Tamam. Araba hırsızı. Onu bu silahla mı vurdun?
0: Lanet olsun.
1: Bu silahı mı kullandın? Değil mi?
0: Ah!

0: Hey, yanlış hamle. Bunu hiç düşünemedin değil mi Steven? Ne yazık ki şanslı gecende değil misin Raymond? Soran olursa... Düştüğünü söylersin, anlaştık mı? Beni buraya tekrar gelmek zorunda bırakma, hadi git şimdi. Canın istedi diye önüne gelen adamı öldüremezsin. Sırtına katil damgası yazdırırsan daha iyi.
1: Umurumda bile değil.
0: Farkındayım. Git artık buradan.

0: Geçen akşam söylediklerini düşünüyordum ve ne bildiğini bilmek istiyorum.
1: İnternete bak. Her şey internette yazılı.
0: Ama ben okumak istemiyorum ki. Ben yapmak istiyorum.
1: Ne yapacaksın?
0: Bishop, bana oyun oynama, tamam mı? Seni bilirim. Onu da bilirim. Babam senin öğretmenindi ve seni bana tercih etti. Ona borcun var. Artık babam olmadığına göre bu da bana borcun var demek oluyor.
1: Eve git Steve.

Hala satılık. Onu istediğini biliyorsun. Başka birini değil, sadece bunu. Tavsiye ister misin? Kalbinin sesini dinle. Sana bir şey söylemeye çalışıyor. Sana şu ana kadar hiç gitmediğin bir yeri özlediğini söylüyor.

0: 8600 Alvarado Caddesi. Yarın sabah saat 7'de.
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nedir burası?
3: Hayvan barını.
2: Orası belli de biz neden buradayız?
3: Bunun gibi bir köpek arıyorum. Mümkünse biri yaşından genç olmalı.
2: Bence sende tam kedi sahibi tipi var.
3: Bildiğin anlamın dışında tamirci ne demektir, haberin var mı?
2: Sorunları çözümleyen ve düzelten bir adam, anlaşmalar yapan biri.

0: Kiralık katil.
1: Ben verilen görevi yaparım. Saptanmış hedeflere giderim.
0: Bunu ben de yapabilirim. Pislik nedir ben de gördüm.
1: Hayır, görmedin.
0: Beni hiç tanımıyorsun Bishop.
1: Steven Jackson McKenna. Baltimore, Maryland'te doğdun. Annen sen 12 yaşındayken öldü. Ağrı kesicilerle birbirine karıştırdı. 3 ayrı liseye gittin. Grant, Deer Park ve Monroe. 4 spor dalında Miami'den burs aldın ama üzerinde dağıtılmak üzere madde bulununca bursun geri alındı. 2 farklı kız arkadaşına saldırı, şiddet kullanmak ve yasa dışı davranışlarla suçlandın. Bir sokak kavgasında diz kapağını kırdın. Hiç kimseye söylemek istemedin ve kendi kendine iyileşti. Şimdi yağmur yağınca hafif aksayarak yürüyorsun. Arkadaşım bu ufaklığı sahiplenmek istiyor. Merhaba oğlum. Yaptığım iş çok net bir zihne sahip olmayı gerektirir. İntikam arzusu seni ölüme sürükleyebilir. Bundan sonra geçen geceki gibi saçmalama. Onu yürüyüşe çıkart, besle ve en iyi arkadaşın olmasını sağla. Yarın 11'de Fisher Meydanı'nda.

0: Köpeği Rebel Day'deki kafeteryaya götür, bir kahve ısmarla. Sade olsun. Pencere kenarındaki masaya otur ve gazetedeki sudoku bilmecesini çöz, köpeğinle oyna.
1: Ne kadar süreyle?
0: Bir saat. Önümüzdeki 3 hafta her gün.

0: Bunu çalış. Sigorta şirketleri insanların ölüm sebebi hakkında her şeyi bilirler. Hatta sigorta uzmanları bu konuda kitap bile yazdılar. Akla gelebilecek tüm ölüm sebepleri.
1: Neden onları da vurup bunu çöpe atmıyoruz?
0: Doğru değerlendirmeler deneyimden gelir. Onun da çoğu yanlış değerlendirmeden gelir. Yatak

0: Ne kadar zamandır bunu tamir ediyorsun?
1: 2 yıl oldu.
0: Çok güzel. Ne zaman gezeceğiz peki?
1: Biz mi? Asla. Eğitimini bir sonraki aşamaya geçirmenin zamanı geldi.

0: Kim bu?
1: Bir arkadaşım.
0: Seni beklemiyordum.
1: Daha sonra gelebilirim. Burada daha fazla durmasam iyi olur.
0: Seninle açık konuşuyorum. Bu aralar keyfim yerinde değil. Hiçbir şey yapmasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Etraf bir hayli karışık çünkü.
1: Listeyi ve parayı getirdim. Şimdi iyi bir zaman değil tabii.
0: Listeyi ver bana. Ne zaman istiyorsun?
1: En

0: Güzel. Gel benimle.
1: Kimdi o?
0: Bir iş. Sadece bir işti, o kadar. Yasa dışı silah tüccarı olduğunu bilmek seni rahatlatır. Herkese silah satardı. Mafya tetikçilerine, çetelere, teröristlere. Asla ayrım yapmadı. Dosyası burada.
1: Kafeteryadaki adam mı?
0: Bu iş senin. Ona bakınca tahmin bile edemezsin. Başka bir grubun mekaniği olarak çalışıyor. Her sabah 9 ile 10 arasında kahve içmeye gelir. Buradan başka bir yere de gitmez. Çok sıkı bir koruma altında. Bizi fark etmemesine imkan yok. Yalnız iki zaafı var. Chihuahua cinsi köpekler.
2: Oturabilir miyim?
1: Evet, lütfen.
0: Ve oğlanlar. Genç oğlanlar.
2: Sade kahve.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin hakkında mutlaka araştırma yaptı ve bu dünyayla bağın olmadığına ikna oldu. Seni yolunu şaşırmış yakışıklı bir çocuk olarak görüyor.
1: Sevmek ister misiniz?
2: Evet.
0: Bundan hoşlanır.
2: Gel bana bebeğim.
0: Eğer ilgilendiyse yapacağı ilk iş sana sorular sormak olur.
2: Bu yakınlarda mı oturuyorsun
0: Steve? Ona şöyle demelisin.
1: Buralarda vakit geçiriyorum.
0: Parasız ve tekliflere açık olduğun anlamına gelir.
1: Bu da benim arkadaşım.
2: Evet.
0: O zaman sana teklifte
2: benimle
0: bulunacak.
2: Benimle bir içki içmek ister misin?
0: Ona evet demelisin.
1: Evet.
2: Harika. Çok güzel değil mi?
0: Folinit Razepam.
1: Ürkütücü. Umarım onu öldürmemi istiyorsun da.
0: İki üç damlada sarhoş olur. Altı damlada kalbi durur ve 3 dakikanın altında beynin ölümü gerçekleşir. Barda yap. Temiz çalış.
1: Evet, en pahalı yerlerde bile içkiye su karıştırıyorlar. Bu yüzden bu kadar çabuk içiliyor işte.
2: Su karıştırmadıklarına eminim.
1: Bu gerçekten çok iyi.
2: Bir tane daha ister misin?
1: Evet.
2: Jameson değil mi?
1: Evet, Jameson. Duble lütfen.
2: Tamam.
0: Bu adamla etrafta fazla dolaşma. İşi barda bitir ve dikkatli ol.
1: Senin ne bildiğini bilmek istiyorum. Ben de yapmak istiyorum.
2: Komik olan ne?
1: Hiç öylesine güldüm. Biraz fazla içtim galiba.
2: Hadi canım, abartma.
1: Ha, neyse, bunu bitirdikten sonra bunu bitireyim de. Eve gidip yatmalıyım. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim.
2: Steve. Merhaba.

0: İyi misin?
1: Evet. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni bırakmamı ister misin? Arabam hemen orada. Hadi gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
1: Öyle mi?
2: 1.90 boyunda, 130 kilo ve tehlikeli bir adam. Onunla şakaya gelmez. Ve ne olursa olsun sakın arabasına binme.

0: Nasıl buldun?
1: Çok güzel.
0: Sana bir içki vereyim.
1: Resim mi yapıyorsun?
0: Benimki daha çok bir hobi.
1: Bence ciddi bir hobi.
0: Şerefe. Burası oturma alanı, şömine var.
1: Dinlenme odası.
0: Burası benim en çok gurur duyduğum yer.
1: Kim bu adam?
0: Bu bir 14. yüzyıl budası. Ülkeye sokarken bir hayli uğraştım. Neyse ki dostlarım vardı. İyi arkadaşlar fark yaratır. Senin de iyi arkadaşların var mı? Yani gerçekten iyi arkadaşlar diyorum. Yaprak gibi titriyorsun. Otur hadi. Tamam.

0: İş miydi yoksa eğlence mi? Birinin beni de böyle hırpalamasını çok isterdim.
1: Teşekkür ederim. Ona Arthur diyeceğim.

0: Evet.
1: Sana verilen görevi tamamlamak için dışarıdan bir kaynak kullandın. Bu anlaşmamızı ihlal etmek demektir.
0: Dinle, benim anlaşmam Harry ile idi. Seninle benim aramda anlaşma yok. Sadece fiyat var. Benim eğittiğim biri de çok işine yarayabilir.
1: Harry McKenna'nın oğlu mu? Babasının seni öldürdüğünü biliyor mu? Bu işin hemen yapılması lazım. Müşteri en yüksek ücreti ödemeye hazır.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Bu kadar çabuk olmaz.
1: Davranışların beni ve diğerlerini çok huzursuz ediyor. Bu işte yakın kontrol altındasın. Dosya her şeyden önce gelmeli.
0: Bir göz atarım.

0: Ben Tanrı ile beraber olanım. Tanrı bana dokunuyor.
1: Andrew Vaughn, 45 yaşında ve kendinin yeni Mesih olduğunu söylüyor.
2: O halde peder
0: Vaughn. Sadece Vaughn deyin. Ben rahip değilim. Hiçbir dünya dini tarafından atanmadım. Ben dinlerin çok daha üzerindeyim. Ben Vaughn'um.
1: Kiliseleri ve vaazları sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Televizyon programı var. Kısacası o bir tarikat lideri. Doğrudan kalbe verilen 12 cc'lik adrenalin 3 dakikanın altında ölümünü sağlar.
3: Adrenaline güvenemezsin. 4 kişiden biri kalp krizini atlatıyor.
1: Ama acil yardım geldiğinde ilk yaptıkları sana yüksek dozda epinefrin vermek.
3: Neyle karışında toksik etkisi var?
1: Adrenalinle.
3: Yani onu öldüren bizim iğnemiz değil.
1: Onu ilk yardımcılar öldürecek. Bir akşam genç bir müridiyle İncil dersinden çıktı. Ama kızın cesedini ancak 2 hafta sonra buldular. Otopsiye göre kürtaj olmuştu ve arkadaşlarına Vaughn'dan hamile kaldığını söylüyordu. Kızı susturmak için 22 milyon dolar vermiş.
4: Hadi bitirelim artık şu işi. Tanrı seni kutsasın sıradaki. Gelip yanıma oturmaz mısın? Burada yenisin değil mi? Ne zaman geldin?
5: 2 hafta oldu.
4: Kaç yaşındasın?
5: 18.
4: 18.

daha çekici birini gözetlemek isterdim. Hala yemek yiyor. Çorba, salata, sandviç. Duble çikolatalı pasta. Bişip karnım acıktı. Şarküteride çalışan adamın bütün parmaklarında yara bandı var. Sandviçinden de yara bandı çıkarsa benden bilme dostum.

0: Bana bugün özel bir şey ver. İçimden kutlama yapmak geliyor. Ruhları çok yakınımda hissediyorum.
1: Ruhlar bugün ne istersen yapacak.

0: Adam bağımlısı.
1: Ona ketamin veriyor.
0: Yani?
1: Ketamin adrenalini etkisiz hale getirir. Bu işe yaramaz.

0: Tanrı'nın omzuma dokunduğunu hissettim.
1: Ne yapacaksın?
0: Ben bunu istememiştim. Ama dünyanın kralı omzuma dokundu. Ve bana ayağa kalkmamı söyledi.
1: Artık toparlansak iyi olur. Dur bekle. Buraya geri gelirse...
2: Az sonra çıkıyoruz.
3: Evet, merhaba. Evet, evet benim.
2: Hey! Boğazından içeri sok. Boğazından aşağıya sok. Bu onu boğar.
3: Bu piyasada dört yatak odalı bir daireye o kadar para vereceğimi sanıyorlarsa deli olmalılar.
0: Nasıl daha iyi bir adam olabilirim? Nasıl örnek olabilirim? Bana inananlara daha iyi örnek olmak için ne yapmalıyım?
2: Hadi gidelim.
0: Bazen merak ediyorum. Gücüm var mı? Cesaretim var mı diye. Aynada kendime bakıyorum. Ve diyorum ki, işte o zaman Tanrı bana dokunuyor.
3: Ralph, gel buraya.
0: Bana elini uzatıyor.
4: Ne oldu?
3: Buna ne dersin?
4: Öldü mü?
3: Evet, öldü. Sersem şey. Böyle olacağını biliyordum. Çabuk kaldır şunları ortadan ve uzaklaş buradan. Onu kaldırmamız lazım.
1: Lanet olsun.